0: Lulu telefonu açmıyor.
1: Araba bulun, geri dönüyorum.
0: Sıkı tutun.
2: Seni çok özledim baba.
3: Eğer beni hala baban olarak görüyorsan, Lulu'yu serbest bırak.
2: Lulu'yu bırakırsam, sen de beni bırakır mısın?
3: Seni neden bırakalım, yoksa kötü bir şey mi yaptın?
2: Baba, aslında çok basit. Sen ne dersen, sözünü dinlerler. Sen her şey yolunda dersen, o zaman her şey düzelir, değil mi? Biz de serveti paylaşırız, ne dersin? Buraya sana sormaya geldim. Durmak için ne istiyorsun? Ya da sen bana söyle. Ne yapmam gerekiyor?
3: Teslim ol.
4: Teslim olmak mı?
0: Yok, ben buradayım. Seni korurum.

0: Nasıl bir baba çocuğunun hapse girmesini ister? Yoksa buna dönmezsen?
1: Siz kardeşsiniz. Biz bir aileyiz. Her şey nasıl bu hale geldi?
2: Bana kendi oğlun gibi davrandın mı? Sen her zaman onları tercih ettin. Beni hep daha aşağı gördün. Leon'u liderimiz yaptın. Ortada para varken beni uzak tuttun. Karar verecekken beni susturdun. Kazançlı bir iş çıktığında sen beni dikkate almadın baba. Hiçbir zaman hem de.
1: Eğer seni lider seçseydim kardeşlerin çoktan hapse girerdi. Bunca yıl hiç değişmedin. Ne zaman hata yapsan başkalarını suçladın. Beni kandıracağını mı sandın? 6 yıl önce kendini vurdun. Çünkü sen Rice'la çalışmak istiyordum.
0: En çok hatayı sen yaptın.
2: Eğer beni dinleseydin zengin olurdun. Bu tekerlekli sandalyeye mahkum kalmazdın baba.
3: Hakim, dinleyin.
2: Baba, bu arkadaşın mı?

Şaka yapıyor olmalısın. Nedir sizin bu yüzünüzün ciddi hali? İzin verin şimdi. Yürüyüşe çıkma zamanı.

0: neyin var?
1: Ben burada sıkışıp kaldım.
2: Demek senin yanındalar. Dediğimi yapayım. 3'e kadar saydığımda frene bas.
1: Ne? Ne zaman?

0: Bay Kim. Sen neden vurdun onu? Neden arkadaşımı öldürdün? Burayı bulmam çok zaman aldı. Huzur içinde yaşamak istedim. Buna nasıl cüret edersin? Beni nasıl köşeye sıkıştırırsın?
1: O Japon benim adamıma kılıçla saldıracaktı. Ne yapabilirdim? Yine mi benim suçum? Özür dilerim. Baba istemeden oldu. Beni affedecek misin? Ha?

0: bunları araba fuarında yakalayamadık. Buraya geliyorlar.
1: Baba! Baba! Baba!
2: Dışarı çıkın.

0: Baba! Baba! Baba! Baba!
1: 消失的光阴散在风里，仿佛想不起再面对。

Nerede olduğunu biliyorum. Montenegro'dan. Babam size söylememi istemedi. Hep kardeş kalmamızı istiyordu.

0: Bunu babaya içiyorum.
1: Babama. Sonuna kadar biz hep kardeş kalalım.
2: Hayır. Babam bir keresinde bu hayatta ve sonra kardeşsiniz demişti.
0: Bir sonraki hayatta da onun yanında kardeş mi olacağız?

0: Söz verdiğim gibi.
1: Yeterli.
2: Ben de sözümü tutacağım, merak etmeyin.
0: Benim umurumda bile değil. Ölü veya diri fark etmiyor. Ne isterseniz yapın. Hadi. Ben dostunuzum.
2: Tamam.
0: Dinle. Bilmek istediğin her şey burada.
3: Bill kendine bir ada satın aldı, oranın patronu oldu. Ada sıkı bir güvenlikle korunuyor. Her yerde ağır silah taşıyan polisler var. Adaya giriş çıkışın tek yolu bu köprü. Ama bu gerçek bir saldırı olmayacak. İkiniz deniz yoluyla adaya çıkacaksınız. Bill'in ana merkezi adadaki binalardan birinde. Hangisi olduğunu bulmak da senin işin, Mouse.
4: Anlaşıldı.
1: Dikkatli olun.
2: Kurşun geçirmez yere değil.
4: Gidelim.
5: Orada görüşürüz.

0: sıra sende.
1: Mouse orada mısın? Hemen kapıyı açmalısın.
2: Evet, buradayım. Açıyorum.
1: Acele et, aç şu kapıyı.
0: Sakin ol.

0: fazla dayanamayız.
1: Tamam, açıyorum. Açtım, gelin.

0: Yerini buldun mu?
1: Batı cephedeki kilisede.
2: Gördün mü? Beni öldürmeye geldiler. Onlar senin kardeşin. Ben değil miyim peki? Neden ölmemi istiyorsunuz?
3: Karşı tarafa geçmemiz lazım.

0: Babayı neden öldürdün?
1: Onu öldürmediğimi söylesem bana inanır mısın? Hiçbir söylediğime inanmadın ki. Başından beri bana güvenmediniz siz. Eğer kamyonu açmasaydınız altınlar Almanya'ya gidecekti ve böyle kavga etmeyecekti.
2: Kes artık yalan uydurmayı, yeter.
1: İkini soran olmadı.
0: Cevap ver. Babamı sen mi öldürdün?
1: Ben yanlış bir şey yapmadım diyorum. Hiç kimse böyle olmasını istemedi.
0: Hırsa kapıldın. Altınlar için yaptın.
1: Yine benim hatam mı? Altınları ne için aldım? Sizin için aldım. Ve senin için. Sen kahraman olmak için ilaçları çalmamızı istedin. Hepiniz kahraman olmak istediniz. O halde neden ben kötü adam olmak zorundayım? Bana her şeyi siz yaptırdınız. Hatta babam bile. Siz her zaman doğrusunuz ama ben hep yanlışım. Kardeşlik dediğiniz bu mu?

0: bitirmem gereken işlerim var. Beni arkada bekle.
1: Peki tamam. Herkes kendi yoluna. Dediğiniz gibi olsun.
2: Başından beri en büyük sorunu neydi biliyor musunuz? Her seferinde neyi yanlış yaptığını...
1: Beni dinleyin, size söylüyorum. Beni dinleyin diyorum. Lütfen. Söylediklerimi...

0: Buraya seni öldürmeye gelmedik. Bilmeni istediğimiz için geldik.
1: Sen artık bizim kardeşimiz değilsin.
2: Kardeşimize ihanet ettin.

0: Ya.
1: Yeter. Ben sana defalarca şans tanıdım. Ne bu hayatta? Ne de sonra kardeşim değilsin.

0: Yakında zengin olacağım.
1: Yolun sonunda hata yaparsam beni vurmanı istiyorum. Ben hep kardeşimin elinde ölmeyi isterdim.

0: altın külçelerinin kime ait olduğu anlaşılamadı. Gizli kalmak isteyen bir kaynağa göre altın istihbarat birimleri tarafından yasa dışı silah satışı için kullanıldı. Ama sözcü bu iddiaları reddediyor.
1: Hiçbir yasa dışı eyleme karışmadık ve karışmayacağız da.
2: Altının nereden geldiğini biliyor musun?
3: Yorum yapacak mısınız?
1: Yorum yok.
3: Efendim, son bir soru.
2: Lütfen bir soru da.
4: Arkadaşın bile hatırlıyor musun? Ona benim adıma çok teşekkür et. Geçen yıldan beri bize hep ilaç gönderiyor.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
9: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
10: Moana, seni tanımak istedim. Umutlarını anlat, hayallerini.
11: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
12: Şekil değiştiren. Artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
11: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik adalıların adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
13: Tekrarla gidiyorum canımsın.
14: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
12: Başaracağım.
14: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur.
12: Şaka baba.
14: Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
12: Ne dedin?
15: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
16: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
17: Hey yengeç sofre.
18: Sahalara döndüm.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Ve de büyüklerimizin gözlerini anlaşıyor.
2: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

99 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla Fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici ritminden beslenen kendine özgü bir tarza dönüşüyor.

Tuğ Çelos'ta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğ Çelos'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Enkalçık Hava Tiyatrosu yaz boyu etkinliklerle İstanbulluları ağırlıyor. 21 Ağustos'a kadar devam edecek programda Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Romantikler Konseri ile 13 Temmuz akşamı Enkalçık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hadi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mum ışığı eşliğinde sunduğu çok duyulu müzik deneyimiyle izleyicileri büyüleyen Candela Concert'ın merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Işık ve müziğin kusursuz uyumunu tarihi atmosferle birleştiren Candela Concert serisinin ilk konseri 19 Temmuz akşamı Beyoğlu sahnede seyirciyle buluşuyor. Yüzlerce mum ışığı eşliğindeki açılış performansında izleyicileri çok boyutlu bir sahne gösterisi bekliyor.

0: Baharın simgesi haline gelen Yaren Leylek, Nazlı, balıkçı Adem amca buluşması nihayet gerçekleşti. Bu yıl Bursa'nın Eski Karaağaç Leylek köyünde 15. kez buluşan ikilinin bu masalsı dostluğuna Yaren Leylek'in eşi Nazlı da ortak oldu. 5 yıl önce bir kez daha kayığa konan ama o yıl ve sonraki yıllarda hep tereddüt ederek kıyıda bekleyen ve bu sebeple Nazlı adı verilen Leylek bu yıl yeniden kayığa konunca duygulu anlar yaşandı.
1: Adem amca, karga konulu kayığa.
0: Hikayeyi her yıl fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 5 yıl aradan sonra bu yıl yeniden eşi Yaren gibi Nazlı da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları Adem Harikalar Diyarında başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük akbalıkçıl, gece balıkçılığı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor dedi.
1: Kedilerde biraz doyumsuzluk mu var? Evet.

Robbie Madison 14 Temmuz 1981 doğumlu bir motocross şampiyonu. Çocukluğundan beri motosiklet tutkunu olan Madison 2017'de suda kat edilen mesafede dünya rekoru kırdı.

0: 2007 yılbaşı gecesinde ise çılgın motorcu Las Vegas'taki Palis Las Vegas Oteli'nin önünde bulunan Arc de Triomphe replikasını motosikletiyle atlayarak kariyerinin en dikkat çekici gösterilerinden birine imza attı. Yaklaşık 96 feet yani 29 metre yüksekliğindeki yapının tepesine çıkmayı başaran Madison, binlerce seyircinin önünde nefes kesen bir performans sergiledi. As if 10 stories skyrocketing into the air isn't enough. The free fall back down. Here it comes.
1: Robbie was leaning out there. He was looking down and the weight of that motorcycle.
0: Gösteri boyunca hata payı neredeyse yoktu ve en küçük bir yanlış hesaplama ciddi sonuçlar doğurabilirdi. İniş sırasında yaralanmasına rağmen gösteriyi tamamlayan Madison, sonrasında bu deneyimin beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu söyledi ve riskinden dolayı bir daha bu gösteriyi yapamayacağını belirtti. Yaklaşık 10 milyon dolarlık organizasyonun parçası olan bu gösteri, motor sporları tarihinin en unutulmaz ve en riskli gösterilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi.
2: Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilk baharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Niş görmek.
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı, epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'i çalmaya davet ettin. Büyük annesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir...

0: mükemmel bir uyumun içinde hissetti. Her şey mükemmeldi. Işığın yumuşaklığı, havadaki hafif koku, şehrin barışçıl sesi.
1: Özellikle Yanti-Yaksen'in müzikleriyle efsaneleşen bir film Emily, Audrey Tautou'nun başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet filmi olan Emily, öyküsü Montmartre'da geçen modern Paris hayatının idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
2: Size yardım edeyim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz ve işte bandonun davulcusunun dul karısı burada. Kocası öldüğünden beri suratı asık geziyor. Dikkat! Bakın şuradaki atın bir kulağı yok. Görmüyorsunuz ama çiçekçinin kocası gülüyor. Dükkanın vitrininde lollipoplar var. Dört bir yandan gelen kokuyu duyabiliyor musunuz? Harika bir koku. Şu adam müşterilerin kılını tattırıyor.
3: Tükenmeden olun bayanlar.
2: Orada harika dondurmalar yapıyorlar. Şimdi kasabın önünden geçiyoruz. Kemikli jambon 79'a satılıyor. Antrikot 40'a. Şimdi peynircinin yerindeyiz. Her şey tek fiyata. 12.90'a satılıyor. Burası kasap. Bir bebek köpeğe bakıyor. Köpek de tavuğa. İşte günün büyük gezisi sona erdi. Şimdi metro istasyonundayız. Sizi burada bırakıyorum. Güle güle.

hafta ve Altın Küre Ödülü sahibi 2007 yapımı Kefaret bir romantik dönem filmi. Başrolde tarihi filmlerde görmeye alıştığımız güzel aktris Keira Knightley ve James McAvoy var. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilen Kefaret'in konusu 1940'lı yıllarda geçiyor.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür ederiz. Bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu? Öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
0: Üçüncüsü gelecek mi?
2: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura Bahçesi.
0: Böyle, olay böyle tuzum, hayaller tuzum yani. Tuzum Ocaktası'na döndü yani.
1: Eli büyütmüş gittikçe.
2: Aynen, eli büyüttüm yani.
1: Dalış yapmış mıydın daha önce?
2: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, yani orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatında böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bungee jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, iki yapmışım dediğim.
0: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
2: Yok. 5 metre.
0: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
2: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya işte atıyorum küreğe gittim ben bizim evin orada kürekten önce de ay en sıkıcı şey hiç dinlemek istemem şey yapmam burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık.
0: Hepsini harika. Dinledim. Peki ürktün mü?
2: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşünmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa bir
0: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
2: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
0: Aynen öyle.
2: Dediler.
0: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
2: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır, o bir şeyler yapmıyor.
0: Onlar et yemeyenler çünkü.
2: Aa, yok benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
0: Sen tuzağı düşünmüşsen sen iyi
2: ya. Nasıl yani
0: ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
2: ama
0: doldu,
2: şey
0: doldu,
2: böyle gitti. Koliyle şey getirdiler balık yani başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
1: Ne olur ne olmaz.
2: Evet.
0: Çok bu arada bilemedim. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
1: Ay ben bu kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
2: ben yeni geldiğim için Ayşe'yi anlatamadım.
1: Ben de dinlemi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti ya. Bu ikili eskiden beri dost mu?
3: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
2: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
3: 15 seneye geçti.
1: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
3: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne? Ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize haber söylemişiz. Evet. Ayrı setkinlerde.
0: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan

0: çıkıyor. Radyocuda, YouTuber'da, avukatta. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işin.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
0: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
2: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
0: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı, hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey, şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Bir bağışır beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımdı. Bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra bir bağışır Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı, güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
0: Evet.
1: Evet. Başı Merkür.
0: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox Tabi dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara, bir sürü iş.
2: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın, iyi de bir avukattın.
0: Evet.
2: Sonrasında tamam, ben yazmayı seviyorum ama...
0: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli Bir Yere Ufuruyor vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe Nevoğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim. Derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var. Bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
2: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
0: Evet çok yani. Çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
1: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
3: Benim de işim avukatı, o yüzden soruyorsun.
2: Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ama
0: diyebilirsin hayatım.
3: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
0: Bence çok komik.
1: Çok ciddiler çünkü şimdi
3: evet,
1: böyle
3: evet.
1: Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok
3: evet,
1: iyiymiş falan.
3: Evet.
1: Radikal değişiklik kararı takdir ettim. İnanılmaz bir
0: teşekkür
1: radikal.
0: Teşekkür ederim. Evet, çok büyük.
1: Eğitim zaten, sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır, takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
0: Çok zor. Evet. Gerçek. Korkunç gerçek.
1: Ama ben hangi gerçekten... hukuk fakültesi bu arada?
0: Bilgi Üniversitesi. Ben mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown'da.
0: Evet.
3: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Yani ani böyle yani, bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya, sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
0: Doğru,
3: o yüzden aslında bence çok normal bir şey senin iyi.
1: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
0: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeliler.
1: Yani.
0: Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
2: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
0: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3
3: evet,
0: yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet, hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar. var yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
3: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaportum var.
0: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
3: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü

0: Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken, o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muaz toklu.
2: Ben ilk şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Bu diyor yanıma diyor. Ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşme.
3: Ona gönder.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın. Maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Ve onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet. Bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, match yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro. Var.
1: Ya, ya, sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim tiyatro. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet öyleymiş.
2: Tamam dedim 10 temsilse okey yaparım yani. Güzel arkadaşım 10 temsil bitiyor. 2 oyun kaldı diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Bir 10 temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda. O da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
2: bak,
3: dedi.
2: Bak galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim, benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
3: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
2: zor.
3: Arka planında yer almak o işin.
2: Çok zor yani şey tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte yani bir film gibi o da yani ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. Böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin. Hadi kocan seni idare eder ama
2: beni
1: annesin.
2: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
3: Aynı güzel.
2: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurdu anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o

0: sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
0: Tabii tabii. Dastas'ta o daha çok Dastas'ın sahibi o. Evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
0: Aynen öyle. Aynen.
2: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
0: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip çok yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
2: Esnaf
0: öyle.
2: Ya o.
0: Esnaf evet.
2: Tam bir esnaf.
0: Aynen.
2: Çok çünkü çok iletişimi olur. İyi. Ha olabilir. Şimdi
0: yani öyle söylüyorsun. Yani kısmet değil.
1: Hiç istemiyorum
0: yani. Ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
2: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
0: Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
2: Harika. Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
0: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
2: Yok, yok galiba, değil mi? Değil mi? 8. sayı.
3: Hakikaten 8. Recep
1: İvedik yok, de yok abi, 4 5 falan aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
3: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç
1: bilmiyorum. 6 ne var?
0: 6 Recep İvedik.
1: Var.
0: 6 mı 7 mi oldu?
3: 6 belki de 7 ama
2: 8 yok en azından.
3: 8 yok da.
0: Yok evet.
1: Ne güzel ya.
0: Yok yok.
3: Müthiş seri.
2: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
0: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
0: İnşallah.
1: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulur.
0: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
0: Evet, bilhassa evet. Benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
2: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
0: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Evet evet, ters kuşu.
2: Bence
0: yani,
2: de.
0: Yani şey bir şey yani, bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
2: Bir de ona yakışıyor üstüne.
0: Evet işte çok evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var oldu.
3: Söyleniyor.
1: Söylenmesine
3: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler
3: evet,
1: yaptı.
3: Yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz... çeşitli şey işte, alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini bir dizisi ne alakası demiyorum, kesinlikle demiyorum, bir şans veriyorum, bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor, inanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye
3: iyiyse, değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela
3: evet. Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte, Kuzey Avrupa işleri mesela,
1: onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye
3: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden

0: aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo işte karikatür de öyle. Özellikle
1: oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız hele romantik komedi falan yazıyorsunuz. Onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru.
3: Son dönemde ama bayağı kadın senarist var görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar
0: evet,
3: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın kadın senaristler de var.
1: Komedi
0: yönetmen.
1: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bir bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlük bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var evet. Var. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: Yiyecek ve kısılmayı deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: Üç kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
3: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
2: Diyorlar ya kelime değiştirmiyor
0: evet,
2: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım. Ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
3: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya ve bazen o işte ship diyorlar ya shiplenen çiftlerin yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
2: Oraya paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi
0: oluyor. İstediğiniz de yani. O zaman yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa,
0: canım.
1: Bak, düşünemedim hiç onları.
0: Tabii doğru. Canım ya. Oyuncudan
1: uçak
0: ziyade
1: sahnesi,
0: daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek bir haftada çekilecek.
1: Oo zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet yani hem hayal gücün senin de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani ama o öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem sana işte şey yapacağım. Yani şöyle düşünün. Bir dizide oynuyorum işte.

0: hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık ya, belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir çok uzun sürmemişti zaten. Ama bence bir senaristin sete gelmesi, yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor, yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum, yani onu ondan almak istiyor ya şahsen ben.
1: Ne güzel, senariste de bu gurur verici bir şey, yani adam yerine konuyor,
2: evet,
1: gibi oluyor.
2: Evet, bu arada bu çok zor bir şey, bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
2: Evet, çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor ama bazı oyuncular da şey diyor, ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam, senin işin orada bitti diyenler de, ama sonra onlar da 4 bölümde kaldılar.
1: Bu da duyurum. Çok tatlı.
3: Zidan, sen senaryoyu çıkarışır mısın peki?
0: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen, ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu, çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
0: Ama şey, yani şöyle, ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist, ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş, şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum, atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar, oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler, ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
3: Didem, sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
0: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
0: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında, ben şeyi çok şaşırdım, influencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
0: Niye o ya?
3: Şey, 800 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
2: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet.
0: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyoruz.
0: Evet, dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkarttım.
1: Kim bu 800 kişi, araştırıyoruz. Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum diye çok kolay, görmek istemiyorum.
1: Bak yarın manşet olsun, kaç dakikanı aldı? Ya en az bir iki saatini almış.
0: Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
3: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve, çünkü arada iyi evet. tanıdığı da düşünsene.
3: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır, ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ay,
3: çok iyi.
0: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
2: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim ya yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
3: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun ya.
0: Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi oturup cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem adalet dağıtıyor.
2: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Bazen oluyor ona çünkü. Bence tamamen boğa burcu olmasıyla ilgili
0: evet,
2: yani.
0: Olabilir.
3: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
2: Yapar.
0: Evet,
2: yapar.
0: Yapıyorum.
2: Merhametlidir ama işte bazen de
0: değil mi?
2: Kılıcını sallar yani.
3: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Yo, gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
2: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
3: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
2: Yok, ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma, anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
0: Aynen.
2: Sonra deriz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
3: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Alanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
3: Eyvah.
0: Ve yani Facebook vardı ya o zaman şeyde.
1: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
2: Çok yapamam zor. Yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuktan hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
0: Eyvah.
2: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam. Ali Yılmaz. Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
1: Çok tatlı ya.
3: Bu çok uç oldu.
2: Felaket ya.
0: Bizim stalkumuz
2: bu kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
1: Proje var mı Ayşe?
2: Var.
1: Yazıyor musun? Yani, gittin mi?
2: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
1: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
2: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
1: Komedidir.
2: Komedi böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
1: Yazdıkların içinde 3.'sü, 2.'si falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
2: gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor, biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak, hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
4: Daha başlamadınız.
2: Evet yani hikayelerini çıkar.

0: yaptık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
1: İyi, hadi bakalım.
2: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdın, sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Evet, çünkü onlar galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarımı. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
2: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
2: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
3: Rating kaygısını. Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman. Daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha iki gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
2: Yani, sonu yok değil mi?
3: Böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Hani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
4: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye yani o tarz rahatsızlıklar. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
4: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
0: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
4: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet yani böyle star.
4: Asla.
0: Asla. Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
4: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
4: Evet, hareketler.
0: Ama ATV'de çok ikinci gün birincisi, ikincisi falan oldu yani.
4: Aynen öyle.
0: Çok
4: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
3: Yani ben orayı da geçtim artık geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu doğru. Şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti. Bu benim kısmetim. Bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim. Bayağıdır.
2: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
3: Bence zaman getiriyor.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için. Ya o niye o dizide? O başrolü niye aldı? Bak hayatımda 15 yıldır hiç duymadım.
3: Yok. Hiç. Yani demem bu diyorum ya. Bu benim zaten yani. Diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum. Hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa. Ya bir insanın diyorum ya. Yani siz de düşünün. Şimdi ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı. Ya da bir yerde koysam. İyi, çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var. Herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
4: Evet hem beğeni şeyini çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seniz düşünce Didem Balçın ismini düşünce şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar tabii ki o evlendi, barklandı artık avukat kocası var bilmem ne alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için bir seyirci de biliyor seni. Benim seni anlatmam

0: gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
1: Yok.
0: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
1: Evet.
0: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor para almıyorsun.
1: Yeri yani... geliyor mu?
2: Para alma yeri hiç gelmiyor.
1: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum yani evim ailem yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç oynamadık. Boş kalmıyorum?
0: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar yok. Falan.
1: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekmeyi yani yapıyorum. Ya, evet yani evet, o evet, şey
0: biraz da insanın kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz yok, zor o işler.
1: Gerçekten
0: yani.
1: Çok
0: bence bu her iş için.
1: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
0: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya arkadaşı olduğu için işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 4 evet. 6 tane de erkek veriyorum bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
1: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet, evet. Bakın bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
2: Zorlanarak
1: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım
0: güzel,
1: yok yani.
0: Güzel, harikasın valla. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eşlerimize müjde geldi.
0: Eşlerimize açık olsun.
2: Benim eşime müjde değil. Ben de.
1: Sayın kendine. Benim evet.
3: Hanımlar yazarken en çok kahve içiyoruz.
2: Evet ya doğru.
3: Siz de öyle şey. Oyun tatlı. Aralarında, çizim aralarında. Ya.
2: Benim eşim hasta Galatasaraylı böyle gideceğim.
0: Öyle mi? Evet. Oh, harika. Bize o zaman.
2: Şöyle ben Fenerbahçe'yi alayım. Ben Fenerbahçe'yi alayım. Diyorum ki ona böyle eşi gideceğim diyorum. Yaşa Fenerbahçe.
3: Çok sinirli. Evet ben oradan oraya gittim.
0: Eşe götürecek.
3: Eşe doğru gidecekti.
2: Barış'ı bu bana hediye.
1: Eşim eve sokmaz o. Ben götürürüm önemli değil.
2: Bizim evde demokrasi var.
1: Tabii. Tabii. Ben çakallarda oynarken Fenerbahçeliydim. Tabii. Sonra evlendim. Çünkü 38 yaşında evlendiğim için. Siz de anlarsınız ki Galatasaray yok. Şaka yapıyorum. Ben küçükken de Galatasaraylıydım ama çok güzel.
2: Bizim eşlerimiz zaten deplasman arkadaşı. Evet. Sürekli Galatasaray maçlarında.
3: Aynen. Ne güzel.
0: Evet. Ay bu arada İlker'le arkadaş olup bu kadar iyi. Galatasaray Fenerbahçe herhalde kavganız bir tek bundan oluyordu.
1: Şevket Çorum.
0: Ha doğru Şevket de var.
1: Murat Akkoyun.
2: Murat Şeker. Hepsi
1: Fenerbahçe. Ya, hepsi Fenerbahçeli ama tek Fenerbahçe'de oturan benim.
0: O da güzel.
1: Böyle bir şey var. Harika. Yani.
2: Çok güzel.
0: Tekrar
2: hediye.
0: Çok teşekkür ederim.
3: İyi günlerde kullanın.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Kahve içerken de bizi hatırlayın.
1: Çok teşekkürler. Evet. Hatırlayacağız. Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler. Az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyurur herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diye düşünüyorum. Değil mi?
1: Öyle ama değil mi? Biraz her telden gerçekten. Harika. Farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden? Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Öyle. Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da mı? Türkiye'de
1: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuarı. 950 Devlet Konservatuvarı'ndan
0: mezunum. Çok güzel.
1: Mezunum.
0: Kanada'ya?
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
1: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
1: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
3: O ne güzel.
1: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
1: İzmir'deyim, evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
1: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
0: Çok öyle. Güzel.
3: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
1: evet,
3: herhalde.
1: Evet, ilk müziğe bağlamayla başladım.
3: Kim yönlendirdi?
1: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
3: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi? Yoksa bir önünü mü açtı?
1: Ya herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, odun telleri bile yokmuş bakarsınız. Yani oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent ama keyifli. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
0: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
1: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Sonra da burada kaldım.
0: Aldınız.
3: İyi olmuş.
1: Evet.
0: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
1: Sezen.
0: Sezen. Pardon. Cin.
1: Sezgin'den karıştı.
0: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
1: Evet, öyleymiş.
0: Harika. Kabadaşak
1: selam sesi
0: buradan.
1: Yani.
0: Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabadaşıklar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
4: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var.
0: Var değil mi?
4: Eğitmenim orada.
0: Yani bakıyorum burada Cağaloğlu, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
4: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım hala.

0: Halen oradasın.
1: Halen oradayım. Evet.
0: Çok güzel.
1: Aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum. Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
0: Hale.
1: Evet. Evet.
0: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
1: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
1: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Yaşmış arkadaşlara başarılar şimdi, dilerim.
1: Aslında,
0: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
1: Şöyle zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
0: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
1: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okudum.
0: Halen okuyor.
1: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
0: Harika. Sizle Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
1: tamam,
0: açacağım.
1: Tamam.
0: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
3: Hoş
0: evet.
3: buldum. Merhaba.
0: Evet. Neler
3: sadece yapayım? Müzisyen.
2: Ben Nili şeyden, O Ses Türkiye'den tanıyorum.
3: Yani. Evet. Öyle mi? O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım
1: evet.
3: gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız
1: evet.
3: var. O 9 Eylül Ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
2: Nil, yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
3: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar. Ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
0: Kim eledi?
3: Beni
0: telefon şey mi? Halk mı?
3: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar.
0: Aa.
3: Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
0: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. ses getirdi o dönem o.
3: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
3: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
0: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
3: Her zaman.
0: Her zaman. Çok
3: netti. Çok netimdir.
0: Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
3: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı evet, getirdiği aslında evet. belli olmaz.
2: Tabii.
3: O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
0: O zaman şarkı gelsin diyelim.
3: Gelsin.
0: Seninle başlayalım Nil.
3: Tamam.
0: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
3: Evet.
0: Son şarkın.
3: Son şarkı.
0: Diğeri ne olsun?
3: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
0: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
3: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
0: öyle
3: seçtim.
0: Öyle mi? Harika.
3: Evet.
0: Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutulduğum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraydı?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet, şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kimisine alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
3: Ortaya bırakıyorum. Dedim.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun unuturken? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
3: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet, o zaman.
4: Evet. Evet.
3: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
3: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
3: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
3: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
3: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
4: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
4: Benim hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
3: Çok güzel.
0: Ne oldu izleyince peki?
4: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
3: Ne güzel, harika.
4: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
3: evet,
4: olduğu,
3: evet,
4: için,
3: evet.
4: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
4: Klipte.
3: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
4: Tamam.
3: Dinleyelim, gelsin
4: tamam,
3: bakalım.
4: Memnuniyetle.
3: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
4: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem. Hemen arkasına.
3: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
4: Evet. Aman hata olmasın.
3: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Davet ettiniz. Hani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan biri de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği evet. şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile

0: benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler, 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Ne salonlarımız güzel. Da doluyor.
1: Harika.
0: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
1: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
0: yok,
1: da mutlu
0: yok,
1: oluyorum.
0: Yok yok, gayet güzel, gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
1: Ne güzel, süper.
0: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Yani televizyonlardan
1: tabii şu anda
0: çok...
1: sahne alacakları bir yer evet, yoktur evet. Sanat müziği konusunda.
0: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
1: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
0: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
0: 2021'de. Kızıl
2: çok
0: Gonca.
2: Uzun bir zaman değil mi?
0: Arada? Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için, önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
1: Hangisi? O gün ne?
0: Ozan Tügen. Aranjörüm, direktörüm.
1: Ne güzel.
0: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
1: Süper, harika. Çok güzel.
0: Böyle onlarla yapıyor.
1: Melik, sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
1: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası...
3: Evet.
1: Yani şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok, yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
1: Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
1: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
2: Biz tanışıyoruz.
1: Ha, öyle mi?
2: Tabii tabii.
1: Aa, ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
2: Serüvenimiz de aynı.
3: Evet.
2: Yani senfoni orkestrası çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
1: beraber
2: değişiyor.
1: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
2: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
2: Belki de almışız.
3: Lise zamanlarında
2: yani. Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu. Çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
2: evet,
3: falan.
2: Evet, çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
1: Peki İzmir, ondan sonra Kanada, sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan, yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
1: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
1: Kattı.
3: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi, çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
1: Ne güzel.
2: Çok yani, güzel.
3: Evet.
1: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten.
1: Deniyorsun,
3: yani sahne
1: değil mi?
3: Haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii, bunlar çok,
1: çok
3: vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
2: İnşallah.
1: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
1: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
1: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
1: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
1: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi, evet, böyle bir
2: harika
1: tınım var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
1: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
1: Nasıl oldu? Ben
2: bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onun sözünü yaşanmış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkıyı bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
1: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
1: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Gelmeyince aşk mı? Sabır çekmek zorunda kaldı. Sabır herkesin şarkımdı. Şarkılarından sonra bir hikayesi evet, var evet. Herkesin şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
1: O kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
1: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
1: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
0: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmadılar.
2: Tabii doğru.
3: Pes etti.
1: Ama aralarda belki
3: evet, o
2: ya bir yorgunluk olmuş.
0: Evet, tabii, hüsranlarımız yani oluyor.
2: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
1: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibisin.
0: Ben, evet canım ben.
3: Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil'le ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
0: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
0: Adana'dan. Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
0: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet, var, gücün var.
3: Hiç kadronu korkmadın al. İstanbul seni yutacak
0: diye. O yaşta hiç korkmadım. Şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
0: Evet. Ne gibi yaşamışım
3: ne
0: acaba?
3: Ne,
0: orada ne yazıyor evet, acaba?
3: Ne bileyim, acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
0: Ben mi?
3: Evet.
0: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
1: Senin
3: zor geçmiş.
0: Ya yok, hiç öyle tekliflerim yani, öyle bir şey bile şey yapmadım hani, yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap verilir? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
0: Asla olmadı. Asla.
3: Köstek?
0: Köstek gördüklerim ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes şöyle,
3: hayır,
0: benim
3: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
0: Şimdi kesin. Benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
3: Yalan.
0: İşte şöyle.

0: Tamam ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
1: Gelmesin mi acaba zaten?
0: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
2: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
0: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
3: Her şeyi biliyoruz ya.
2: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor şimdi, musun hali?
0: Yok hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii. Bu ödemiyor. Yarısını ödemiyor. Yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse bu çekti gitti. Bütün her şeyi bana yıktı. Bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
2: Ya bir de çalışarak ödedin. Ailenden yardım almadan.
0: Yani. Asla. Yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten. Ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim yok.
3: Ay, o kadar.
0: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
3: Sonra daha çok kazık yedin mi?
0: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum aslında.
2: Biraz da öyle bir durum var.
0: Ama insanız ya. Yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki hani.
3: Benim. Her şeye çabuk mu güveniyorsun?
0: Ben biraz evet insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşımdaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
2: Vallahi. Profesyonel hayatla konuştuk onu nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
4: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
2: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
4: Seviyorlar.
2: Ekstra da destekli olabilirler.
4: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
2: Havalimanının sahibi değil değil mi?
4: Yok. Havalimanı çok... bir perakende markası.
2: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
4: Tabii bedavaya.
2: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
3: Çalışma arkadaşlar.
4: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetme hassas senin.
3: Aa ne güzel.
4: Öyle tatlı.
3: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
4: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımıza geliyor.
2: Allah'tan Türk sanat müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
4: Diyorlar.
2: Diyorlar mı sanat
4: tabii
2: müziği?
4: Tabii ki.
2: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdir şayan bir şey. Ben çok
4: onu
2: seviyorum.
4: Onu da seviyorum.
2: Bence
4: çünkü orada
2: zaten.
4: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
2: Aa,
4: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
3: İkisi
4: herhalde o beni motive ediyor.
3: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
4: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Evet. Hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
2: Ne güzel.
3: Ya kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
4: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
2: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup atlasın çalabiliyorsun. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
4: Şey ya. Kafayı boşaltıyorsunuz.
2: %100. Meşhur sen İzmir'de sahne alıyorsun.
4: Evet.
2: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
4: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
2: hep
4: var.
2: Hep İzmir mi?
4: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
2: Yurt dışına gidiyor musun yine?
4: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
3: Güzel, en büyük hayalin ne?
4: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Ama evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
2: Valla müzikal eksiğimiz var. Evet. İnşallah başarılı İnşallah. Olursun.
4: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
0: Kemancın evet. hazır.
4: Harika. Evet, süper.
5: Hayalde sınır olmaz derler ya.
4: Evet. Umarım öyle.
3: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
4: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
3: Çok zor bir şey.
4: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
3: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
4: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
0: Nefesli.
4: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane ne yaptım falan.
5: Aa, bekleriz Üsküdar'a.
2: Gelirim. Tam Türk sanat müziği.
5: Hemen kaçırmıyorum.
4: Bendir aldım yine. Şimdi bendir çaldım.
2: Evet. Yakında orkestra da kurarlar.
4: Harika oldu. Biz böyle zaten olduk.
0: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
4: Tabii bizim proje yapıyormuşuz.
2: Altın kızlar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Çok teşekkür ederiz.
2: Açık olsun.
4: Sağ olun.
2: Teşekkür
4: ederiz.
3: Ama sizi keyifli. Böyle uğurlamıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var.
0: Ne zarifsiniz.
3: Çay sever misiniz?
5: Teşekkür ederiz. Evet.
0: Sevmez miyiz? Tabii ki.
5: Çok severiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben sana yardım edeyim Merve'cim.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Make-up falan.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz.
2: Evet, güle güle kulum, bize hatırlayın.
0: Tamam, bu sizi hatırlamamız için yıllarca kullanacağımız bir şey gerçekten. Her sabah sizi hatırlayacağım bundan sonra. Söz veriyorum. Sorduğunuz soruları hiç unutmayacağım, ona da söz veriyorum.
2: Çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz.
5: Biz teşekkür ederiz.
0: Bizim için de tekrar keyifliyiz. Hediyeleriniz için de çok teşekkür ederiz.
2: Afiyet olsun.
3: Evet. İyi günlerde kullanın.
2: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünde bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
9: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2

gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

Gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Batlamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

Uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava

daha, her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır: İnsanı gökyüzüne taşımak.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

Dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler içinse yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı. Yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor.

İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. Lityum-iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Beş, bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil, günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet, hem yol altyapısı, hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün.

New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular için ise konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerikası. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı.

aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Katherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Katherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Katherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
3: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
3: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
5: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.

0: bize bir çılgın performans gösterecek.
1: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
3: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
5: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
7: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
8: Genel izleyici için uygundur. Hop yüz dudaklarına.

0: Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Adamo, Barış Manço. Her yerde kar var.
1: Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece.
0: Muhteşem düetler, açılışı muhteşem bir şarkı ve duayen sanatçılarla yapıyor. Orijinal ismi Tombala Neje olan şarkıyı Adamo ilk defa 1963 yılında seslendirdi. Fransızca sözlerinin ve müziğinin Adamo'ya ait olduğu şarkının Türkçe sözlerini ise Fecri Ebcioğlu yazdı.

Türkiye'de 1960'ların başında Fecri Evcioğlu ve Sezen Cumhur Önal'la birlikte yabancı şarkılara Türkçe söz yazma modası başlamıştı. Böylelikle yıllarca sürecek aranjman müzik akımının da öncüleri oldular. Bugün 83 yaşında olan İtalyan kökenli müzisyen Adamo hayatını Belçika'da sürdürüyor. Görüntüler Barış Manço'nun 1989'da yaptığı televizyon programından.

0: Müslüm Gürses, Rubato, İsyankar. Şarkı Rubato'nun yeni enstrüman kayıtları ve vokallerin birleştirilmesiyle hazırlandı. Aslında bu düet gerçek anlamda hiç gerçekleşmedi. Müslüm Gürses ve Rubato bu düet için bir araya gelmediler. Şarkı 2013 yılında aramızdan ayrılan Müslüm Baba için özel teknik imkanların kullanıldığı bir anı düeti niteliğini taşıyor.
1: Gözyaşlarımın yoktur faydası.
0: İsyankar adlı şarkının farklı sahipleri var. Klasik Müslüm Gürses yorumunda Demirhan ismi göze çarparken 2018 düzenlemesinde anonim bir eser olarak kayıtlara geçmiş. Şarkının düzenlemesi Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik'e ait. Türk müziğini caz, akustik ve dünya müziği unsurlarıyla harmanlayan Rubato, güçlü enstrümantal performansları ve kendilerine özgü düzenlemeleriyle müziklerini geniş kitlelere dinletmeyi başarıyorlar.

0: Suat Suna, Fatma Turgut, Aramızda Uçurumlar.
1: Aramızda geçenleri unutmak.
0: 90'ların romantik prensi Suat Sunay'la rock müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olan Fatma Turgut'u buluşturan şarkı ilk olarak 1995 yılında Suat Sunay'ın Hasret Fenerleri albümünde

Profesyonel müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Suna, 1992 yılında Beyaz Güvercin şarkı yarışmasında ikinci olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 1993'te çıkardığı ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'le büyük bir başarı kazanan Suat Suna, 90'lara damgasını vuran müzisyenler arasında yer aldı. ...2007 yılında model grubunun solisti olarak tanıdığımız Fatma Turgut, Değmesin Ellerimiz şarkısıyla büyük bir başarı sağladı. 2016'da gruptan ayrılan Turgut, solo kariyerine devam ediyor. Dinlediğiniz Aramızda Uçurumların söz ve müziği Suat Suna'ya, düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait.

0: İlyas Yalçıntaş, Endo Orkestrası, İncir.
1: Gece sinsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar.
0: 2014 yılında katıldığı bir müzik yarışmasında tüm dikkatleri üzerine çeken İlyas Yalçıntaş, müzik yarışmaları star çıkaramıyor iddiasını da yerle bir etti. 25 yaşında katıldığı yarışmanın birincisi olmamasına rağmen İlyas Yalçıntaş'ı tüm Türkiye'ye tanıttı.
1: Boğazımdan inanır mısın, sen yokken ne ekmek ne de bir.
0: Sözleri İskender Külekçi, bestesinin ise Orçun Karamuk'a ait olduğu İncir, Yalçıntaş'ın 2016'da çıkardığı İçimdeki Duman albümü.

0: Günay Coşkun Er, Erol Büyükburç, Bir Başka Sevgili. Türk modern pop müziğinin oluşumunda önemli ölçüde katkısı bulunan Erol Büyükburç, pop ve rock ezgilerini müziğinde birleştiren duayen sanatçılardan biri.
1: Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem.
0: Müzik hayatına Little Lucy adlı bestesiyle 1961'de başlayan Büyükburç'un 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 200'e yakın ödül ve 2000'e yaklaşan bestesi bulunuyor.

Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlayan Hüner Coşkun Erse, 1987 yılında ilk albümü Doğuş'u çıkardı ve Türk sanat müziğine farklı bir soluk getirdi. Dinlediğiniz Bir Başka Sevgilinin sözleri Hulki Saner, bestesi ise Erol Büyükburç'a ait. Şarkı düet formuyla 2013 yılında kaydedildi.

Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Erol Büyükburç'u 2015'te eşsiz sesi ve yorumuyla halkın büyük sevgisini kazanan Hünal Coşkuner'i ise 2021'de kaybettik. Geriye bu güzel şarkılarla anılar kaldı.

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünden.

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

0: Hakan Altun, Derya Bedavacı. Kavuşmalıyız.
1: Kimseler dolduramadı yerini.
0: Profesyonel müzik hayatına Aykut Hakan Ayşe grubuyla 1998 yılında başlayan Hakan Altun, grup kısa süre sonra dağılınca kariyerine solo olarak devam etti. 1999 yılında Hani Bekleyecektin adlı şarkısıyla da milyonların gönlüne taht kurdu.

15'in üzerinde albüme imza atan Hakan Altun'un Derya Bedavacı ile gerçekleştirdiği Kavuşmalıyız isimli düet çalışması 2019'da tekli olarak kaydedildi. Dinlediğiniz Kavuşmalıyız isimli düet, Derya Bedavacı'nın kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı.

Sadece yorumcu olarak değil, besteci olarak da çok beğenilen şarkılara imza atan Bedavacı, Kavuşmalıyız'ın da söz ve bestesini kendisi yaptı.

Emre Altu, Doğukan Manço, Zalım Sultan. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bilinmez bin bir yoldan. Gel dedin. 1999 yılında kaybettiğimiz efsane sanatçı Barış Manço'nun 1985'te çıkardığı 24 Ayar albümünde yer alan şarkı, Doğukan Manço'nun yeni düzenlemesi ve Emre Altun vokaliyle aslına sadık kalınarak 2018'de yeniden kaydedildi. Manço ve Altun işbirliğiyle hayata geçen şarkı, geleneksel Anadolu tınılarını modern pop altyapısıyla harmanlıyor. Sözlerini Barış Manço'nun, müziğini ise Murat Uysal Efe'nin yaptığı Zalim Sultan, Manço'nun kaset olarak piyasaya çıkardığı ilk albüm olma özelliği de taşıyor.

Yahya Geylan, Seven Ne Yapmaz. Bir Yeşilçam klasiği olan şarkı 1970 yılında aynı isimli film için bestelenmiş ve ünlü müzisyen Esin Engin tarafından seslendirilmiştir.

şarkının ilk ve en bilinen orijinal kaydı yine Esin Engin tarafından yapılmıştır. Sözleri Sadık Şendil, müziği Teoman Alpay'a ait olan şarkı günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

0: Rafet El Roman, Ezo, Kalbine Sürgün.
1: Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük.
0: 16 yaşından itibaren kendi şarkılarını besteleyen Rafet El Roman, profesyonel müzik çalışmalarına 1988 yılında başladı. Şu anda dinlediğiniz Kalbine Sürgün şarkısını ise ilk defa 2013'te çıkardığı Yadigar adlı albümde yayımladı.

Ezo Genç, sahne adıyla Ezo ise Azerbaycan ve Türkiye'de tanınan ve sevilen bir müzisyen. Özellikle Rafet El Roman'la gerçekleştirdikleri Kalbine Sürgün düetiyle büyük kitleler tarafından tanındı. Söz ve müziği Gökhan Güneş'e ait olan Kalbine Sürgün'ün düzenlemesi ise Alman müzisyen Stefan Müller'in imzasını taşıyor.

0: Aslı Güngör, Ferhat Köçer. Kalp Kalbe Karşı.
1: Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış.
0: Besteci kimliği, farklı ses rengi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken başarılı müzisyen Aslı Güngör, şarkıyı 2007 yılında kaydetti. Kısa sürede fenomen olan şarkı, Güngör'ü de pek çok ödülün sahibi yaptı.

şarkının 2008'de legal satış rakamları 1 milyon 150 bine ulaştı ve MÜYAP Dijital Satış Şampiyonu ödülünü aldı. Bundan tam bir yıl sonra 2009 yılında ise yeni albümüyle dijital

Hem tıp doktoru hem de sevilen bir müzisyen olan Ferhat Göçer, 2005 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Dinlediğiniz Kalp Kalbe şarkısı Hend Orkestrası'nın 2007 albümünde yer aldı.

Birsen Tezer, Bertu Cemil, Yağmur. Muhteşem düetlerin son şarkısı Birsen Tezer ve Bertu Cemil'i 2026 Mart ayında bir araya getiren bir Bertu Cemil şarkısı. Şarkı Cemil'in 2006 yılında çıkardığı Duygusal Tuzaklar albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer ise kendine özgü yorumu ve derin vokal tınılarıyla birlikte caz, folk ve çağdaş Türk müziğini bir araya getiren yaklaşımıyla tanınıyor.

Birsen Tezer ve Bertuğ Cemil'i bir araya getiren Yağmur, 2026 Mart ayında tüm dijital platformlarda paylaşıldı ve müzikseverler tarafından çok beğenildi.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Doğal Seramik hava durumunu sundu.
1: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
2: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan

kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakın

1 metrede bulunur. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü, asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller olur. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım Hadi.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de APRT'de.
10: Genel izleyici için uygundur.

ile dikkat çektiği kadar başarılı klipleriyle de beğenimizi topluyor. Bazı klipleri de özellikle güzelleştiren Sis Minik'ler.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınlandığı

Çizgili pijamalı çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

izlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward to fly down. Weapons are online.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır?
1: Tereyağlı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Ne yaptı tüfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du. It'd always be
5: without you, I feel lost at sea. Çok beğendim. Onu asla çıkarmayacağım. Like the wind, baby, why bence bunu bir daha yapma.
0: Ben Fred, bu Velma.
6: Merhaba.
0: Ve bu da Daphne.
7: Merhaba.
8: Ben Shaggy.
9: Ve bu da Scooby-Doo.
5: Memnun oldum.
10: Şaka mı şeker mi?
11: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
0: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
1: Yok.
0: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
1: IKEA.
0: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
1: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
12: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
13: Günaydın anne.
14: Merhaba yaş günü çocuğu.
13: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
2: Önümde şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
13: Boyunca babam geri dönecek.
0: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
13: Mümkün canım, bununla.
0: Ben babamla mı tanışacağım?
13: Oh, şuna bak.
0: Dayanmak zorlaşıyor.
13: Aa, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
0: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
13: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
0: Oldu işte. Tada!
13: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
15: Bir sorunun mu var? Dert gel.
14: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
13: Oyo.
0: Ama depo dolu diyor.
13: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
0: Odaklanmaya çalışıyorum.
13: Oo,

0: İzlediğimiz SpongeBob Movie, Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
1: Hayır.
2: Geri resmen kaçırmışlar.
3: Arayış başlıyor.
4: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
5: Merhaba. Ben Bilge.
4: Güzel isim.
5: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
4: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
2: Evet, Atlantik şehri.
4: Göreve odaklanamayabiliriz.
2: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız?
1: Pamuk şeker.
6: Dur dur be.
2: Yürü be Patrick, yürü be.
5: Bahse girebilirsin.
4: Bence L'ye koy.
2: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
4: 7 de L ile yazılır.
7: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
0: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
8: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
9: Kopernik.
10: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
9: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
7: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
11: Koku yok, tat yok.
9: Dokunmak da. Gördün mü?
11: Yeter, anladım.
9: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
7: I'm feeling alive. Bu da ne?
9: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
5: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
9: Anne.
0: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
12: Ben tropik bir kuşum.
13: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
14: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
15: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
13: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
9: Tam gaz ileri.
16: Merhaba.
1: Kediler şehri nasıl bir yer?
17: Hey, baksana bu Carl.
18: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
17: Yavru pandayı götürüyor.
18: Sakın karıştırıp onu ayıya götüreyim deme.
17: Karıştırmam. Merak etme evlat. Her şey kontrol altında.
19: Mikmik, bunu sen mi sipariş ettin?
20: Tabii ki hayır.
0: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
9: Bir plan yapmamız gerekiyor.
21: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
20: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
9: Geliyor.

0: isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spice in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Starling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

Kubbesi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

riske atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: seramik hava durumunu sundu.
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
3: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
5: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
6: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
7: Alacağım parçayı.
5: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
8: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
5: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
9: Dün gece buraya düşen göktaşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
10: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
5: Göktaşı bu akşam 20'de Ankara'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

Yeteneklerle Büyük Hayallerden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: yaşındayım. Birinci doktor olmak istiyorum.
1: Ben Cemen Korucuoğlu, 12 yaşındayım. Büyüyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas, soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Porizeli Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu olmak istiyorum.
4: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
5: Benim 5 kutu.
4: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi. Nimfi heykeliymiş. Birinci yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra birinci yüzyıl. Genelde bu dönemin heykellerini yok.
6: Athena heykeli.
4: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safa tabii çok meşhur bir heykel bu.
7: Ettiysen bazı sikeler çok küçük.
8: Evet, bazıları çok büyük ve hepsinin şekilleri çok farklı.
9: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
8: Evet. Bak mesela şu çok küçük.
9: Çok küçük.
8: Acaba nasıl yani buluyorlar yani çok küçük? Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
9: Bazılarının üstünde

0: bak, şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Her birinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Ha, şurada Roma sikeleri var.
1: Aa, burası inanmış.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mantı.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok.
1: Bak şu çok büyük.
0: Roma cümle.
1: Bir tane yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı, gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Ha, bak burada da evet yazılar var hepsinin başında. Yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yemek.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismini çok tanıdık?
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar. Yani acaba onlarla alakalı mı? Altın yeni mi vermişim şurada? Oraya gelin mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey'e sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Ve bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz. Evet. Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla, sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki, ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz, o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor, ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon. Ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniliyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki, ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler, Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya, Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın Yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda restorasyon aşamasında.
3: Evet.
2: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
3: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
2: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
3: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız müzemiz binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik, eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
2: Önünde bulunduğumuz eser var.
3: Tabii ki bu da çok...
2: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
3: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki laitler, bunlara mermer laitler diyoruz. Yani çocuklar ölen

0: insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar. Öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor. İçerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli. Çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan. Hem İskender Lahdi. Bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü, o zamanki Osmanlı coğrafyası, önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
1: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
0: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, zaman, Lübnan'ın evet. Sayda kentinde.
1: Yani. Bizim sınırlarımız
0: evet, evet.
1: içinde.
0: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
1: Lübnan
0: orası.
1: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
0: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
1: Kendi sınırlarımız içinde.
0: Tabii
1: olan
0: kendi zaman. Sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
1: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
0: Tabii ki.
1: Adı da var. Ağlayan
0: evet.
1: Kadınlar.
0: Ağlayan Kadınlar lahit.
1: Herkes bundan
0: var.
1: Bahsediyor.
0: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
1: Kiminmiş peki bu? Kim
0: i̇şte
1: kendisi
0: maalesef
1: için yaptırmış?
0: Bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
1: Evet, benim şimdi ilk sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
0: Bekliyorum.
1: Evet,
0: merakla
1: geçelim.
0: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
0: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
0: tabii
2: mu?
0: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor. Proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor. Daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
0: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgilerinde.
1: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yıllardır bitmeyen bir şey.
0: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz göreme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir lahitle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarihleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
1: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Ederim. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Bu farklı bir mermer kullanılmış gibi. Baksanıza nasıl simli.
2: Biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırılmış.
1: Evet belki. Değil mi? Bu ne kadar farklı. Baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İkkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence o kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi o heykellerin değil. Büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
2: Nehir tanrısı.
1: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
2: Yok mu taçlar falan?
3: Evet, değişik.
2: Çok güzelmiş, yeşilli falan.
3: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
2: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
3: Bunları altından yapıyorlar ama çok ince şekil.
2: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
3: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
2: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garip.

0: küçük bir figür var. Evet. Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emre abi merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
1: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahdi'nin önündeyiz. İskender Lahdi 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahit'in tabi önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahdi olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahdi ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahdi İskender Lahdi diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabi Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı hipoje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahit'in uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz ve figür bu iki figürden ötürü Lahit Büyük İskender Lahdi olarak tarihe geçmiş durumda.
2: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
1: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabii burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
2: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
1: Evet, İskender Lahdi'ni başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle lahitin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola, üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
2: Bunun içerisinde ne var?
1: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için Hipoje'ye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
2: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
1: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
0: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
1: Buyurun, teşekkürler.
0: Hadi bakalım çocuklar.

0: baştaki heykele bakalım mı?
1: Kimi?
2: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş, bu İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz de hiç haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış bunlar, bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles, yani Herkül namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül, Malegros, Perseus, Theseus. Bunlar şurada gördükleriniz. Onlar da burada mevcut herhalde.
3: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var, bak, savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım.
3: Yani.
0: Neymiş? Satrap Lahti'ymiş.
3: Neymiş?
0: Lübnan'da. Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler. Buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
3: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın. Kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evren Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada. Kazıların nasıl yapıldığına dair. Bizim

0: bilirsiniz aslında. Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
1: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
0: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
1: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
0: Bir haberde okumuştum, Amerika'da bir şey buldular, çok değerli bir eser buldular, fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
1: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken

0: bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl olduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
1: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
1: Bizdeki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
1: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabiliriz.
2: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım

0: diyebiliyorum.
1: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
0: Madalyon.
1: Sikke şurada gördüğüm şey gibi. Kırmızı.
0: Ama çok ince.
1: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet, çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış, öyle biliyorum. O zamanın renkleri.
1: Ya,
0: burada hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey,
0: inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kınalıyor.
1: Vazonun Çınarlı, Çanakkale taraflarında falan bulmuş.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi bazıları öyle. Çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
0: Herhalde o ejderha yapmaya çalışıyorlardı.

0: İzlediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuş şunlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o? Şurası bu herhalde. Ama yok. Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey.
0: Şurada da bir parçası bulunalım.
1: Evet.
0: Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhaba.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Harika. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?

0: Bu eserlerde, bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
1: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
0: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. İşte gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini, gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
0: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli. İthal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğimizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıklarını, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Sedat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madene. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeni de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa ona, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
2: Buradaki sikkeler nereden geldi?
1: Buradaki sikkeler de gene çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar, bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsinde bakın, burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekiliyor.

0: çekişle vurularak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
1: Üzerindeki figürlerden mi nereden ait olduğunu?
0: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
2: Peki burada şimdi az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride. Ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
0: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
2: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
0: an? Bütün
2: anda?
0: Müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
2: Sadece birer tane buradan oluyor.
0: Buraya müzdüğün diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca, üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
2: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii, ben geleceğim yerli, onlara bakacağım diye.
0: Ciddi çalışmalar sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
2: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
0: Kendi hani bölümleri, bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardır.
2: Evet, mesela özel bir kutusu, cam mekanlı bölüm, ısısı vesaire.
0: Tabii,
2: bunlar
0: tabii,
2: hep
0: bunlar
2: çünkü
0: hep
2: müzeleri gezerken öğrendik biz değil
0: aynı
2: mi çocuklar?
0: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
2: Sedat Bey çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Müzede gezmediğim

0: izleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Kombank kartım.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok güzel. İyiyiz.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Yolculuktan geldin.
1: Evet, ayağımın tozuyla.
0: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Evet, Karavan 2 mi?
1: Evet.
2: Maceranın adı Karavan 2 mi?
1: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
2: Üçüncüsü gelecek mi?
1: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura baktı.
2: Böyle, olay turizm yani. Acentesine döndü yani.
0: Eli büyütmüş gittik.
1: Aynen, eli büyüttüm yani.
0: Dalış yapmış mıydın daha önce?
1: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, yani orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatında böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bungee jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, ilk yapmışım dediğim.
2: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
1: Yok. 5 metre.
2: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
1: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana, ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem, şey yapmam, burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık. Hepsini
2: harika
1: dinledim.
2: Peki ürktün mü?
1: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
2: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
1: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
2: Aynen öyle.
1: Dediler.
2: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar, ha, oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
1: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır. Şeyler yapmıyor.
2: Onlar et yemeyenler çünkü.
1: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
2: Seni tuzağa düşürmüşler sen iyi ki.
1: Hepsi besleniyorlardı.
2: Nasıl yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
1: ama
2: doldular,
1: şey
2: doldular,
1: böyle gitti. Koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
0: Ne olur ne olmaz.
1: Evet.
2: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
0: Ay ben bu kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
1: ben yeni geldiğim için Ayşe'yi anlatamadım.
0: Ben de Didem'i göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti ya. Bu ikili eskiden beri dost mu?
3: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
1: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
3: 15 seneye yani. Geçti.
0: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
3: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne, ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimizden habersiz oynamışız. Evet. Ayrı set.
2: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
1: Hayır, o zaman yoktu ki. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim. Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
3: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
2: Evet, Ayşe Balı Bey. Oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyordu.
3: Evet. Yani. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
0: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
3: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum hani, korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsur yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işimde.
2: Avukatlık

0: Yapıyor musunuz hala?
1: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
2: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
1: Vallahi o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı, hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey, şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Mübaşir beni çağırıyor, ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra Mübaşir, Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş, dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani, avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım, orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
0: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
1: Evet.
0: Evet. Başı Merkür.
1: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox bir dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara, bir sürü iş.
2: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
1: Evet.
2: Sonrasında tamam, ben yazmayı seviyorum ama.
1: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir ara ufuruyor vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim. Derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var. Bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Andaç Hoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
2: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
1: Evet çok yani. Çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
0: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
3: Benim eşim avukat, o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ayıp.
1: Diyebilirsin hayatım.
3: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
1: Bence çok komik.
0: Çok ciddiler çünkü şimdi
3: evet.
0: Böyle
3: evet.
0: Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok
3: evet.
0: İyiymiş falan.
3: Evet.
0: Radikal değişik bir kararı takdir etme. İnanılmaz bir
1: teşekkür
0: radikal.
1: Teşekkür ederim. Evet, çok büyük
0: eğitim kar. Zaten sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben aynen. Takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
1: Çok zor. Evet. Gerçek. Korkunç gerçek.
0: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
1: Bilgi Üniversitesi. Ben mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
0: Georgetown'da.
1: Evet.
3: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya, sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
1: Doğru,
3: o yüzden aslında. Bence çok normal bir şey senin.
0: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
1: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeli.
0: Yani.
1: Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
2: Bir de bilinmez bir yola gidiyorsun.
1: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3
3: evet.
1: Yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. Hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var. Korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
0: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyor musun?
1: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
0: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
3: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
1: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
3: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
0: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
1: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat

0: Açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk. Ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Abi yeter ki al diyor. Puan takılıyor.
1: Harika.
2: Ben ilk şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat sözleşmemi dedim menajerim. Bir de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum. Önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor, öyle demişler diyor, bu diyor yanıma diyor. Ya diyorum önemli değil, benim bu 80. imzaladığım sözde. Yok diyor, buna bakman lazım, bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu, bir daha hiçbir sözleşmeme ona gönderdim.
3: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani, her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Evet. Çok tatlı.
4: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
4: Dizin var, Şule senin hikayen.
2: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu, bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
4: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
4: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet, bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi, çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimiz de keza, yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle, yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
4: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu evet, yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
4: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var, hep tiyatro. Var.
1: Ya. Sen evet, ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatro mecburen. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
4: Evet, öyleymiş.
2: Tamam dedim, 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. Diyor, iki oyun kaldı diyor ki, çok iyi olmadı mı diyor. Bir sene o temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
4: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda, o da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
2: bak,
4: dedi.
2: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim, benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
4: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
2: zor,
4: arka planında yer almak o işin.
2: Çok zor yani, şey, tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. İşte böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Eşsin. Evet. Hadi kocan seni idare eder ama
2: beni
1: annesin.
2: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
4: Aynı güzel.
2: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
2: Tabii tabii. Dastas'ta o daha çok Dastas'ın sahibi. Evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
2: Aynen öyle. Aynen.
4: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
2: Yok yani sanmıyorum, öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip
4: düşünsene
2: yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Ya hayat insanı benim oğlum şu anda.
4: Esnaf
2: öyle.
4: Ya o.
2: Esnaf evet.
4: Tam bir esnaf.
2: Aynen.
4: Çok çünkü çok iletişimi iyi.
2: Ha olabilir. Şimdi yani öyle seviyorsan yani kısmet değil.
1: Ama hiç istemiyor yani.
2: Ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
4: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
2: Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
4: Harika. Çakallarla dans 8 geliyor mu?
2: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
4: Yok, galiba, yok değil mi? Değil mi? 8. sayı.
2: Hakikaten 8. Recep
1: İvedik yok, de yok. Abi 4 5 falan aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
2: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç
1: bilmiyorum.
2: 6 Recep İvedik.
1: 6 var mı?
2: 6 mı 7 mi oldu?
4: 6 belki de 7 ama.
1: 8 yok en
4: azından. 8 yok daha.
2: Yok evet.
1: Ne güzel ya.
2: Yok yok. Aynen.
4: 3 seri. Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
2: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
2: İnşallah.
1: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulur.
2: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
2: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
4: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
2: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Tabii tabii, ters köşe.
4: Bence de.
2: Yani bir şey yani bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
4: Bir de ona yakışıyor üstüne.
2: Evet işte çok evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var olduğu
4: söyleniyor.
1: Söylenmesine
4: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler
4: evet,
1: yaptı.
4: Evet yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz... çeşitli şey işte alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini bir dizisi ne alakası demiyorum, kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum, bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor, inanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye
4: iyiyse, değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela evet.
4: Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte, Kuzey Avrupa işleri mesela,
1: onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye
4: evet ya,
1: inanılmaz
0: inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar.
1: Yaratıcı.
0: Bilmiyorum yani hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum yani. Çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben

0: Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo işte karikatür de öyle.
1: Özellikle oyunculukta
0: da
1: bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız hele, romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru.
3: Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz iyi işlerin arkasında hep onlar
0: evet,
3: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da işte YouTube programı yapıyoruz, orada da söylediğim çok sevdiğim kadın yönetmen, kadın senaristler de var.
1: Komedi
0: yönetmen.
1: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı hı. Aslında bir bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: 20 yılım kaldı. Deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
3: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
2: Diyorlar ya kelime değiştirmiyor
0: evet,
2: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içine sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
3: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya ve bazen o işte şip diyorlar ya şiplenen çiftlerin yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
2: Ya paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi
0: istediğiniz yani. O zaman değil yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa,
0: canım.
1: Bak da düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii canım ya oyuncudan ziyade daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek bir haftada çekilecek.
1: Oo zor işiniz ya. O hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet, evet yani hem hayal gücün hem de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani ama o öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan gir.

0: girer, bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Ah. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
1: Ne güzel. Ya, seneste de bu gurur verici bir şey. Yaz. Adam yerine konuyor
2: evet,
1: gibi oluyor.
2: Evet. Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
2: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ya ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam. Senin işin orada bitti diyenlerdi ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
1: Bu da duyurum. Çok tatlı.
3: Didem sen senaryoyu hiç karışır mısın peki?
0: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu. Çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
0: Ama şey yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
3: Didem sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
0: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu dram oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
0: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
3: Ne o ya? Şey, 800 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
2: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet.
0: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyor.
0: Evet. Dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki ben uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkarttım.
1: Kim bu 800 kişi araştırıyoruz? Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum. Hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yarın manşet olsun. Kaç dakikada aldı? Ya en az bir iki saatini almıştır.
0: Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
3: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve, çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
3: Aa, bunu tanıyor.
1: Tanıyor. Hayır, hayır. Ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ay,
3: çok iyi.
0: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
2: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim, yani hayalim senin çocuğun olsun, benim çocuğum olsun, beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
3: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir iki kişi, çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Vereceğim, helal olsun
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii. Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesaiye harcadım. Şimdi oturup cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem Adalet
2: dağıtıyor. Ayşe Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Yargı. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen Boğa Burcu kalmasıyla ilgili
0: evet,
2: yani.
0: Olabilir.
3: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
2: Yapar.
0: Evet,
2: yapar.
0: Yapıyorum.
2: Merhametlidir ama işte bazen de.
0: Değil mi?
2: Kılıcını sallar yani.
3: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. O gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
2: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
3: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
2: Yok, ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma, anlaşılır zaten seni yazdım, biliniyor.
0: Aynen.
2: Sonra deriz yani, o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
3: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum, böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem baktı yeni hesap açtı diye.
3: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyordu o şeyde.
1: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
2: Çok zor yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuktan hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
0: Eyvah.
2: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam.
0: Ali Yılmaz.
2: Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecekti çocuktan.
1: Çok tatlı ya.
2: Bu çok güç oldu. Felaket ya.
0: Bizim stalkumuz bu
2: kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
1: Furje var mı Ayşe?
2: Var.
1: Yazıyor musun yani, ciddi mi?
2: Yani yazdığım var, bir tane de var.
1: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
2: Yani böyle şey, bir tanesi böyle bir komedi işi var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
1: Komedidir.
2: Komedi, böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var, bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
1: Yazdıkların içinde 3.'sü, 2.'si falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
2: gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor, biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak, hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
4: Daha başlamadınız.
2: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
4: İyi hadi bakalım.
3: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdım.

0: Sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
1: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarını. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
0: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
1: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindiyse diyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
0: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
2: Rating kaygısına. Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman. Daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha iki gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
0: Yani, sonu yok değil mi?
2: Bu böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
3: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
1: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
3: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
1: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
3: Ben de onu söyleyecektim.
1: Yani evet yani böyle star.
3: Asla.
1: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
3: Yani. Alt üst İstanbul başladı ATV'de. O da direkt birincilikle başladı.
1: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
3: Evet hareketler.
1: ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
3: Aynen öyle. Çok sen ne diyorsun Didem?
2: Yani ben orayı da geçtim artık ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır. Kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti, bu benim kısmetim, bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
0: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
2: Bence zaman getiriyor.
1: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yok. Yıldır hiç duymadım.
2: Yok.
1: Hiç.
2: Yani demem bu diyorum ya bu benim zaten yani. Diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa ya bir insanın diyorum ya yani siz de düşünün şimdi ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var. Herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum bana düşmez gibi geliyor. birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
3: Evet, hem beğeni şeyle çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar, tabii ki o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var bilmem ne, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde, şimdi onu görüyorum, hepsi de şey,

0: yıl yattım, 2 yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
1: Ya böyle bir şey yok, çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program, işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim, yani yapıyorum. Ya, evet, yani o şey
0: biraz da insanın kendi elinde, biraz da şeyle alakalı bu yani, istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor o işler.
1: Gerçekten
0: yani.
1: Ben, çok
0: bence kızıyorum. Bu her iş için zor.
1: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de, yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
0: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için, işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
1: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bakın bu doğru, ama ben de şöyle diyorum kendim, bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
2: Evet. Zorlanarak
1: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım
0: ne
1: yok
0: güzel,
1: yani.
0: Harikasın valla. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eşlerimize müjde geldi.
0: Aramız açık olsun.
2: Benim eşime müjde değil.
1: Sayın kendine.
3: Hanımlar yazarken en çok kahve içiyoruz.
2: Evet ya, doğru.
3: Siz de öyle şey. Oyun tatlı. Aralarında, çekim aralarında. Ya.
2: Benim eşim hasta, Galatasaraylı, böyle gideceğim
0: öyle
2: bugün.
0: Öyle mi? Evet. Oh, harika. Bizi o zaman.
2: Şöyle ben Fenerbahçe'yi alayım. Ben Fenerbahçe'yi alayım. Diyorum ki ona böyle gideceğim diyorum. Yaşa Fenerbahçe.
1: Çok sevdim.
3: Evet, ben oradan oraya gittim.
0: Eşe götürecek.
3: Eşe doğru gidecekti.
2: Barış'ın bu bana hediye.
1: Eşim eve sokmaz o. Ben götürürüm, önemli değil.
2: Bizim evde demokrasi var. Tabii.
1: Ben Çakallar'da oynarken Fenerbahçeliydim. Tabii. Sonra evlendim. Çünkü 38 yaşında evlendiğim için. Siz de anlarsınız ki Galatasaray yok. Şaka yapıyorum. Ben küçükken de Galatasaray'daydım ama çok güzel.
2: Bizim eşlerimiz zaten deplasman arkadaşı.
1: Evet.
2: Galatasaray maçlarında.
1: Aynen.
3: Ne güzel.
0: Evet. Hayır, bu arada İlker'le arkadaş olup bu kadar iyi. Galatasaray Fenerbahçe herhalde kavganız bir tek bundan oluyordur.
1: Şevket Çorum.
0: Ha doğru, Şevket de var.
1: Murat Akkoyun.
2: Murat Şeker. Hepsi
1: Fenerbahçe. Ya, hepsi Fenerbahçeli. Ama tek Fenerbahçe'de oturan benim.
0: O da güzel.
1: Böyle bir şey var. Yani.
2: Çok güzel.
0: Tekrar
2: hediye.
0: Çok teşekkür ederim.
3: İyi günlerde
0: ediyoruz.
3: Kullanın.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Kahve içerken de bizi hatırlayın.
1: Çok teşekkürler. Evet. Hatırlayacağız. Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle.

0: mezarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
3: Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Bu salı dinde Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Süper Natsila kakaolu fındık kreması 349 lira.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve teşekkür müzeye ederiz. Doyulur herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diye düşünüyorum. Olmaz.
4: Öyle ama. Biraz her telden gerçekten.
2: Harika. Arzlar farklı harika. Üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden? Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Öyle. Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da mı?
1: Hayır,
0: Türkiye'de
1: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuvarı. 950 Devlet Konservatuvarı'ndan
0: mezunum. Çok güzel.
1: Mezunum.
0: Kanada'ya?
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
1: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
1: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
2: O ne güzel.
1: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
1: İzmir'deyim, evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
1: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor. Yeni şarkılar.
0: Çok öyle. Güzel.
3: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
1: evet,
3: herhalde.
1: Evet, ilk müziğe bağlamayla başladım.
3: Kim yönlendirdi?
1: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
3: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi? Yoksa bir önünü mü açtı?
1: Ya herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, odun telleri bile yokmuş bakarsınız. Yani oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent ama keyifli. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
0: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
1: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
0: Aldınız.
3: İyi olmuş.
1: Evet.
0: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
2: Sezen.
0: Sezen. Pardon. Cin.
2: Sezgin'den karıştı.
0: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
2: Evet, öyleymiş.
0: Harika. Kabataş
2: selam söyledi
0: buradan.
2: Yani.
0: Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni Kabataşlar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
2: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var.
0: Var değil mi?
2: Eğitmenim orada.
0: Yani bakıyorum burada Cağlo, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
2: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
0: Halen oradasın.
2: Halen oradayım. Evet.
0: Çok
2: aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum, Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
0: Hale.
2: Evet. Evet.
0: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
2: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
3: Oo, ne güzel.
2: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Yaşmış arkadaşlara başarılar dilerim. Biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
2: Şöyle, zaman planlamasını aslında Bu zaten küçük yaşta okumuşsun. Üsküdar

0: Ankara Muski Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel.
2: Ama bu iki ayda bir şey konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
0: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
1: Halen okuyor.
0: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
1: Harika. Siz de Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
0: tamam,
1: açacağım.
0: Tamam.
1: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
3: Hoş
1: evet.
3: buldum. Merhaba.
1: Evet. Neler
3: sadece yapayım? Müzisyen.
2: Ben neydi şeyden, O Ses Türkiye'den tanıyorum.
3: Yani. Evet. Öyle mi? O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım evet. gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız evet. var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
2: Nil, yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
3: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar. Ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
1: Kim eledi?
3: Beni...
1: Telefon şey mi? Halk mı?
3: Yok, yok hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi. Hülya Avşar.
1: Aa.
3: Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
1: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok ses tabii. getirdi o dönem o.
3: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
3: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
1: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
3: Her zaman.
1: Her zaman. Çok
3: netti. Çok netimdir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
3: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı evet. getirdiği aslında evet. belli olmaz.
2: Tabii.
3: O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
1: O zaman şarkı gelsin diyelim.
3: Gelsin.
1: Seninle başlayalım Nil.
3: Tamam.
1: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
3: Evet.
1: Son şarkın.
3: Son şarkı.
1: Diğeri ne olsun?
3: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
1: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
3: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
1: öyle
3: seçtim.
1: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutulduğum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraya gidiyor?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kimisine alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
3: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun Nurgül? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Ben unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
3: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet. O zaman. Ha?
4: Evet.
3: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
3: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
3: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
3: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zeka ile evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, ne güzel. Çok romantik.
3: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
4: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
4: Benim hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
3: Çok güzel.
0: Ne oldu izleyince peki?
4: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
3: Ne güzel, harika.
4: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
3: evet,
4: olduğu,
3: evet,
4: için,
3: evet.
4: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
4: Klipte.
3: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
4: Tamam.
3: Dinleyelim, gelsin
4: tamam.
3: Bakalım.
4: Memnuniyetle.
3: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
4: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem. Hemen arkasına.
3: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
4: Evet. Aman hata olmasın.
3: Evet, gelsin şarkılar.

0: harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Yo, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan biri de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.

0: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
1: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca da mutlu oluyorum.
0: Yok, gayet güzel, gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
1: Ne güzel, süper.
0: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hı-hı. Yani televizyonlardan
1: tabii şu anda
0: çok...
1: sahne alacakları bir yer yok Türk sanat müziği konusunda.
0: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
1: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
0: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolun başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
0: 2021'de. Kızıl Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi?
0: Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için, önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
1: Kimle? Hangisi? O gün ne?
0: Ozan Tügen. Aranjörüm, direktörüm.
1: Ne güzel.
0: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
1: Süper, harika. Çok güzel.
0: Böyle onlarla yapıyor.
1: Melik, sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik
1: Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası...
0: Evet.
1: Şeyim mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok, yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
1: Viola sanatçısı olarak. Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
1: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
4: Biz tanışıyoruz.
1: Evet. Öyle mi?
4: Tabii.
1: Ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneleri artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneleri.
4: Serüvenimiz de aynı.
3: Evet.
4: Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
1: beraber
4: değişiyor.
1: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
4: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
4: Belki de almışız.
3: Yani lise zamanlarında yani.
4: Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
4: evet,
3: falan.
4: Evet, çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
1: Peki İzmir, ondan sonra Kanada, sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan, yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
1: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
1: Kattı.
3: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi, çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
1: Ne güzel.
4: Çok yani, güzel.
3: Evet.
1: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten.
1: Deniyorsun,
3: sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii, bunlar çok,
1: çok
3: vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım hani ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
4: İnşallah.
1: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
1: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
1: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
1: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
1: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Böyle bir
2: harika.
1: Tümü var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
1: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
1: Nasıl oldu?
2: Ben anlatsana. Bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben de onu seçimi yaşarmışım ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
1: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
1: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
1: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Gelmeyince aşkımda nasıl sabır çekmek zorunda kaldı.
2: Sabır
3: herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var herkesin evet. Şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı.
1: Onun
2: yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
1: Ha, o kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
1: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesin, sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
1: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı.
2: Hep
4: bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani... Bence pes etmiş olsalar da zaten burada olmalılar. Pes etmiş.
1: Ama aralarda belki
3: evet, o...
2: ya bir yorgunluk
3: olmuş.
2: Evet,
3: tabii,
2: hüsranlarımız oluyor. Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
1: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibisin.
2: Ben tabii evet, canım ben.
3: Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var. Nil'le ilgili deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
2: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
2: Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
2: Ailem, hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet. Var, gücün var.
3: Korkmadın İstanbul seni yutacak
2: gibi. O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
2: Evet. Ne gibi yaşamışım
3: ne
2: acaba?
3: Ben...
2: Orada ne yazıyor
3: evet,
2: acaba?
3: Ne bileyim, acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
2: Ben mi?
3: Evet.
2: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
1: Senin açıkları
3: zor geçmiş.
2: Ya yo, hiç öyle tekliflerim yani öyle bir şey bile şey yapmadım hani, yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
2: Asla olmadı. Asla.
3: Köstek?
2: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes
3: şöyle, hayır,
2: benim
3: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
2: Şimdi kız. Benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin. İşte şöyle. Tamam ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
1: Gelmesin mi acaba zaten?
2: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
3: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
2: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
1: Her şeyi biliyoruz ya.
3: Evet. Ne yaptın

0: sonra? Görüşüyor musun halen?
1: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle, şimdi ben çocuğum, 22 yaşındayım yani çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor, yarısını ödemiyor, yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
0: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan yani.
1: Asla, yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten, ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
2: Ay, o kadar.
1: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
2: Sonra daha çok kazık yedin mi?
1: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum. Ya hatırlamak istemiyorum aslında.
0: Biraz da öyle bir durum var.
1: Ama insanız ya. Yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki. Hani
2: benim. Her şeye çabuk mu güveniyorsun?
1: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşındaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
0: Vallahi profesyonel hayatla konuştuk, onu nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
3: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
0: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
3: Seviyorlar.
0: Ekstra da destekli olabilirler.
3: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
0: Havalimanının sahibi değil mi?
3: Yok. Havalimanı. Çok... Bir perakende markası.
0: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya getiriyorlar yani.
3: Tabii bedava.
0: Güzel. Birini çıkartacaklar, para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
2: Çalışma arkadaşlar.
3: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
2: Aa, ne güzel.
3: Öyle tatlı.
2: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
3: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
0: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
3: Diyorlar.
0: Diyorlar mı sanat
3: tabii
0: müziği?
3: Tabii ki.
0: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
3: onu
0: seviyorum.
3: Onu da seviyorum.
0: Yani. Bence
3: çünkü
0: olmalı
3: orada
0: zaten.
3: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
0: Aa,
3: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum. Herhalde o beni motive ediyor.
2: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
3: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Bir, hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
0: Ne güzel.
2: Ya kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
3: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
0: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup atlasın çalabiliyorsun. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey, başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
3: Şey yani. Kafayı boşaltıyorsunuz.
0: %100. Mekşo, sen İzmir'de sahne alıyorsun.
3: Evet.
0: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun? Yok, çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
3: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
0: hep
3: var.
0: Hep İzmir mi?
3: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
0: Yurt dışına gidiyor musun yine?
3: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
0: Güzel,
2: en büyük hayalin ne?
3: En büyük hayalim o işte, o müzikali yazmayı istiyorum. Evet, burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
0: Valla müzikal eksiğimiz var.
3: Evet.
0: İnşallah başarılı
3: İnşallah
0: olursun.
3: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
1: Kemancın hazır.
3: Harika. Evet, süper. Hayalde sınır olmaz derler ya.

0: Evet. Umarım öyle.
1: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
0: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
1: Çok zor bir şey.
0: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
1: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
0: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
2: Nefesli.
0: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden güzel. Sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yapalım
3: falan. Bekleriz Üsküdar'a.
2: Harika gelirim.
4: Tam Kürsan Akdizi'yi
3: hemen kaçırmıyorum.
0: Bendir aldım yine şimdi bendir çaldım.
4: Evet, evet. Yakında orkestra da kurarlar.
0: Harika olur. Tabii biz böyle zaten olduk.
2: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
0: Tabii bizim projeye buluyormuşuz.
4: Altın kızlar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. Çok
4: olsun.
3: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Çok ama sizi keyifli. Böyle uğurlamıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var.
2: Ne zarifsiniz.
3: Çay severiz. Teşekkür ederiz.
2: Evet. Sevmezsiniz. Tabii ki.
3: Çok severiz. Çok teşekkür ederiz.
4: Ben sana yardım edeyim Merve'ciğim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Make-up falan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz.
4: Evet güle güle kulum bize hatırlayın.
2: Tamam. Bu sizi hatırlamamız için yıllarca kullanacağımız bir şey gerçekten. Her sabah sizi hatırlayacağım bundan sonra.
4: Her sabah
2: söz veriyorum.
4: Söz
2: ve
4: mi?
2: Sorduğunuz soruları hiç unutmayacağım. Ona da söz veriyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizim için de tekrar bekleriz. Hediyeleriniz için de çok teşekkür ederiz.
4: Afiyet olsun.
1: Evet, iyi günlerde kullanın.
4: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: $1 milyon mu?
10: $1 milyon.
3: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22.

Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam.com bank kartım hadi.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı, onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unity'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil, sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

Gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Battamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

Uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

Jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçla gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşımak.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turları ile tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor.

insan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler, pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken, bir yandan destek almanız mümkün. 3 lityum iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler

akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet hem yol altyapısı hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşıp

Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NACA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma.

0: Murat abi.
1: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Doğal Seramik hava durumunu sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi

0: nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
2: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
3: 1 milyon mu?
0: 1 milyon.
1: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Kız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim iş cebini yapar.
7: Benim bankam. İş Bankası.
8: Bu salı binde Aynes

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartıma değil. 11-17 Temmuz arasında bin de Türk Şeker 209 lirayı.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

gelin, Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10.000 koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has its past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor.

UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

gerçek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

yaşam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Bogota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde 3 katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı 2. katta yer alıyor. 3. katta ise samanlar depolanıyor.

Apartman Yuvası Manastırı Butan'ın simgesi olarak görülüyor. Manastıra ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gola step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Yapı Kredi. 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira 20

0: fiyatları telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: Dolaplarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de APRT'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden değilim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda, evet. Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alıyor.

0: olarak onlarla bir vasal yapı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak veya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. Birinci Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Bayezid dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabi tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim, yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi, devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türkistan devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortam içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
1: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
0: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminle çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer. Ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan, efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der,

0: işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatını adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu, tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Aman efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle, onunla şimdi, alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazarević. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostineçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazarević'in tarihini yazdı. Yazarken Lazarević'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru

0: şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün, imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağına kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım. Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostanevski'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı, neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisinde düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım o oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim, hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde. Hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Bayezid Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman, o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden, Mısır'dan ne bileyim işte halifeden sultan unvanını almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin,

0: Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beylikten, hatta böyle önemi olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da Nehri Übelesiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz sülaleden gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı, ya Selçuklu daha doğrusu, İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden hani şöyle bir şey var, ikisinin de düşünceleri öyle. Hani böyle derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini, Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey, bu Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki, yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor, haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı talihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Bir savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama hani biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Hani günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor ya, hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini, teklifini kabul etse o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Beylik
0: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani? Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
1: arkadan geliyor.
0: Hemen arkadan Osmanlı topraklarına, onların bir Beyşehir civarındaki bir ihtilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli, hatta Fatih dönemine kadar, ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğlu'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uç beyleri var, güçlü uç beyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu

0: Savaş'a ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa...
1: Yok. Timur'un askeri, yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber şeyin sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağa yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
0: Ben şöyle dinlemiştim, o zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyaz da çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
1: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde, yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid'i oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi. Onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
0: Ne konuda oyaladı? Ben orayı anlamadım.
1: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
0: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
1: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
0: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
1: Evet, tabii yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek, Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte malum işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte onunla içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid'in çok sinirlenmiş hikayeleri var malum, biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timur'larda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
0: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
1: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sorusu onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. O, dolayısıyla da ondan mütevellit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani o orada bir

0: anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte, hakaret etti, çağırdı falan gibi, ama Timurlu kaynaklarından, zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç göç yok, bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyor. Böyle oldu, ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet, öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte demin sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte hanımına falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yese düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi, o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisine helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi, kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun, zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre. Uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki karakterlerin işi biraz böyle ajite etmek için, yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek? Hayır, o savaşa gider ki yani kaybedecek savaşı.
0: Savaşın tabiatı değişkendir. Gerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Orada taktikler, bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak, demin Kosneski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur, galip de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin'in karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğrattı. İki defa mağlubiyeti
1: uğrattı. Yok, hep 1396 ile 1402 konuşulur ya, onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin
0: var,
1: de katıldı.
0: Tabii var. Şeydi işte bu Çorumlu civarında, Çorum, bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar. Gayet de gelirsin, mağlup da olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi olabilir bir taraftan. O da ya yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki. Tabii.

0: ki hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
1: Öyle tabii yani. Şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat, mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18-17. Yüzyılın sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
0: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı tabii. Öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
1: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur'un amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek anlatılıyor. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı Hakimiyeti'ndeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışı geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plan çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
0: Fatih döneminde.
1: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
0: O Fetret devrindeki
1: Fetret
0: yaşananlar.
1: Fetret dönemindeki yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi ibadeler yaşandı.
0: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
1: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genellikle işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet İsa Çelebi, emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak emir Süleyman.
0: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
1: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü emir Süleyman. Sonra işte Musa, İsa Çelebi.

0: Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlar tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti onlardan, ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkez devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimmemişim, benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani şimdi belki... Ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsa, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğulları'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var, meşhur şeyde Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsini başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlar da, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar. Bölük, daha kolay yönetim.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. Bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. İkinci Murat dönemindeki şartlar başka,

0: Balas mensup yani pek şey olmayan Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona Sahip Kıran dediler. Sahip Kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde
1: Osmanlı'da baktığımız. Böyle Sahip Kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Bak şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar içinde Sahip Kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra Sahip Kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz olarak. İçin yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir Sahip Kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o Sahip Kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip Kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor, o da diyor ki evet ama o şeyde diyor, şehzadelik zamanıydı.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdarlık zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa biraz romantik işe baksak. Bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Sultan Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan. Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ın mağlubiyeti uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu politikalarını takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorun var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabili rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırılmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o dönemin ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok ilgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç insanın bir yanı da ah diyor yani keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri Yıldırım Bayezid işte malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde, yani Türkiye'deki akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu.

0: konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim, evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindedir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: seramik hava durumunu sundu.
1: Hepsiburada premium günlerini kaçırma.

yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akreden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar...

0: yerden geldiler.
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
2: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
3: 1 milyon mu?
0: 1 milyon.
1: Gök taşı bu akşam 20'de A Parada.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
1: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Şekil değiştiren. Artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
1: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
2: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur. Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
2: Ne dedin?
5: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
6: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
7: Hey yengeç sofre.
4: Sahalara döndü.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Ve de büyüklerimizin gözlerini anlatıyorum.
2: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: Why do you look like a criminal to me?
5: Let's dance.
6: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

Cello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Freitas, müzikal üstünlüğü sayesinde kazandığı çeşitli akademik ödüllerle daha kariyerinin başlarında kendini tanıtmıştı.

19 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici

versiyonunu şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenle de ki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir.

koltuğu çelosta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğçelos'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşadı.

Enkalçık Hava Tiyatrosu yaz boyu etkinliklerle İstanbulluları ağırlıyor. 21 Ağustos'a kadar devam edecek programda Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Romantikler Konseri ile 13 Temmuz akşamı Enkalçık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hadi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mum ışığı eşliğinde sunduğu çok duyulu müzik deneyimiyle izleyicileri büyüleyen Candela Concert'ın merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Işık ve müziğin kusursuz uyumunu tarihi atmosferle birleştiren Candela Concert serisinin ilk konseri 19 Temmuz akşamı Beyoğlu sahnede seyirciyle buluşuyor. Yüzlerce mum ışığı eşliğindeki açılış performansında izleyicileri çok boyutlu bir sahne gösterisi bekliyor.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi canım.
2: Hadi
1: kızlar.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilk baharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Niş görün.
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı, epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma, 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'ı çalmaya davet ettin. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini

0: bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: Amelie birden kendini mükemmel bir uyumun içinde hissetti. Her şey mükemmeldi. Işığın yumuşaklığı, havadaki hafif koku, şehrin barışçıl sesi.
1: Özellikle Yanti Yaksen'in müzikleriyle efsaneleşen bir film Emily, Audrey Tuto'nun başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet filmi olan Emily, öyküsü Montmartre'da geçen modern Paris hayatının idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
2: Size yardım edeyim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz ve işte bandonun davulcusunun dul karısı burada. Kocası öldüğünden beri suratı asık geziyor. Dikkat! Bakın şuradaki atın bir kulağı yok. Görmüyorsunuz ama çiçekçinin kocası gülüyor. Dükkanın vitrininde lollipoplar var. Dört bir yandan gelen kokuyu duyabiliyor musunuz? Harika bir koku. Şu adam müşterilerine kırın tattırıyor.
3: Tükenmeden alın bayanlar.
2: Orada harika dondurmalar yapıyorlar. Şimdi kasabın önünden geçiyoruz. Kemikli jambon 79'a satılıyor. Antrikot 40'a. Şimdi peynircinin yerindeyiz. Her şey tek fiyata. 12.90'a satılıyor. Burası kasap. Bir bebek köpeğe bakıyor. Köpek de tavuğa. İşte günün büyük gezisi sona erdi. Şimdi metro istasyonundayız. Sizi burada bırakıyorum. Güle güle.

hafta ve Altın Küre ödülü sahibi 2007 yapımı Kefaret bir romantik dönem filmi. Başrolde tarihi filmlerde görmeye alıştığımız güzel aktris Keira Knightley ve James McAvoy var. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilen Kefaret'in konusu 1940'lı yıllar.

0: yapacağız?
1: Gidelim. İçecek bir şey bulmam gerek.
0: İhtiyacın da var. Kül gibisin. Rengin kül gibi görünüyor. Görüyor musun?
1: Çekil
0: yavaş.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Kız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman.

0: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Aman Allah'ım, bu hamisle savaştan mı çıktın?
1: Affedersin Selma, arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
1: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
3: Beni ne yapacaksın?
1: Seninle evlenmek istiyorum.
3: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin?
1: Sen bana bir dünyasın. O dünya yetiyorum.
3: O hususta yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Kendisiyle hiçbir ilgim yok artık.
0: Niçin üzülüyorsun yavrum? Kötü bir şey mi oldu?
2: Sen kimsin?
0: Ben bir yabancıyım yavrum.
4: Filiz Akın, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının sarı saçlı gül yüzlüsü. Bundan tam 50 yıl önce Yeşilçam'da modern, kentli, asil ve Avrupa'yı yüzüyle seyircilerin gönlünü ve takdirini kazandı Filiz Akın.
0: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
1: Evet.
0: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
1: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
0: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
1: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
0: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
1: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.
4: Onun yolculuğu 1943 yılının ikinci günü başkent Ankara'da başlar. Kolej yıllarında da bebeksi suratıyla hep ilgi odağındadır. Aynı zamanda çok iyi de taklit yapmaktadır. Mezuniyetinden sonra uluslararası bir seyahat şirketinde çalışmaya başlar. İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrenir. Bir gün çevresinin de desteğiyle o yılların gözde mecmuası artistin yarışmasına bir fotoğrafını gönderir. Yıl 1962'dir. Filiz Akın henüz 19'undadır.
5: Ayla bir dakika.
0: Ne var, ne yalanlar uyduracaksın gene?
5: Ayla müsaade et lütfen.
0: Yok İstanbulluymuş, yok zengin bir ailenin tek evladıymış. Ne lüzum vardı bu yalanlara?
5: Ben de bunu izah etmek istiyorum. Dinlemiyorsun ki.
0: İzah filan lüzum yok. Durum açık. Bundan sonra çok rica ederim beni rahat bırak. Senin yalanlarınla uğraşmak zorunda değilim.
4: Kendisi kazanacağına inanmaz ama çevresi emindir. Öyle de olur. Yarışmayı o kazanır. Çok geçmeden Memduh Ün'ün Akasyalar Açarken filminde bulur kendini.
0: Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Kadın düşmanlığından vazgeç. Başka erkekler bir kızın yanında ne yaparlarsa onu yap. İnanmıyorum Yüksel. İnanmıyorum beni sevmediğine.
6: Sen bir erkek için ağlayacak kızlardan değilsin.
0: Ben bir erkek için değil. Kaybettiğim hayallerim, inançlarım, gururum için ağlıyorum. Aşkımızın şahidi dalgalardı.
4: Sinema izleyicisi bu güzel kızı bir anda bağrına basar. Yeşilçam'da sarışın karakterler fesat karakterdir imajını hemencecik yıkar. 1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema arşivine geçen ilk filmi olur.
5: Cezam hala bitmedi mi? Suçumun bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum.
0: Niçin bana yalan söyledin Kemal? Ne lüzum vardı buna?
5: Hakkımdaki duygularının değişmesini istemiyordum Ayla.
0: Değişmesi için ne sebep vardı?
5: Taşra'dan gelenleri pek sevmediğini biliyordum. Benim de onlardan biri olduğumu öğrenince dostluğumuz bozulabilir diye korktum.
0: Yanılmışsın Kemal. Korkun tamamen yersizmiş.
4: Bu film aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir. Ve Akın kariyerinde en fazla filmi Arkın'la çekecektir.
0: Şu karşıda oturanlar kim bilir nereden göçüp buraya gelmişlerdir. Kendi küçük ve yoksul köylerinden hiç mi çıkmasaydılar?
5: İnsanlar birbirlerini boğazlamayı bırakıp birlikte yaşamasını öğrendikleri gün dünya büyük bir şehir olacak. Ama bizler şimdilik kendi küçük evimizi onarmak zorundayız.
0: Çok doğru. Keşke bunun çaresini bir bilen olsa.
4: Filiz Akın 21 yaşındayken Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yönetmen Türker İnanoğlu'yla hayatını birleştirir. Ayhan Işık'la başrolü paylaştığı o filmin 1964 yılında bir de fragmanı yayınlanır.
7: İlk defa beyaz perdede bir araya geldiğim en kıymetli arkadaşım
0: Filiz Akın.
7: Filiz Akın. Kıskanmayınız. Ne bir deniz gezintisinden ne de bir eğlenceden geliyorum.
0: Hayır.
7: Bu sene en beğendiğim Kadın Berberi filminin çalışmasından geliyorum.
0: Ayhan Bey'in söylediği gibi benim de bu sezon en güzel filmim Kadın Berberi'dir. Unutmayın, sizleri bekliyorum.
4: Annelikle tanışmasına rağmen oyuncu...

0: Da bir süre devam eder. Hatta oğlu İlker İnanoğlu ile birlikte Yumurcak serisinde rol alır.
1: Annen yok mu senin?
2: Yok. Ben bebekken ölmüş.
1: Başka hiç kimseniz yok mu evde?
2: Yok.
1: Şimdi kim bakıyor sana?
2: Ben yıkanmasını biliyorum zaten. Komşu teyzelerde yemek de yiyorum.
0: Sanatçının oyunculuğunun güzelliğini geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader olur. Ardından Cici Gelin, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan, Oyun Bitti gelir.
1: Seyfi.
3: Tutuyorsun Hilda. Heyecanlısın.
1: Korkuyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
3: Ne var senin?
1: Götür beni buradan Seyfi, uzaklara, çok uzaklara götür.
0: Filiz Akın'ın 1973 yapımı Karateci Kız filminde rol gereği Bülent Kayabaş'ı öldürdüğü sahne, sonraki yıllarda tüm zamanların en kötü ölüm sahnesi ilan edilecektir. Ancak 1975 yılında, yani en popüler çağında, Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eder güzel aktrist. O güne değin 116 filmde başrolde yer almıştır.
2: Ayrılırsanız ben kiminle kalacağım? Ne olur ayrılmayın.
0: ...1975-1981 yılları arasında biraz meraktan, biraz da ekonomik nedenlerden dolayı şarkıcılığı dener.
4: Zeytin gözlüm sana meylemedendi.
0: Gözlerden uzak, farklı bir hayat seçen Filiz Akın'ın kalbi hala beyaz perdededir. Zira tam 14 sene sonra 1989'da o dönemin sevilen dizisi Geçmiş Bahar Mimozaları için yeniden kamera karşısına geçecektir. Müşfik Kenter'le başrolü paylaşan Filiz Akın'ı seyirci bambaşka bir karakterde görmüştür.
5: İnsanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına?
3: Sana ne oluyor peki?
5: Yeterince sürprize doydum bugün.
0: 1994 yılında 3. evliliğini MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal'la gerçekleştiren Filiz Akın, eşinin 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmesiyle resmen Paris sefirisi olur.
6: Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
7: Şimdi nerede?
6: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
7: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
6: Çocuklaşma yavrum. O hikaye seninle bitti.
7: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
0: 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez o da bir bölümlüğüne kamera karşısına geçer Filiz Akın. Bir süre köşe yazarlığı ve televizyon programı sunuculuğu da yapan güzel sanatçı, birçok onur ödülünün de sahibi.
8: Çocuklar gelmeden yapıversen.
9: Tamam canım, hallederim.
8: Hadi sen çayı al ver.
0: Takvim yaprakları 21 Mart 2025'i gösterirken ve de gündem çok meşgulken bizleri, sinema severleri çok üzen kara bir haber ajanslara düşer. Tıpkı Oyonca'dan biri Türkan Şoray'ın dediği gibi, narin bir çiçek gibi mücadele ettiği hastalık onu soldurmuştur. Vasiyetinde belirtildiği üzere gösterişten uzak, sessiz sedasız bir gidiştir bu.

0: Sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Ben Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı?
7: Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı. Defol!
2: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.
2: Bonjour, good day,
3: to call this bay.
2: What's lovely,

nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk Sanat Müziği'nin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Starajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Sanat müziğinin asil kraliçesi Emel Sayın'la 1976 yılına dönüyoruz ve onun sesinden Açılır Gonca Gül Yar ve Karam şarkısını dinliyoruz.

2015'te yitirdiğimiz Erol Büyükburç'un 1980 yılında seslendirdiği Ağlarım şarkısıyla o yıllara dönüyoruz.

Şimdi de Nilburak bir solist programında söylediği bir Selami Şahin bestesi Boşverevere şarkısıyla bizlere nostalji yaşatıyor.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK yayınlarından okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumaya amaçlayan Destek Yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesi'nde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayınevi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnız.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Hedge fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.
2: Herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam.com bank kartım hadi. Hepsiburada premium günlerini kaçırma.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu

0: oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
3: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
5: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
6: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
7: Alacağım parçayı.
5: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
8: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
5: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
9: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
10: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
11: 1 milyon mu?
12: 1 milyon.
5: Göktaşı bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonra sevgili seyirciler, Diğer Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine, değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi deyince

0: iskelet sistemi ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
1: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
0: bak, duruş postür olarak.
1: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
0: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
1: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
0: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
1: düzeltme
0: bir anomali
1: derken,
0: değil.
1: Ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
0: tabii
1: oluyor?
0: Tabii ki. Mesela düzeltme. İşte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
1: fazla böyle bakıyor herkes.
0: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda, o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelcektir.
1: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmakta. Buradan benim halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
0: Tabii. Yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa, duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen, bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
1: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
1: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
0: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor değil mi? Tabii. Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarımın biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
1: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
1: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada.
1: Spor
2: bir annemden önce.
1: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
0: Ama o da yani mesela, belli kas gruplarını devamlı çalıştırdığı için o
1: spor,
0: duruş istemek de hayır, duruşu ayarlamak da o kasları kullanmak anlamına geliyor.
1: Yani spor, egzersizim.
0: Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani kemik dedik ya, ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
1: Ayak kası diyorlar. En önemlisi ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
0: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas... Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar...
1: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
0: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani
2: evet,
0: yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
1: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
0: Kesinlikle. Yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o karız erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
1: gelmiyor geri.
0: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yağ alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
1: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
0: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları
1: bilmediğim asansöre binmem ben mesela.
0: Gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
1: Kollar yani egzersiz deyince yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
0: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha.
1: Gençlere şey yapın.
0: Evet sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
1: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun. Sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
0: Tabii. Bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Herkes için kırmak olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek
1: artık. Bir de spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
0: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
1: kaybetmemek. Arada bir zorlamak lazım ama zorlamak. Sürekli değil galiba değil mi?
0: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
1: Siz yapıyor musunuz?
0: Ben yapıyorum.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye
1: başladım. Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
0: Aslında bakarsınız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
1: Çünkü kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
0: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
1: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
0: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
1: Olabilir yani.
0: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayet.
1: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
0: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Öyle bir şey var.
1: Proteini bol tutarak yapmak lazım evet. Galiba
0: yani
1: değil mi?
0: Diyet önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslenme. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da. Kasla yağ yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
1: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
0: Ama egzersiz bu işin dışında.
1: Egzersiz de hiç yapmıyorum normalde. Ama hareketliyim yani.
0: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes de, mesela ben.
1: Ben hayatta hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
1: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
1: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir

0: sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
1: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
0: Evet, en son çalışmamdı.
1: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
0: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryosu hani bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
1: O kadar siz bestelediniz.
0: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
1: Kafanızda oluyor değil hemen, mi? Bu notayla hemen, falan değil.
0: Bir notasını, anda sözde, notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimize
1: buluştuk. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: adres abi.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana. Yani.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmaz zaten.
3: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj önemli.
2: Tabii.
3: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen şey koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: vallahi çok çalıştım. İşten okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
3: Evet.
0: En çok ne travması var?
3: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
3: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite
0: kası
3: çok
0: güçlendirme
3: önemli.
0: Kası güçlendirme değil mi?
3: Tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
3: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
3: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsunuz işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
0: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
3: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda da tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
0: Çok kayıyor banyoda. Halı olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
3: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok
0: bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
3: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
0: Ne yapmak lazım yani?
3: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite.
0: Kalsiyum mu?
3: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
0: gerekiyor. Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
3: Tabii ki alabiliriz ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
0: Çünkü bir sürü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
3: Tabii o yüzden
0: hayır, şöyle bir şey de duymuştum.
3: Yoğurt tüketimi çok
0: sütün
3: daha
0: etkili. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum.

0: tam hatırlamıyorum nasıl ama.
1: Yani bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyum alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de
0: süt ürünleri
1: süt ürünlerinden yoğurt hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak olan
0: destekli. Magnezyum almak lazım galiba.
1: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı. Ama bu takviyeleri yapmak lazım.
0: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi? Yani birçoğu da ölçülemiyor değil mi? Hı-hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
1: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli, yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
0: Siz bir şey alıyor musunuz mesela, bir takviye gıda?
1: Ben
0: kaç yaşındasınız?
1: 50 yaşındayım.
0: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
1: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için, biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum. Koraspin kullanıyorum mesela.
0: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldi söyleniyor. Bir yandan da
1: yaygın
0: kullanmalara mı yol açar?
1: Etkisi yok, hayır.
0: Çok yok mu?
1: Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan, evet, bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
0: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hı hı. Hani güneş görmemekten mi oluyor?
1: O D vitamini
0: evet, eksikliğinden
1: evet,
0: değil mi o?
1: Aha.
0: O kadar etkiliyor yani değil mi?
1: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
0: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
1: yani
0: var.
1: Yani değiştirdiğini görüyoruz mu? Kan ölçümlerinde gayet net değiştiği görülüyor.
0: Kanda çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
1: Oluyor, çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
0: Yani bir değerleri düzelmeye başlıyor.
1: Evet, bir de kırık olmuş, sadece bir değer değil bu, ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet, birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
0: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye
2: ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Bir de çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
0: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim. Söyleyeyim. Ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koromuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ateşehir Kent Plus korosu var. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği Topluluğumuz var. Böyle Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e, hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında
0: bütün
2: çok
0: koroların şefi siz misiniz?
2: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
0: Nasıl bir her şey günü... koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
2: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e, 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefliği yapıyorum. Benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var belki birazcık. Buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir...
0: Azalıyor
2: bazen
0: mu? Sağlıyor işte, mu?
2: Yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli

0: bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
0: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
0: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki devam. Ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu 40 gitarın hikayesi nedir?
0: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
0: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar, Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet, biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar peki olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Koro konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var doğru, baktığınız doğru zaman?
1: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi hiç? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir Hüzzam olduğu zaman o pek sesler yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Evet. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen?
1: Türk sanat müziği
0: de. Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak kemanı biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii, hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz, oradaki şeyi bu tarafa taşımışız. Biraz batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir tonmeister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle çok söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veyahut işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarından ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi cezbeden kısım mi bu? Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar evet çok tercih ediyor.
1: Ergenler evet ne dinliyorsa evet bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse evet bile o değişik tabii, müzikleri mutlaka geri dönecektir mutlaka muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması,
0: beğenmesi,
1: teknolojisi falan yani insanı etkilemesi evet o yani o basa evet Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: yok bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun derin gücü bas, evet. O şimdi teknolojik müziğinde subwoofer kullanılıyor.
1: Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir Müzeyyen Senar dediğiniz zaman bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok olmuyor yani orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas
1: sesleri. Ama bizim
0: çıkıyor
1: zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası tabii plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla evet kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka teknolojik bambaşka müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman sayesinde da yok zaten. Evet. Onu evet dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz? Doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok, tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak. Yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor. Yapay
1: Ama
2: zekanın...
1: yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an yani, için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdi mi mesela insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil, değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması
1: yani yeni
2: doğru...
1: bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki. Aynen öyle.
1: İnsanların daha önce bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyor.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun? Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: Dediği yani gibi aynı konu hakkında
1: ama aynı konu hakkında spesifik sorularla yönlendirirseniz onları
2: evet doğru
1: büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Ama sizin yönlendirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
1: yağ çekiyor önce hem fikirmiş gibi yapıyor. Sonra hafif devşirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil. Bilgileri sorgulamak açısından.
1: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi
1: şu andaki haliyle değil ama
2: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
1: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok hastalığı keşif yapabileceği ile ilgili şeyler var. Haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum. Bende de
1: tabii
2: var.
1: Ki.
2: Sorguluyorum. Bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru şekilde.
1: Peki travmalara geri gelecek olursa?
2: Evet.
1: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyorlar?
2: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
1: başlıyor.
2: Çok
1: sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
2: Bu konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
1: profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz. Bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
2: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum.

0: Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek, tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
1: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması, insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
1: Yok. Öyle.
0: Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın, halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
1: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
2: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
1: Sen
2: bir...
1: de mi Leyla'yı biliyoruz biz?
2: Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Avusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanpınar'a yazmış.
1: Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
2: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
2: bestesi
1: bir Leyla.
2: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

0: üzerimize. Bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
1: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
0: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleri
1: artık birlikte çıkıyoruz. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek yok, şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
0: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
1: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
0: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
1: Harika.
0: Meşakkatli bir yol.
1: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır.

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım hadi. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin.

0: Ne kaçırmayın.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen göktaşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de APRT'de.
0: Genel izleyici için uygundur.
11: Çok yüz odaklarım.

0: Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Adamo, Barış Manço. Her yerde kar var.
1: Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece.
0: Muhteşem düetler açılışı muhteşem bir şarkı ve duayen sanatçılarla yapıyor. Orijinal ismi Tombala Neje olan şarkıyı Adamo ilk defa 1963 yılında seslendirdi. Fransızca sözlerinin ve müziğinin Adamo'ya ait olduğu şarkının Türkçe sözlerini ise Fecri Ebcioğlu yazdı.

0: soir.
1: Türkiye'de 1960'ların başında Fecri Evcioğlu ve Sezen Cumhur Önal'la birlikte yabancı şarkılara Türkçe söz yazma modası başlamıştı. Böylelikle yıllarca sürecek aranjman müzik akımının da öncüleri oldular. Bugün 83 yaşında olan İtalyan kökenli müzisyen Adamo hayatını Belçika'da sürdürüyor. Görüntüler Barış Manço'nun 1989'da yaptığı televizyon programından.

0: Müslüm Gürses, Rubato, İsyankar. Şarkı Rubato'nun yeni enstrüman kayıtları ve vokallerin birleştirilmesiyle hazırlandı. Aslında bu düet gerçek anlamda hiç gerçekleşmedi. Müslüm Gürses ve Rubato bu düet için bir araya gelmediler. Şarkı 2013 yılında aramızdan ayrılan Müslüm Baba için özel teknik imkanların kullanıldığı bir anı düeti niteliğini taşıyor.
1: Gözyaşlarımın yoktur faydası.
0: İsyankar adlı şarkının farklı sahipleri var. Klasik Müslüm Gürses yorumunda Demirhan ismi göze çarparken 2018 düzenlemesinde anonim bir eser olarak kayıtlara geçmiş. Şarkının düzenlemesi Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik'e ait. Türk müziğini caz, akustik ve dünya müziği unsurlarıyla harmanlayan Rubato, güçlü enstrümantal performansları ve kendilerine özgü düzenlemeleriyle müziklerini geniş kitlelere dinletmeyi başarıyorlar.

0: Suat Suna, Fatma Turgut, Aramızda Uçurumlar.
1: Aramızda geçenleri unutmak.
0: 90'ların romantik prensi Suat Sunay'la rock müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olan Fatma Turgut'u buluşturan şarkı ilk olarak 1995 yılında Suat Sunay'ın Hasret Fenerleri albümünde yer aldı.
1: Böyle sevme artık anlamam çünkü.
0: Profesyonel müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Suna, 1992 yılında Beyaz Güvercin şarkı yarışmasında ikinci olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 1993'te çıkardığı ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'le büyük bir başarı kazanan Suat Suna, 90'lara damgasını vuran müzisyenler arasında yer aldı. ...2007 yılında model grubunun solisti olarak tanıdığımız Fatma Turgut, Değmesin Ellerimiz şarkısıyla büyük bir başarı sağladı. 2016'da gruptan ayrılan Turgut, solo kariyerine devam ediyor. Dinlediğiniz Aramızda Uçurumların söz ve müziği Suat Sunay'a, düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait.

0: 2014 yılında katıldığı bir müzik yarışmasında tüm dikkatleri üzerine çeken İlyas Yalçıntaş, müzik yarışmaları star çıkaramıyor iddiasını da yerle bir etti. 25 yaşında katıldığı yarışmanın birincisi olmamasına rağmen İlyas Yalçıntaş'ı tüm Türkiye'ye tanıttı.
1: İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir.
0: Sözleri İskender Külekçi, bestesinin ise Orçun Karamuk'a ait olduğu İncir, Yalçıntaş'ın 2016'da çıkardığı İçimdeki Duman albümü.

0: Sabine Coşkun Er, Erol Büyükburç, Bir Başka Sevgili. Türk modern pop müziğinin oluşumunda önemli ölçüde katkısı bulunan Erol Büyükburç, pop ve rock ezgilerini müziğinde birleştiren duayen sanatçılardan biri.
1: Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem.
0: Müzik hayatına Little Lucy adlı bestesiyle 1961'de başlayan Büyükburç'un 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 200'e yakın ödül ve 2000'e yaklaşan bestesi bulunuyor. Dudakların

Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlayan Hüner Coşkun Erse, 1987 yılında ilk albümü Doğuş'u çıkardı ve Türk sanat müziğine farklı bir soluk getirdi. Dinlediğiniz Bir Başka Sevgilinin sözleri Hulki Saner, bestesi ise Erol Büyükburç'a ait. Şarkı düet formuyla 2013 yılında kaydedildi.

Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Erol Büyükburçu 2015'te eşsiz sesi ve yorumuyla halkın büyük sevgisini kazanan Güner Coşkuner'i ise 2021'de kaybettik. Geriye bu güzel şarkılarla anılar kaldı.

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünden.

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

0: Hakan Altun, Derya Bedavacı. Kavuşmalıyız.
1: Kimseler dolduramadı yerini.
0: Profesyonel müzik hayatına Aykut Hakan Ayşe grubuyla 1998 yılında başlayan Hakan Altun, grup kısa süre sonra dağılınca kariyerine solo olarak devam etti. 1999 yılında Hani Bekleyecektin adlı şarkısıyla da milyonların gönlüne taht kurdu.

15'in üzerinde albüme imza atan Hakan Altun'un Derya Bedavacı ile gerçekleştirdiği Kavuşmalıyız isimli düet çalışması 2019'da tekli olarak kaydedildi. Dinlediğiniz Kavuşmalıyız isimli düet, Derya Bedavacı'nın kariyerinde önemli bir

Sadece yorumcu olarak değil, besteci olarak da çok beğenilen şarkılara imza atan bedavacı, Kavuşmalıyız'ın da söz ve bestesini kendisi yaptı.

Emre Altu, Doğukan Manço, Zalım Sultan. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bilinmez bin bir yoldan. 1999 yılında kaybettiğimiz efsane sanatçı Barış Manço'nun 1985'te çıkardığı 24 Ayar albümünde yer alan şarkı, Doğukan Manço'nun yeni düzenlemesi ve Emre Altun vokaliyle aslına sadık kalınarak 2018'de yeniden kaydedildi. Manço ve Altun işbirliğiyle hayata geçen şarkı, geleneksel Anadolu tınılarını modern pop altyapısıyla harmanlıyor. Sözlerini Barış Manço'nun, müziğini ise Murat Uysal Efe'nin yaptığı Zalim Sultan, Manço'nun kaset olarak piyasaya çıkardığı ilk albüm olma özelliği de taşıyor.

Yahya Geylan, Seven Ne Yapmaz. Bir Yeşilçam klasiği olan şarkı 1970 yılında aynı isimli film için bestelenmiş ve ünlü müzisyen Esin Engin tarafından seslendirilmiştir.

şarkının ilk ve en bilinen orijinal kaydı yine Esin Engin tarafından yapılmıştır. Sözleri Sadık Şendil, müziği Teoman Alpay'a ait olan şarkı günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

0: Rafet El Roman, Ezo, Kalbine Sürgün.
1: Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük.
0: 16 yaşından itibaren kendi şarkılarını besteleyen Rafet El Roman, profesyonel müzik çalışmalarına 1988 yılında başladı. Şu anda dinlediğiniz Kalbine Sürgün şarkısını ise ilk defa 2013'te çıkardığı Yadigar adlı albümde yayımladı.
2: Sen gibi taş değil benimki, kalbine sürgün.
0: Ezo Genç, sahne adıyla Ezo ise Azerbaycan ve Türkiye'de tanınan ve sevilen bir müzisyen. Özellikle Rafet El Roman'la gerçekleştirdikleri Kalbine Sürgün düetiyle büyük kitleler tarafından tanındı. Söz ve müziği Gökhan Güneş'e ait olan Kalbine Sürgün'ün düzenlemesi ise Alman müzisyen Stefan Müller'in imzasını taşıyor.

0: Aslı Güngör, Ferhat Köçer, Kalp Kalbe Karşı.
1: Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulundum.
0: Besteci kimliği, farklı ses rengi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken başarılı müzisyen Aslı Güngör, şarkıyı 2007 yılında kaydetti. Kısa sürede fenomen olan şarkı, Güngör'ü de pek çok ödülün sahibi yaptı.

şarkının 2008'de legal satış rakamları 1 milyon 150 bine ulaştı ve MÜYAP Dijital Satış Şampiyonu ödülünü aldı. Bundan tam bir yıl sonra 2009 yılında ise yeni albümüyle dijital

Hem tıp doktoru hem de sevilen bir müzisyen olan Ferhat Göçer, 2005 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Dinlediğiniz Kalp Kalbe şarkısı End Orkestrası'nın 2007 albümünde

Birsen Tezer, Bertu Cemil, Yağmur. Muhteşem düetlerin son şarkısı Birsen Tezer ve Bertu Cemil'i 2026 Mart ayında bir araya getiren bir Bertu Cemil şarkısı. Şarkı Cemil'in 2006 yılında çıkardığı Duygusal Tuzaklar albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer ise kendine özgü yorumu ve derin vokal tınılarıyla birlikte caz, folk ve çağdaş Türk müziğini bir araya getiren yaklaşımıyla tanınıyor.

Birsen Tezer ve Bertuğ Cemil'i bir araya getiren Yağmur, 2026 Mart ayında tüm dijital platformlarda paylaşıldı ve müzikseverler tarafından çok beğenildi.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Ideal Seramik hava durumunu sundu.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edward

0: 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: hocam. Geliyor.
1: Amca. Asus gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Rahattım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Loving it, loving, loving.
1: Tersi çeviriyor mu?
0: Şerol abi, gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün var benim ya.
2: Elhamdülillah Rabbil alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susun.

0: Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
1: Amin.
2: Amin mi ya?
0: Kim o densiz?
3: Valla bizden değil hocam be.
0: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
2: Hocam vallahi bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi çontayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
0: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
2: Mal ol be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
0: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
2: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz? Bir daha ağzını açacak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
4: Koşar. Kefilim ben ha.
0: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
5: Amin.
0: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
5: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
5: Amin.
0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
5: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
5: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
4: Sağ olun. Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzü bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıdan geleni, hakkıdan geleni, damattan geleni kaldırıyoruz. Masa, hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız tabi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bizi işimizi mahvetiyor. Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır yükle.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
0: Korkma korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam. Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
3: Verdim. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
2: Sen istesene bebeğimizi be ya.
1: O zaman bir siyah alalım.
2: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye hadi bakalım. Babam da...
4: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
2: Ver bakalım.
1: Hemen bir şey veriyorum o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
5: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
1: Hamza! Karışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu.
1: Füze mi?
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Kadılgilini, siz mi attınız lan füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi sen mi be ya? Dökeni bu annenize be.
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
5: Hayda. Kim lan?
4: Muhtar.
5: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan, ne dedi?
5: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see? Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
5: Your gun.
7: Nevresim diyor, nevresim.
5: Ne dedi bu?
1: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
5: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
1: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
8: Ben dediğim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
5: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big deal. Okay.
1: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
5: O düşen füze değil miydi be ya?
1: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
5: Para mı?
8: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
5: Allah'ın adını verdim bak.
4: Bakar bakar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
9: Hello me. How are you be ya?
6: Fine, and you?
9: Okay.
5: Ne dedi lan?
9: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
1: Ağza bak ağza.
5: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler, dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
6: Hamza.
5: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
4: Kaldır. Kim geldi lan, kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününe düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Koş.
2: Füze Amerikan.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerden gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok değildi.
4: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe yarabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen mi sinirlendin? Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını.

0: rezil edelim.
1: Biz 70 milyon değil miydik? Yarız 80 milyon olduk be ya.
0: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
2: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şş, siz bu arada bir çay için.
3: Abi, abi, abi kalk abi.
4: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
3: Babam abimi çağırıyor.
4: Ne yapacakmış baban abine?
5: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
6: Ne Amerikalısı be?
4: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
6: Dur ana, bir dur be, bir dur.
4: Olur be kızanım, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverim.
6: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
3: Adam be ya, babam seni bekliyor.
6: Tamam be tamam, duş bakalım önüme.
7: Hazırız.
0: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikanlılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
6: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
0: Ne oluyor ya?
6: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
0: Aa, kapatamam.
2: Kapat diyor be ya. Üzele yata saygı. Kapat.
7: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
0: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
6: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
8: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
1: 20 dolar ne kadar be ya?
8: Çok para be. Çok para.
1: Ne güzel bu ya.
9: Hakikaten be ya.
8: İlk baş ben gördüm.
10: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
6: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
8: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
6: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
8: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünya derim yakında, haberin olsun bak.
6: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
1: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
8: Ulan!
11: Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
1: Ben aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
8: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
9: Üşüdün ne öyle?
6: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
8: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık, hadi.
6: Sus be! Sabahtan beri.
8: Tamam kızmam be. Yarın hallederiz hep beraber.
10: What's happening?
6: They are trying to find the one who talked to Stone.
10: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
8: Yapma be. İndirin silahları.
6: Baba indir silahları, indir indir.
2: Ben de anladım demin.
6: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
0: Git bari şu çukuru çek ya.
6: Muhabirlik zor meslek.
0: Muhabir miydiniz?
6: Hayır.
0: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
6: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
0: Nereden geliyor?
6: Nereden geliyor?
0: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
6: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al senin de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Kaş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.

0: kaç yok be burada?
1: İkram. Burada taş var şu yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
2: Öteki dağlada var diyorlar.
1: Kurtaş değil mi be? Oba! Harbiden de taş ha. Kaç para eder bu?
2: En az yarım kilosu var.
1: Hadi yürü gidelim.
2: En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
1: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
2: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
3: Yavaş yavaş gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
2: Masamız da burada var bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
2: Hazırız hazırız. Hazırız.
5: Kayı takıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Güne Bakan Köyü'ne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
2: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
2: Ama öyle. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
2: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi işte. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaklandı gitti takılar hep.
6: Yalnız, yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
2: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
5: Hop hop hop hop.
2: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
7: Oh yes.
2: Yes.
7: Yes.
2: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
1: Tam 188 gram.
2: Oba.
8: Mary, yes. Day one, $25. Per gram.
7: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that. Okay?
2: Ne diyor?
8: Şirketimiz.
2: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
7: But if they bring the big piece, which fell here,

0: we can pay $1 million.
1: Ama şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
2: Ne? $1 million mu?
3: $1 million mu?
4: Bir dakika. Neye $1 million ya?
2: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
4: Tamam. Durun o zaman. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
5: Taş mı $1 million ediyor?
4: Kızım, sen de kapat o kamerayı. Yeter artık be ya.
5: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
4: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
5: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
4: Hanımefendi, kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar. Sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
6: Baba, kusura bakma, kız haklı.
4: Konuşma lan sipa.
6: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
4: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
6: Ben gidiyorum.
4: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci, dördüncü kez söylüyorum bak, sakın bu taşın haberini yapayım deme, kurban olayım.
5: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz ona yaklaşımına bağlı.
4: Tamam, ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
7: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
8: Ya muhtar. Uğraşma böyle ya.
4: Kapat yavrum benim. Kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakı kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat, koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm seni ha. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
6: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
4: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
6: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
9: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
6: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
9: Hiç kusura bakma bey hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
6: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
5: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
4: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel.
5: Muhtar, gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
4: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
5: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
5: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
4: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pulla işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
5: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
4: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
5: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
4: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
5: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
4: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim.

0: kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar kısmet.
1: Teşekkürler. Günebakan köyünden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp dün, ne taşı bu ya?
1: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
2: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
1: Yat taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma benim, çık lan. Hadi. Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Roman arabası geldi be ya.
1: Ana onlar kim lan? Ha?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'sün be.
3: Ya ya ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
5: But we don't have the fixed stone yet.
4: Pick up.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
1: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona sen bağlı?
6: Gramına ne kadar veriyorsunuz?
3: Ya ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
7: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakalım elini havaya.
1: Ulan! Ulan! Sana geleceğine mala gelsin lan!
8: Beni! Sen sütte çaldın be ya!
1: Köpekler!
7: Ne kaçırdın lan?
6: Dede sen deyip duramayma bak! Kaza atıp kaçtı be.
7: Benim öyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
7: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz anlamıyor musun sen? $20 veririm.
7: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
6: Muhtar meydandaki taşı kaçtan verdi mi ya?
9: Meri $30 almıyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
6: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi taş yağdı kafamıza.
6: Tövbe de muhtar adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: O alsa bana söyler.
10: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar?
1: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi tuvalete gideyim ben.
6: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
10: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak kendine güveni geldi görüyor musun? Karı kaydı var.
11: Kilosu belirsiz. Kilosu.
6: Kilos yok ya. Biz çıkacağız burada tabi. O zaman.
11: Kilosu belirsiz. Sorunlarım var.
6: Beğendin mi?
12: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
6: Yapma be cidden mi?
12: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
6: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın otursana.
12: Ay sağ ol ya.
6: Ya şöyle söyleyeyim bugüne bugün internette bir şarkım 10,000-20,000 dinleniyor. Nereden baksan 40'lı nüfusu be.
12: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
6: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
12: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
6: İnşallah. Öyle bir planım var.
12: Albüm çıkartacak parayı...

0: nereden bulacaksın?
1: Tabii ya, benimki de soru mu?
0: O çukurda bulduğu taşı baban gider satar.
1: Dile kolay, 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
2: Ya taş babam da değil ki.
1: Bütün köy onda diyor.
2: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
3: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
2: Ne oluyor baba?
3: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
1: Amerikalılara ne oldu?
3: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
1: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
3: Hem de nasıl?
1: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
2: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
3: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
2: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
3: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
2: Yok baba, ben bulmadım be.
3: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün hayallerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak iste lan.
2: Ama taş bende değil baba.
3: En son sen orada değil miydin?
2: Oradaydım. Hakkı'ya takısını taktım, çıktım sonra.
3: Hakkı kaldı orada öyle mi?
2: Hakkı.
3: O zaman ben Hakkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
2: Tamam.
3: Hakkı mı?
5: Hezeyko be, bırak onu elinde. Gazi hem de.
6: Selamun aleyküm Muhtar.
3: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
6: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
3: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
6: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
3: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
6: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
3: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
6: Aa şöyle. Hadi oğlum.
3: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen bir söyledin. Kıpk.
7: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar Bey ya?
3: Hep o mari var ya mari.
6: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
3: Lan sana taşara demedim mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşara çabuk. Çabuk. Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
8: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
3: Lan Hakkı, gel buraya gel.
9: Amca, ne var?
3: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım, al.
9: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
3: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
9: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
3: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım tamam.
9: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler, içtiler. Oh, şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları bölmüyorduk amca.
3: Tamam, bak.

0: Ha tamam, ben tamam.
1: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam, sen yine de taşı benden habersiz satma.
0: Kimse beni kandıramaz. Hı-hı. Herkes takısını takacak kardeşim.
1: Haklısın.
0: Takacak. Vururum malayı ağzına.
1: Tabii, haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
2: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
0: Çok yaşar Asım amca. Allah razı olsun.
3: Teşekkür ettik.
0: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Taşacaklar diye bak.
3: Ya sen gezine dert taş da kimse eksik bırakmasın ha. Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takı merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
0: Valla işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
3: Evet.
0: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
0: On numara, on numara.
1: Taşı getirirsin değil mi artık?
0: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
4: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
3: Hakkı.
0: Buradayım, burada.
4: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
3: Ana, Hakkı lan, taşı sen mi buldun?
4: Aa, nasıl yani? Sen söylemedin mi büyük taşın yerini?
0: Ya bırakın taşı maaşı, Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Genelde çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin evimize gireceğiz. Yarın gel.
4: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
3: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
0: Allah Allah.
3: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
0: Taş maaşı yok bende, ne saklayacağım ben?
3: Onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
0: Ama benim ağaç içi ama.
3: Aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
0: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
3: Ya hakikaten sende mi lan taş?
0: Bende ne sandın be? Şş, gel bak mı buraya?
3: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim. Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
0: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhtar emrinin yeğeni yeğeni. Hakkı, Hakkı.
3: Başlatma muhtarın Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
0: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
3: Git sen amcanı öp.
0: Öperim. Paracıklarım da öper. 50 dolar. 100. 200 dolar.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle.
4: Milletimizin

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi?

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyorum.

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
7: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
6: $100 eder yani.
7: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
6: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta veya?
7: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
6: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içeri şimdi düğün yapar be ya.
7: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
6: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
7: Evet.
6: Köylüler gidip bunlara bakar.
8: Allah seni anlasın.
9: Selamünaleyküm.
10: O aleykümselam.
9: Trakta bakıyoruz ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
11: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
9: Selamünaleyküm.
12: Hoş geldiniz buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
9: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
11: Ay yok kardeş yok. Sadece koltuk olur mu?
9: Nur, Nur. Para, para.
11: Büyük taşı satıp bütün evi yenileriz be kocacığım. Ah Akka şu takıma baksana.
12: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
11: Akka gelsene çok rahat.
9: Gelin değil mi?
11: Gel gel.
9: Bakayım. Rahat.
11: Evet.
9: Zıplağı durumun üstünde değil mi?

0: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk.
1: Hadi,
0: yürü.
1: Hadi.
2: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
0: Gel otur, gel. Sakin ol, gel.
3: Ne oluyor ya?
0: Gel. Oturun. Buna heyecan yaptırmayın şimdi. Bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köy muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
4: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
0: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
0: Ne demek öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
0: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya dolacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
2: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
4: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Pırt mı yaptın? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: muhtarınız kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da hizmet.
1: Evet muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye, biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Ali değil mi?
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki şey muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menajitti dur. Bu kadar yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
4: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yok.
2: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
4: Yok benim işim var al baba. Ben hipnoz olmadım.
5: ...24 gram oldu abi.
6: Ne kadar yapıyor be?
5: 720 euro yapar.
6: Bir dakika.
2: 720 euro, %20'si, oba, 144 euro.
6: Yani 144 eurosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 euroluk bir makbuz kesilin bakalım.
7: Abi sizden müze isteyen var kardeşim. En ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
6: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
2: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
7: Muhtar, Göktaşı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
2: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
7: Bundan da verdi mi bundan?
8: Daha da uzun etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
2: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Tamam şimdi güzel. Vur gitsin.
7: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
2: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi vur.
7: Abi verin taşımı, satmıyorum vazgeçtim. Darıma hediye edeceğim. Kolye yapsın boynuna taksın.
2: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Ceza da yapmıyorum.
5: Muhtar şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
2: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyar heyetini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
7: Aa araç

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: amcama.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kapardınız.
0: O taşı kime satacaksın? Peşin peşin alalım maaşımızı.
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne alt ya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Beni inanamışsın mı?
2: Ya ne verisi dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık vallahi. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyeyim.
5: Beni hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yolu yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydarisi var. Aydari içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, haydariye hoşçasın.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, Ardali'ye getirir misin misafirlerimizi acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver. Onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lela Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
6: İsmi Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
0: Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işte hocam.
5: Ay. Yok fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
0: Allah. Nerede bu? Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Ha. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Allah'ım. Buldum kolunu. Kolum burada. Kolum burada be ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
2: Getirdin beni buraya.
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa, niye?
1: Ya çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen. Tamam hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim. Merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
3: Gide.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşıya gidiyordum be ya. Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki, siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi, dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede, artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Tüfekler. Göktaş'ı muhterin zulmünü kıracağız. Vergi olmaz. Kutlar. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Cerin.
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana ister. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorum. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taciki ne taş? NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Giremem. Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykelim heykeldi. Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: 그랬지.
1: 와이
2: 하티 기르고니야?
1: 인슐트지 알려줘서 얼마기지 없어 먹다.
2: 세 니리오스 메카르데시메야. 왁스 왁스니르다 망한 어디야? 왁 왁 미안나 가슴에 기려. 결근 되나?
1: 아직 사기노 올래.
2: 무슨 사기노 림랑? 이제 내일 해프트날. 아마 온날 목달에 타는 요달. 난 온날 어인날은 오자람.
1: 유디베 목달.
2: 메메데메. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
3: $561.
4: Koşun. Koş.
2: Kaldırın elleri! Kaldırın! Kendi amire! Kaldırın elleri! Kaldır!
1: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya! Yakalayamadık gitti!
2: Vay be! Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain! Kaldır elleri! Kaldır! Bak ben muhtarım, kaçın kurasıyım, yer miyim lan ben? Ha?
5: Göktaşının belgisi olmaz muhta!
2: Olur mu olmaz mı görürsün hoca! Görürsün! Yaşar, kes lan bakalım bunlara makbuzu!
6: Gel amire!
7: İndir elleri, geç şuraya.
8: Zuzma, zuzlukta sıra sana gele. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
2: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
1: Bizden kaçmaz mı muhtar?
8: Yok Danila muhtar olmadı de senden izin alalım be ya.
5: Hay ağzına sağlık Nevzat.
9: Abi, sen bizim köy muhtarı olsun.
8: Ne demek ya. Hocam Erdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
2: Sizin başkaldırınız anca olur lan.
8: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
2: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
5: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat...

0: vefat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
2: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat, bastır Nevzat, bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
3: Korkmayın be. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor, ne yapıyor?
4: Erol abi, şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
2: Abi beni dinleyin ey köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
5: Helal olsun.
2: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi aldığında almaz.

0: lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorum ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyı satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Günebakan'da neler yaşanıyor bize aktarır mısın?
3: Ana, Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı taşı bağışı kararının ardından Günebakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başlıyor. Kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo, bravo.
6: Şu anda da yanımızda Günebakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez. Edemez. Yuhun muhtara, yuhun.
8: Yuh. Abi yuhun muhtar ayağını denk alır. Ya da biz halk olarak onu deveriz mi ya?
5: Değil.
6: Akku Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana.
0: Tamam, baya. Ulan Akku.
8: Sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
6: Yasemin Özdemir, Günebakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti. İşlerinden biri...

0: Bir dakika, bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığın söyleniyor. Doğru mudur?
1: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yalan haberdir o kadar.
2: Yalan söylüyorsun.
1: Bakın, bakın, yine bakın sakinlere bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onunla göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
3: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
4: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
1: Efendim, isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
5: Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi'm gündüzleri tırttır, geceleri kurttır. Hadi bakalım.
1: Sağ ol. Buyurun. Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şişt, Hakkı. Bak hele bir be.
6: Tamam sen geç, ben geliyorum. Ha.
1: Git. Hakkı. Anca. Lena'yla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
6: Satacaksak satalım be aga.
3: Satmayacağız da tuşunu mu kuracağız be ya?
1: Kurban olayım benim yakışıklım. Satacaksın
5: değil mi? Başla aklına göre. Operasyona başlıyor.
6: Satıyor bak, gördün mü satıyor.
5: Hadi hadi gidelim operasyona.
1: Hadi hadi gel.
3: Çay içelim bakalım.
5: Rus gördün mü Rus'u abi be? Aha. Gözlüklü olan.
1: Hey lan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
5: Ana.
1: Tabii tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
3: Çok güzelsin be.
7: Teşekkür ederim.
3: Sana bir şey göstereceğim.
7: Ne göstereceğim?
3: Sır. Beni takip et, tamam mı?
7: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ha, Erol abi de. Erol abinin ellerinden öpe. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Baba, ne oluyor lan orada? Dur dur.
3: İsa, nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa, çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Ha? Hocam,
1: bir dakika.
2: Öndeki aracı takip et.
4: İsa bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
3: Hocam, şu yola sapta. Önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
5: Merak etme sen. İmanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım.
6: Allah!
5: Ali, ne kadar çok özledim seni be.
6: Ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya?
7: Hak ekiyorum.
8: Paralayın.
6: Çanta nerede?
0: Mary, money.
7: Yes, Mike.
6: Oh. Allah.
2: Paralar burada. Taş nerede?
6: Hakkı, getir taşı.
0: Yardım edin mi ya?
6: Gömür onu şimdi. Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
0: O ne be ya?
9: Selamun aleyküm muhtar.
6: Aleyküm selam komutanım.
9: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
6: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirlendi. Yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
0: El tezlikte.
9: Bu ne burada?
0: Taş
6: var onun içinde komutanım.
9: Taş, ne taşı?
0: Gök taşı
6: komutanım.
9: Gök taşı?
6: Tabii.
9: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir gök taşı görelim değil mi? Açsanıza.
0: Ben de ya. Görelim.
6: Bu ne? Oba.
0: Kime ne bu be?
6: Kime lan?
0: Boş ver açtım.
6: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
10: The sale is cancelled.
11: Satış iptal diyor.
0: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan alınan satar bizde be.
7: Niyet. Hayır olmaz.
11: Biz alırız motor.
6: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel.
9: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
6: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
9: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
0: Yok. Kime ne? Kime ne lan? Ne?
6: Kime ne? Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
9: Sus muhtar, sus.
6: Tamam, dostum be ya.
9: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
0: Bu gök taşı, adamınki.
9: Yürü.
6: Hop. Vallahi senin belanı versin Hakkı. Yaptın beni Hakkı.
9: Getir şunları.
6: Yalnız ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
0: Nereden miyim baba?
9: Siz ne yapıyorsunuz burada?
12: Komutanım, biz çalgıcıyız.
9: Çalmaya devam edelim.

0: Kadir, arkanda sopa var, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kız kız gülüyor. Senin ben.
0: Kız! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek, çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten yeğenim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz hadi be.
0: Bastırıyorum bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım lan adam?
1: Dur hocam, dur dur dur dur. Koş koş koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
2: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
4: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
2: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
2: O albüm satmaz ara. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Aman be.
4: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Ha. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin ya. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı öyle hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun be ya.
0: İmamım lan ben imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bitir şu duayı.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen bu azmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
8: Ne oluyor be?
9: Deprem oluyor.
2: Allah. Allah.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir ve Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 32, Rize 26, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa 42 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
2: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
3: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
4: Şekil değiştiren, artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
3: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Kail'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
5: Tekrarla gidiyorum canımsın.
6: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
4: Başaracağım.
6: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur. Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
4: Ne dedin?
7: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
8: Seç mi gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
6: Hey yengeç Sofi. Sahalara dön.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Ve de büyüklerimizin öykülerini anlatıyorum.
2: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren yedi köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, yedi köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: Why do you look like a criminal to me?
5: Let's dance.
6: Come on, حبيبتي, أنا محشور في اجتماع هكلمك.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

cello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Freitas, müzikal üstünlüğü sayesinde kazandığı çeşitli akademik ödüllerle daha kariyerinin başlarında kendini kanıtlar.

19 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici ritminden beslenen kendine özgü bir tarza dönüştü.

şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenle belki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir. Dinliyoruz.

0: fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yapıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde. 3. etap, yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. 3 etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden yok. Kaybeden okulumuz sonraki haftaya eleniyor. Peki, bugün yarışmacılarını tanımaya hazır mısınız? Bakalım kim, hangi okul ve hangi il için yarışacak? Başlıyoruz.

0: Evet, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatıyoruz ve hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Özlem Hanım hoş geldiniz. Özlem Hanım hemen sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Adım Özlem Süleymanlıgil. İstanbul'da yaşıyorum. Banka çalışanıydım.
0: Emekli miyiz?
1: Evet.
0: Harika. Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Süper. Hakkını veriyorum.
0: Hakkını veriyorsunuz. Evet, neler yapıyorsunuz hakkını verirken?
1: İşte klasik tiyatro, konser, sinema.
0: Sinema.
1: Müzik.
0: Süper.
1: Ailem, arkadaşlarım falan.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz.
1: Evişi İstanbul.
0: Ve o zaman konserler, sinema bayağı da şanslısınız o konuda. Değil mi? Sürekli etkinliklerin olduğu büyük bir metropoldeyiz. Güzel. En son hangi filme gittik peki?
1: Yan Yana.
0: Yan Yana.
1: Hı-hı.
0: Nasıldı film?
1: Çok güzel. Çok beğendim.
0: Harika.
1: İyi vakit geçirdik.
0: Onun dışında arkadaşlarla beraber geziyoruz.
1: İşte.
0: İstanbul'un keyfini çıkarıyoruz. Evet. Peki neyi yaptınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir ili ve o ilde bulunan bir okulu temsil edeceksiniz.
1: İnşallah.
0: Oradaki öğrenci kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Ben hemen Hüsamettin Bey size dönüyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım efendim.
2: İsmim Hüsamettin Arıkan. 1963 Sivas doğumluyum. 2000 yılından itibaren İstanbul'da ikamet ediyorum.
0: Kaç yıldan?
2: 2000 yılından itibaren.
0: Evet. 26.
2: Evet, bir kamu kuruluşundan güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Emekli oldum.
0: Siz de emeklisiniz.
2: Evet, şu anda herhangi bir işle de uğraşmıyorum. Bazen hanımla gezmeye çıkarız.
0: Peki.
2: İşte senede bir mutlaka bir memlekete gider geliriz. Torunlar var işte, onlarla uğraşıyoruz.
0: Torunlar derken? Kaç torunumuz var?
2: 6 torunumuz var.
0: Maalesef. 6 torun. Evet. Maşallah. Nasıl yaşlar peki? Yaş aralı?
2: En büyüğü 16, en küçüğü 4 yaşında.
0: Ay maşallah. Bayağı güzel.
2: Evet.
0: Renkli bir ev hayatı.
2: Onlarla da uğraşmak bazen iyi oluyor tabii.
0: Harika. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz. Bugün bir il seçeceğiz sizin için. Bir de okul belirleyeceğiz.
2: İnşallah.
0: Bir il ve bir okuldaki öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Özlem Hanım size dönüyorum. Hemen Türkiye haritasını açıyoruz. Ve Türkiye haritasından butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz. Basalım lütfen butona. Türkiye haritamız dönmeye başladı. Kayseri'den başladık. Konya dedik. Artvin yukarıya çıktık. Neredeyiz? Çorum dedik. Van.
2: Van.
0: Çok güzel. Van'dayız. Tuşba Koç İlkokulu. Van Tuşba Koç İlkokulu adına yarışacaksınız. Özlem Süleymanlıgil bu bölümde oradaki genç minik kardeşlerimizi temsil edecekler. Hemen Hüsamettin Bey size dönüyoruz. Sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım size hangi il gelecek. Basalım lütfen butona. Dönmeye başlasın. Karaman'dan geçtik, Tunceli dedik, Bayburt dedik, Şırnak'a geçtik, Tunceli Maraş. Ve Maraş. Siz de Maraş'ı temsil edeceksiniz. Merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu. Hasan Balcı evet. İlkokulundaki minik dostlarımıza da şimdiden bol şans diliyoruz. Ve hemen hazır mıyız efendim?
1: Özlem Hanım,
0: hazır mıyız?
2: Hazır efendim.
0: O zaman kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, okulları belirledik, illerimizi seçtik. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Hüsamettin Bey hazırsınız görüyorum ama Özlem Hanım sizinle başlıyorum. 1 ile 25 arasından bir sayı seçmenizi rica ediyoruz.
1: 7 lütfen.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hemen görüyoruz soruyu. Yarı saydam parlak ve değerli bir taş soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Akik.
0: Akik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir sayı belirleyelim.

0: Lütfen.
1: 24.
0: Evet.
1: Hemen iki harfli emniyetli bir kıyıya geçtiniz. Soruyorum. Beyaz.
0: Ak.
1: 10 saniyeniz başlatayım.
0: Ak.
1: Ak. Doğru yanıt. Harikasınız. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Her bildiğiniz doğru sorunun cevabı 5 puan değerinde. Onu da hatırlatayım. 5-5 toplamaya başladı Özlem Hanım. Kaçta devam edelim?
0: 21.
1: 21. Gidiyoruz 21'e. Gelsin sorumuz. Bakalım ne? İnce, nazik olan. Süremizi
0: kibar.
1: Başlattık.
0: Kibar. Kibar.
1: Kibar. Doğru. Bir böyle tedirgin edebildim mi acaba sizi?
0: Edemezsiniz.
1: Harikasınız. Çok güzel. 3'te 3 dedik. Sizle devam ediyorum. Kaçta onu soruyu açacağız?
0: 8 lütfen.
1: 8 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Bir tür pamuk. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
0: Akala. Akala.
1: Akala.
0: Aka.
1: Doğru, akala. Tebrik ediyorum. Yarışmalarla, bulmacalarla aranız nasıl?
0: Gayet kelimelerle çok aranız. Severim. Acayip
1: çok
0: severim.
1: Belli zaten çok sevdiğiniz. Direkt akalayı da yakaladınız.
0: İskambil oynamayı çok severim. Tavla oynamayı çok severim. Okey. Bayılırım. Süper.
1: Harikasınız. Peki o zaman sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ama bir dikkatinizi çekerim. Hiç şifre harf bulamadınız. Şifre bir kelimemiz var. Ve uzun bir kelime seçtik bu bölümde sizler
2: evet.
1: için. Oradan hiç harf bulamadınız. Ona göre dağınık gitmenizi de öneririm. Çünkü amaç sadece bir bölgeyi açmak değil, şifre harfleri de bulmak. Buyurun sizdeyiz.
0: Şifrenin nerede olduğunu görmüyorum değil mi?
1: Görmüyorsunuz, onu biz sakladık.
0: İki.
1: Siz çünkü böyle hep emniyetli kıyılardan gidersiniz. O harfleri bulamazsınız zaten.
0: Peki.
1: Kaç?
0: İki.
1: İki ile geliyoruz. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Meşgul etmek, eğlenmek sürenizi başlattım.
0: Oyalamak.
1: Oyalamak. Tebrik ediyorum. Doğru. Ve bir de harf buldunuz. A harfini bulduk. İkinci harf olarak A'ymış. Şifre kelimemizin şifre harfi. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
0: 5 lütfen.
1: 5 lütfen. Gelsin 5. Yukarıdan aşağıya 2 harf. Kemiklerin toparlak ucu.
0: Başladı mı?
1: Başladı.
0: Om.
1: Om. Doğru. Bir doğru daha yazdık hanenize. Çok iyi gidiyor. Bayağı da fark açılmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
0: 4.
1: 4. Geliyor 4. Buğdaygillerden bir bitki. 10 saniyeyi başlattık.
0: Arpa.
1: Arpa. Bu da doğru. Tebrik ediyorum. Hüsamettin Bey, size cevap hakkı bile geldi daha. Evet. Özlem Hanım olduğu gibi hiç soluksuz devam ediyor. Bütün harfleri yakaladı, bütün kelimeleri yakaladı. Sizdeyiz Özlem Hanım.
0: Oh.
1: Çok hızlı birinci etap çıkarıyor.
0: Ben 10 numarayı bilmek istiyorum.
1: 10 numaraya gitmek istiyorsunuz. Peki 10 numaraya gidelim. İki harf de oluşuyor ve vilayeti soruyoruz.
0: İl.
1: Tabii ki süremizi başlattık.
0: İl.
1: Böyle bir yarışmacıya çok da kolay geldi cevabımız. İl. Bu arada hatırlatmak istiyorum. 9 ve 25 birer video sorudur. Onları da seçebilirsiniz. Onlarla da ilgili birer görselimiz oluyor. Onları izledikten sonra yanıtlıyorsunuz. Yardımcı da olurlar.
0: Buraya gelecek görsel.
1: Evet, izleyeceğiz. Onu monitörümüzden izleyeceğiz görseli. Soru oradan gelecek. Ama bunun için 9 ve 25 nolu soruları seçmeniz gerekecek.
0: 9.
1: Seçelim diyorsunuz.
0: Seçin.
1: Peki bakalım, 9 numarada bir video sorumuz var. İzliyoruz nasıl bir görsel geliyor, nasıl bir soru soracağız.

0: Evet, sorumuz geliyor. Kızılderili kabilesini soruyoruz. Görüntülerini izlediğiniz Kızılderili kabilesi ne olabilir?
1: Başladı mı?
0: Evet.
1: Apache.
0: Apache. Tebrik ediyorum, Apache doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 11'i bileyim.
0: 11.
1: Bilmeye çalışayım yani.
0: 11'e bakalım. Peki, geliyor. Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm. Sürenizi başlattık.
1: Arasta.
0: Arasta doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Hüsamettin Bey? Yani yarışmacımız çok hırslı ve çok bu işlerle ilgili belli ki kendisi. Çok da hızlı yarışıyor. Sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 18 lütfen.

0: 18 nolu soruyu açalım. Geliyor 18 numaralı soru. Eski püskü yırtık giysi. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Muhtemelen palasla başlıyor.
0: Evet ama ne olabilir? Bilemedim. Peki. Cevap hakkı Hüsamettin Bey size geçiyor. Bir harf açacağım. Bir tahmininiz olacak. 10 saniye sürenizi başlatacağım. Hazırsanız palasla olabilir dedi. Ne olabilir bu?
2: Palas part.
0: Part değil.
2: Kurt.
0: Değil. Kurt da olmadı. Peki. Bakalım. Bu bir hafta verelim biz. Bakalım ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyoruz Özlem Hanım. Ne olabilir? Var mı bir tahminimiz? Acaba ne olur? Burada. Peki. Önemli değil. Biz bir harf açıyoruz. Hüsamettin Bey ikinci kez yakalıyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum. Yarışmanın başından beri ilk kez ikinci şansı yakalıyorsunuz. İyi değerlendirin lütfen. Çünkü ara bayağı açıldı. Süre başladı. Palas.
2: Palas paça.
0: Değil. Ne olabilir? Palası bulduk. Evet. Palası çıkarttık. Ama başka ne olabilir acaba? Bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Bir tahmininiz olacak mı?
1: Palas pala.
0: Palas pala da değil. Pala değil. Ne olabilir Hüsamettin Bey? Size geliyorum. Bir harf daha açıyorum. Bir sesli harf koyacaksınız. Palas pa.
2: Palas para.
0: Pa.
2: Pa. Pare.
0: Pare. Palas pare. Pa. Olacaktı yanıtımız. Peki. Seçme hakkı size geçti. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? 15. Arayı kapatmak için güzel bir fırsat.
2: Evet, 15.
0: Emniyetli kıyılardan gidin. Sorumuz geliyor. Resim ve fotoğrafta duruş.
2: Poz.
0: Poz, doğru. Harikasınız. Hızla Hüsamettin Bey, bir dakika koparmayalım. Ben de yarışmada varım diyor. Emniyetli kıyılardan devam edin lütfen Hüsamettin Bey. Sizdeyiz. 14. 14 geliyor. Bakalım 14'te ne var? Masallarda geçen büyülü dağ.
2: Kaf.
0: Kaf dağı. Doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açalım size. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 13'te ne soruyoruz? İsviçre'de bir nehir. Sürenizi başlattık.
2: Aer.
0: Aer. Aer okunuş olarak doğru, yazılış olarak da ağır şeklindeydi. Kabul ediyoruz ve Aer cevabıyla sizinle devam ediyoruz. İsviçre'de bir nehir. Buyurun.
2: 19.
0: 19 gidiyoruz hemen. 19 bakalım nerede? Güzel. 4 harf soldan sağa. Film ve fotoğraf baskıları üzerinde görüntüyü oluşturan gümüş partiküller. Böyle çok bozulduğu zaman fotoğrafta çok şey oldu deriz böyle. Ne oldu deriz? Böyle küçük, çok küçük partiküller olur. Bulamadık. Biz bir harf açalım. Özlem Hanım hazırsanız size geliyoruz. Yakalarsınız diye düşünüyorum bu kelimeyi. Ne oldu bu fotoğraf? Hani böyle büyüttüğümüz zaman da olur o. Böyle o ince partiküller resmi biraz bozar.
1: Yok bulamadım.
0: Biz çok fazla kullanırız özellikle bizim sektörde. Televizyonda çok fazla kurguda ve görüntüleri tarif etmek için kullanırız ama bakalım bir harf açalım. Hüsamettin Bey bir harf koyacak. Hangi harfi koyacak? Sizdeyiz.
2: Grek.
0: Değil. K değil.
2: Grel. L.
0: Grel. L de değil. Sizdeyiz. Hangi harfi koyabiliriz?
1: Grek. Gren, gren, gret,
0: gren, gren. Doğru yanıt. Gren olacaktı. Grenlenmekten geliyor. Partiküllerle beraber resmi büyüttüğünüzde de bu resim fazla grenleniyor. Genelde kullandığımız bizim açımızdan teknik anlamda tariflerde çok kullandığımız bir kelimeydi. Tebrik ediyorum Özlem Hanım. Zorla da olsa o harfi bulduk.
1: Sayılmaz.
0: Devam ediyoruz. Olsun. Siz yeterince arayı açtınız ve yeterince kelime biliyorsunuz zaten. Toplamaya devam edelim. Bu arada 5 sorumuz kaldı. 5 soru sonra ilk etabı bitireceğiz. Sizdeyiz.
1: Pekala. Bir söyleyecek nasıl? 20.
0: 20. Evet. 20 nolu soruya gidelim. Bakalım. 20'de ne arıyoruz? Amerikan servisi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir Amerikan servisi?
1: La peine, so peine. La peine.
0: Çok güzel. Yine bir şifre harf bulabilecek miyiz diye soruyorum ama önce kelimeyi bulmamız lazım. Bir harf açıyoruz sizin için ve Hüsamettin Bey'e geçiyor cevap hakkı. Hüsamettin Bey, sizin için başlatıyorum süreyi. 10 saniyeniz başladı. Bir de harf koyduk, ne olabilir?
2: Kupse. Kupse.
0: Değil, sofralarda kullanılan bir servis, Amerikan servis çeşidi soruyoruz. Sofralarda kullanılır. İpucunu verebilirim. Tekrar süreyi Özlem Hanım için başlatıyoruz. Süreniz başladı.
1: Supla.
0: Supla doğru yanıt. 3 tane harf açtık. Birazcık da ipucu verdik. Özlem Hanım hemen bu fırsatı değerlendirdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım? Son 4 sorumuz.
1: Bir kaldı herhalde.
0: Bir kaldı. Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Bakalım ne olacak? Tatbiki.
1: Uygulamalı.
0: 10 saniyeniz başladı.
1: Uygulamalı.
0: Efendim?
1: Uygulamalı.
0: Doğru. Bildiğiniz zaman daha sürenin başlamasına izin vermeden cevap veriyorsunuz. Ben de onun için özellikle soruyorum size. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son 3 soru birinci etap için. Buyurun.
1: 3. 3.
0: 3 dedik.
1: Üç.
0: Peki gelsin. Sıradan. Sürenizi başlatayım.
1: Alelade.
0: Alelade. Çok güzel. Alelade. Buranın doğru yanıtı olacaktı. 2 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz.
1: 12.
0: 12 geliyor, 12 nolu soru. Bir düşünceyi, bir konuyu, bir kişi veya sebebe dayandırma, atfetme. Süreniz başlasın.
1: İsnat.
0: İsnat. Doğru kelimeyi doğru yerde bildik. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Ve son soruyu açıyoruz. Video sorumuzu açalım mı?
1: Bir 16, bir de 25 var.
0: 25 video soru.
2: 6 mı var öyle hocam?
1: 25'i hocama bırakayım. 16.
0: 16. Peki. 16 nolu soru geliyor hazırsa. Havadar. Süremiz başladı.
1: Ferahça.
0: Ferahçe değil.
1: Refahlı.
0: Değil. Peki. Hazır mıyız? Hüsamettin Bey, yine bir şans size geldi. Sıra size geldi.
2: Yeleken.
0: Yeleken. Harikasınız.
1: Süper.
0: Tebrik ediyorum. Sizin de cevap açma hakkınız var. 25'i açmak istiyor musunuz?
2: 6 var bir de hocam herhalde.
0: Peki. 6'yı mı açalım?
2: Evet.
0: Peki 6'yı açalım. Son soruyu açıyoruz. Boğagillerden bir tür yılan soruyoruz size. Başladı süreniz.
2: Anakonda.
0: Anakonda doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Ve böylece birinci etabın tamamlamış olduk. Ve şu anda bir puan tablosuna bakacağız. Kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı Özlem Hanım? Kaç soru bilmişsinizdir tahmininizce?
1: 24 soruda herhalde 14 falan yapmışımdır.
0: Yani küçük bir değerlendirme alalım. 14 mü düşünüyorsunuz Hüsamettin Bey?
2: Ben de 7-8 falan da herhalde.
0: 7-8 de sizindir. O zaman bir bakalım.
1: Bakalım.
0: Puan tablomuzda kaçar puan olduk? Evet. Özlem, Süleyman'la Gil. Özlem Hanım, siz 15 doğru yanıt, doğru kelime buldunuz. Hüsamettin Bey, sizin 6 yanıtınız var bu bölümde. Birinci etapta. Dolayısıyla Hüsamettin Bey bu bölümü 30, Özlem Hanım da 75 puanla tamamladı. Sıra geldi 120 saniyede 10 soruya 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mısınız?
1: Tamam.
0: Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim.

Evet efendim, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Birinci etapta Özlem Hanım 75 puanla birinci tamamladı. Hüsamettin Bey 30 puandaydı. Ama unutmuyoruz, ara çok hızlı kapanabilir. Çünkü burada kesinlikle her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Hazırsanız Özlem Hanım.

0: sizin için 120 saniyede 10 soru etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, sorunuz geliyor. Afyon Karahisar hangi süt ürünü ile tanınır?
1: Kaymak.
0: Kaymak, doğru yanıt. İç organların görüntülenmesinde kullanılan tekniğin ismini soruyoruz size. Nedir bu teknik?
1: Röntgen, MR, ultrason.
0: Ultrason, doğru yanıtını aldık. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlıyoruz. Bakalım ne geliyor.

0: Evet, 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü seslerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz ses kime ait acaba?
1: Pas.
0: Pas dediniz. Genellikle davula eşlik eden çalgının adını soruyoruz.
1: Zurna.
0: Zurna, doğru yanıtını aldık. Sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan aletin adını soruyoruz. Çok da seslidir böyle.
1: Matkap.
0: Matkap, doğru yanıt. Ve hemen geliyoruz bir video soruya. Önce izliyoruz, sonra soruyoruz.
2: Ha, vallahi seni tebrik ederim ya. Yani bir erkek eşyasını soruyor ve sen de ona en klişe cevabı veriyorsun. Hara koyduysan oradadır.
3: Ay! Ay, telefon çaldı. Telefon çalıyor. Kusura bakmayın, ben cep telefonu aslında ya.
0: Hakan Yılmaz ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisini soruyoruz.
1: Yaşlı Cazibe çok severim.
0: Harikasınız, Yaşlı Cazibe doğruydu. Gerçekten unutulmaz bir diziydi. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size. Nedir acaba? Hatırlayabilecek misiniz?
1: Geçelim.
0: Peki, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz değil.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz
1: Marmara.
0: Değil. Değil.
1: Güneydoğu.
0: Değil.
1: Geçin.
0: Bir sesimiz daha var. Bir müzik dinleyeceğiz. Bakalım gelsin. Ne dinliyoruz?

0: Dinlediğiniz On The Floor şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Çok dans ettim ama bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Yakut çoğunlukla hangi renktedir?
1: Lacivert.
0: Rengini soruyoruz. Başka bir ne renk olabilir? Yakut rengi.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Peki o zaman başa döneyim. 89 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk size. Acaba kim olabilir?
1: Aa tamam anladım. Yok bunu sormayın. 7'yi sorun.
0: Peki diğerini soralım. O zaman geliyor. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size.
1: Boyoz.
0: Boyoz. Doğru yanıtı aldık. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini soruyoruz. Kıyı şeridi. Diyecektim.
1: Akdeniz.
0: Değil.
1: Süre mi yetmedi?
0: Peki sürenizi bitirdik. Harika. Bakalım hangi cevaplarımızı alamadık? 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk. Bergen olacaktı dinlediğimiz şarkıcı. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini sormuştuk. Ege bölgesi olacaktı. Aa, hep yanıltıcı bir sırdır girinti çıkıntılarından dolayı. Tamam. Hatta ilkokulda da anlatırlardı çocuklar böyle gözüküyor ama açtığınız zaman bambaşka bir şerit olacak diye. Oradan aklımızda kalıyordu. Dinlediğimiz çok da sizin dans ettiğiniz On The Floor şarkısını seslendiren kişi Jennifer Lopez olacaktı.
1: Tamam.
0: Ve bu bölümü tamamladık derken son bir sorumuz vardı. Yakut çoğunlukla hangi renktir? Lacivert demiştiniz. Biz hangisini sormuştuk? Kırmızı. Kırmızıyı soruyorduk. Peki. Güzel oldu. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık Özlem Hanım. Şimdi Hüsamettin Bey size geliyorum. Evet. 120 saniyeyi sizin için çalıştıracağız. Hüsamettin Bey hazırsak sizin 10 Hazırım. Sorunuz geliyor. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırmış.
0: Peki 120 saniyenizi başlatıyorum. Kars'ın meşhur peyniri hangisidir? Peyniri dedim ben de. Buyurun. Kars'ın meşhur peyniri.
2: Pas diyelim.
0: Peki pas diyelim. Bir organ veya organizma kesitini röntgenle filmini çekme yöntemine ne ad verilir?
2: Ultrason.
0: Biraz önce Özlem Hanım hepsini saydı.

0: Başka ne olabilir?
1: MR, ultrason, röntgen.
0: Organ veya organizmanın. İsterseniz geçelim.
1: Geçelim.
0: Peki. Sesi koyunların beğenisine sunulan üflemeli çalgı.
1: Kaval.
0: Kaval doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz İntisar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Muazzez Abacı mı ya?
0: Değil efendim. Başka bir tahmininiz?
1: Pas diye.
0: Peki, pas dedik. Sert nesneleri kesmeye yarayan dar ve uzun çelik araç. Sert ve ağaç.
1: Testere.
0: Testere tabii ki. Genellikle kahvaltılarda tüketilen, kızartılarak pişirilen bir yiyecek. Böyle hamuru...
1: Pişi.
0: Pişi doğru yanıt olacaktı. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz size.
2: Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız değil mi?
3: Aa, güzel resimmiş. Ay, kim bile şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse, sen zırla bana devam.
0: ATV'nin fantastik kurgu türündeki unutulmaz dizisini soruyoruz acaba. Hatırlayabilecek misiniz?
1: Selena mı?
0: Selena, tabii ki Selena'ydı. Sevimli Selena. Türkiye'de en fazla il hangi bölgede bulunur diyoruz. Acaba hangi ilimiz, bölgemizde bulunur?
1: Ege bölgesi.
0: Değil. Başka?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru yanıtı aldık. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra da sorumuzu soruyoruz.

0: Dinlediğiniz Diamonds adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas
0: dedik peki. Safir çoğunlukla hangi renktedir diyoruz?
1: Sarı.
0: Sarı değil, hangi renk olabilir başka?
1: Mavi.
0: Mavi doğru yanıttı. Hemen birinci soruya dönüyorum. Kars'ın meşhur peyniri.
1: Gravyer peyniri.
0: Değil efendim, başka ne olabilir? Kars'ın meşhur peyniri. Kars
1: ne? Kaşarı.
0: Kaşarı tabii ki. Hemen bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi diyecektim. Hatta böyle de bir makineye gireriz. Bazen değil mi? Fenalık basar o makinenin içerisinde. Neydi? Tomografi olacaktı. Tomografi makinesi. Kavalı zaten bilmiştiniz. Dinlediğiniz şarkı demiştik. Türk müziğinin duayen sesi Neşe Karaböcek olacaktı. Aradığımız yanıt. Ve dinlediğimiz Diamonds şarkısını seslendiren kişi, bu da Rihanna olacaktı. Doğru yanıtımız 2, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt aldık sizden. Bir puan tablosuna bakalım. Şu anda kaç puana geldik? Kaçar puandayız? İkinci etabı kaçar puanlarla tamamlıyoruz? Evet, burada başa baş bir mücadele geçti. 6'ya 7 bildik ama şu anda puan tablosunda Özlem Hanım hala ikinci etabın sonunda 135 puanla önde götürüyor. Hüsamettin Bey 100 puanda ve ara gittikçe kapanıyor. Yaklaşık 35 puan var. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Üçüncü etaba.
1: Hazırız.
0: Yarışma iyice çekişmeye başlayacak.
2: Evet.
0: Çünkü butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz soruları ama butonlar karar verecek. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, geldik kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına. Çok güzel başa baş bir mücadele gidiyor. Gençlerimiz, minik öğrenci kardeşlerimiz için stüdyomuzda 2 yarışmacımız çok güzel bir çekişmeyle yarışmamızı sürdürüyorlar. Bir sürü harf bulduk, bir sürü kutucuğumuzu açtık. Şifre kelimemizden de 3 tane şifre harf bulduk. Geldik butonların devreye girdiği, artık butonların karar verici 3. etaba. Arada yaklaşık bir 30 puan gibi bir ara var ama unutmuyoruz. Burada her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Evet. Hazırız.
0: Peki. 135 puanla tamamladığınız için Özlem Hanım, sizinle başlayacağım. Kaç da olur soruyu seçelim. Eller butona gelsin.
2: 26 lütfen.
0: 26'yı açıyoruz. Soruyu okuyorum. 10 saniyenizi başlatacağım. Hazır. Geliyor 26 nolu soru. Eğik olarak birbiriyle kesişen kim basacak? Özlem Hanım.
2: Çapraz.
0: Çapraz doğru yanıt. Tek harf koydu ve kelimeyi bildi Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 31 lütfen.
0: 31'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 31 nolu soru. Bir nota.
2: La, ma, la, fa.
0: Fa doğru yanıt. Adınızı söylememiştim. Soru kaptıracaksınız. Dikkat edin. Sizin buton karar verecek dediğim gibi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu soralım?
2: 32 lütfen.
0: 32 nolu soru geliyor hazırsak. Tuzlu ve zengin çeşnili bir tür tatlandırıcı. Süreniz başladı. Kim basacak acaba? Basıyor muyuz? Özlem Hanım bastı yine. Özlem Hanım, cevap hakkı sizde.
2: Tatlandırıcı.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Eller butonda olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum ve başlattım. Ne olabilir?
1: Misk.
0: Cevap?
1: Pasta.
0: Şimdi Hüsamettin Bey.
1: Misk.
0: Misk değil. Hemen tek harf kaldığı için butonlar tekrar devreye giriyor. Eller butonda lütfen. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim bastı? Özlem Hanım bastı.
2: Miso, Mise, Misi, Miso.
0: Miso doğru yanıt. O harfi koydunuz ve Miso doğru yanıtını siz buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
2: 27 lütfen.
0: 27 geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ben de soruyu bekliyorum. Geldi 27 nolu soru. Bir soru eki. Kim basacak? Hüsamettin Bey sizde.
1: Mi.
0: Mi doğru yanıtımızı aldık. Seçme sırası sizde. Karar verme sırası yine butonlarda.
1: Sizdeyiz. 23.
0: 23. Geliyor 23 nolu soru. Bakalım ne? Tüylü hayvan derisi. 10 saniye başlattık Hüsamettin Bey.
1: Host.
0: Host doğru yanıtını aldım. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 38.
0: 38. Gidiyoruz hemen 38'e. Gelsin bakalım soru. Kısaca Türk sanat müziği. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
2: TSM.
0: TSM, harikasınız. M harfini koyduk. TSM, Türk sanat müziğinin kısaltılmış halini bulduk. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 37 lütfen.
0: 37 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 37 nolu sorumuz. Teçhizat. Kim bastı?
2: Donatı.
0: Donatı. Doğru tabii ki. Donatı. İki tane harf koyduk.
2: Özlemlemediniz ama ben cevap verdim.
0: Yok, sizdeyim dedim, böyle yaptım.
2: Tamam.
0: Bir daha keskin bir şekilde de söylerim, tamam. Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 51 lütfen.
0: 51. Geliyor 51 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz. Bir nota. 10 saniyeyi başlattım Özlem Hanım.
2: La.
0: La doğru yanıt. Peki. Şimdi hangi soruyla devam edelim? Şifre harf bulmaya çalışın lütfen. Birazcık daha dağınık yerlere gitmenizi öneriyorum. Çok aynı yerlerdesiniz ve dolayısıyla biraz şifre harf bulmakta geç kalıyoruz. Buyurun.
2: 42 lütfen.
0: 42'ye gidiyoruz. Bakalım 42'de ne arıyoruz? Satrançta bir taş. Özlem Hanım. Ne olabilir?
2: Fil, kale, at.
0: Üç harfli bir satranç taşı arıyoruz. Özlem Hanım, süreniz doldu. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hüsamettin Bey bastı Şah. Butona. Şah. Özlem Hanım'dan sevgilerle size Şah'ı Hüsamettin Bey bildi. Nasıl gidiyor butonlar? Yani takılıyor musunuz? Var mı herhangi bir düşündüğünüz nokta veyahut da butonlarla ilgili aranız nasıl? Özlem Hanım sürekli önce basıyor sonra düşünüyor. Güzel
1: basıyorum
0: bir
1: demek
0: hamle yapıyor
1: kalıyorum.
0: Orada. Efendim?
1: Ben geç kalıyorum herhalde biraz.
0: Evet, süre siz bitim. Biraz geç kalıyorsunuz. Daha
1: süre bitimini beklediğim için.
0: Şöyle ben soruyu okuduğum an lütfen basın. Hakkı aldıktan sonra düşünebilirsiniz veya üretebilirsiniz. Farklı kelime koyabilirsiniz, farklı harf koyabilirsiniz. Kelimeyi türetebilirsiniz. Dolayısıyla eğer ben okuduktan sonra önce yanıtı düşünüp sonra butona basarsanız geç kalırsınız. Özlem Hanım onun için arayı kapatıyor. Evet. Şifre kelimemizden 2, 4, 5 harf bulduk ve evet. Sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 nolu soruya dönüyoruz. Geliyor 41. Yukarıdan aşağı 2 harf dedik. Olumsuzluk anlamı katan fiilden fiil yapma eki. Buyurun Hüsamettin Bey.
1: Ki.
0: Ki değil. Başka ne olabilir?
1: Mi.
0: Mi dedi.

0: Tekrar açacağım. Eller butonda hakkınız geçmedi. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Ma.
0: Ma doğru yanıt. Özlem Hanım soruyu aldı. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf açtınız. M harfini açtınız. Siz seçiyorsunuz Özlem Hanım.
1: 45.
0: 45 nolu soruyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 45. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan deniz taşıtı. Kim basacak? Özlem Hanım bastı yine.
1: Katamaran.
0: Katamaran. Maran doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39 lütfen.
0: 39 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 39'da ne arıyoruz? Kriptonun simgesi kim basacak?
2: Kare.
0: Kare doğru yanıtını aldım sizden. Valla üçüncü etabın ortalarındayız. Kısa bir değerlendirme alacağım. Yani birinci etabı geçtik. İkinci etabı geçtik. Evet. Üçüncü etabın ortalarındayız. Artık finale doğru yavaş yavaş geliyoruz. Kurallarımızın üzerinden biraz geçmek istiyorum. Her verdiğiniz doğru yanıt 10 puan değerinde. Ve ara çok hızlı kapanabilir. Şu anda da yaklaşık 10-12 soru daha açacağız. Şimdi burada bir şifre kelimemiz var ve şifre kelimenin üzerine yoğunlaşacağız. Fakat şifre harfleri bulabilmek için tabloda dağınık kalmış diğer harfleri de toparlayacağız. Dolayısıyla oraya da göz ucuyla odaklanmanızı önemli rica ediyorum. Fakat finalde şöyle bir şey var. Tek harfi yanlış koyarsanız tamam. Telaffuzda hakkımız diğer yarışmacımıza geçiyor. Bir kısa değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Özlem Hanım sizden başlayalım. İlk etabı bayağı önde götürdünüz.
1: Çok iyi vakit geçiriyorum. Ayrıca o gizli kelimeyi de buldum.
0: Buldunuz.
1: Evet.
0: O zaman sizde kalsın. Aman. Çünkü bakın. Bakın söylemedin yok, Oğuz sana. Demeyin.
1: Bana da
0: buldum
1: çok seviyorum.
0: Deyin. Bakın buldum dedikten sonra son dakikada son harfle kaptıran çok yarışmacımız oldu başka bölümlerde. Bu uyarımı lütfen kulak arkası etmeyin.
1: Yok etme.
0: Dikkat edin. İnanın bir harfle burada sona gelmiş yarışmacılarımız, 3. etabın sonuna gelmiş yarışmacılarımız maalesef yanlış cevabı verdiler. Bunu yaşadık. Onun için lütfen dikkatli ve harf açmaya çalışın. Onun dışında genel anlamda eğleniyor musunuz?
1: Keyifli çok iyi vakit geçiriyoruz.
0: Kelimelerle aranız çok iyi.
1: Çok severim. Bilgiyi çok severim, öğrenmeyi çok severim. Öğretmeyi de gayet iyi yaparım, severim.
0: Harikasınız. Sizin için nasıl geçiyor Hüsamettin Bey ilk etap?
2: Ben biraz butona batmakta geç mi kalıyorum?
0: Bu etapta
2: yoksa hanımefendi biraz daha mı hızlı benden?
0: Hanımefendi Özlem Hanım sağ olsun konsantrasyonu müthiş. Yani inanılmaz odaklanıyor, çok hızlı karar veriyor ve çok hızlı hareket ediyor. Kelimelerle de arası çok iyi belli.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yarışmacımız bir zorlu rakibiniz var. Hüsamettin Bey. Peki siz ikinci etapta bir iki soru da biraz arada kaldık ama.
2: Ya şimdi... Aslında bildiğimiz sorular ama işte bir anlık. Şey
0: evet
2: geliyor.
0: Bir de ara açıldıkça gidiyor. Evet. Peki butonu şu anda bir 10 saniyeyi iyi değerlendirmeniz gerekecek. İnşallah. Yaklaşık 10 sorumuz
2: İnşallah
0: var.
2: İnşallah bakalım.
0: 10 saniye var. Çok yakın gidiyoruz. Bunların bilgisini verdim. Hazırsak devam edelim mi?
2: Evet. Öyle.
0: Peki sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 34 olsun. Yani.
0: 34 gelsin bakalım. 34 bir video soru izleyelim. Nasıl bir görsel, nasıl bir video hazırladık? Doniel, Borussia Dortmund'un forma giyen futbolcusunu soracağız size. Acaba nedir? Buyurun.
2: Matto.
0: Matto değil.
2: Marco.
0: Ne olabilir?
2: Marco.
0: Marco da değil. Bir harf açalım. Acaba ne olabilir? Mal. Özlem Hanım.
1: Malen.
0: Malen. Doğru. Wow. Borussia Dortmund'da forma giyen futbolcumuzu sormuştuk. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Ne açalım? Bakalım nereye gideceksiniz? Biraz kararsız mı kaldınız oralar, buralar?

0: 52 derken, yapmak isterim. 52.
1: 52 açmak evet, istiyorsunuz. 52. Peki. Bir süre ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma kim basacak? Zahmettin Bey bastı.
2: Sıla.
1: Sıla doğru yanıtıydı. Harikasınız Hüsamettin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
2: 46.
1: 46'ya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği kim basacak? 10 saniye başlattı Hüsamettin
2: Oma.
1: Bey. Oma. Doğru yanıtını aldım. 3 harfliydi. Oma'ydı yanıtımız. Kaç tane soruyu açalım?
2: 53.
1: 53'e gidiyoruz. Bakalım 53'te ne bulacağız? Belirtiler, alametler, 10 saniyeniz başladı. Özlem Hanım bastı bu sefer. Ne olabilir belirtiler, alametler?
0: Alametler.
1: Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Belki ipucu olur size. Kim basacak? 10 saniye dedik. Hüsamettin Bey bastı. Ne olabilir? Belirtiler, alametler.
2: Alaim.
1: Alaim doğru yanıt olacaktı. Alaim yanıtıyla siz de bir 10 puan daha kazandınız Hüsamettin Bey. Devam ediyoruz.
2: 33.
1: 33 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Sorumuzu görüyoruz. Dinlence. Süreyi başlattı Hüsamettin Bey.
2: Tatil.
1: Tatil tabii ki. Yapmak da çok severiz.
2: Evet.
1: En çok hangi tatilleri seversiniz? Deniz kenarı tatil.
2: Evet maalesef.
1: Deniz tatilleri seviyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Yaklaşık 3 tane harf koyarak çözeceğiz. Finale geleceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25.
1: 25 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 25. Orta Afrika'da bir ülke. Kimse basmadı. Evet.
2: Angola.
1: Tebrik ediyorum. Angola doğru yanıtıydı. Biliyor musunuz Angola'yı?
2: Duymuştuk.
1: Yani
2: Afrika ülkesi tabii ki.
1: Afrika ülkesi evet. Bayağı da bilinen bir bölge. Angola. Angola'nın da son yıllarda özellikle bayağı çıkış yapmış bir ülkeydi. Sizle devam ediyoruz.
2: 44.
1: Gelsin 44 nolu soru. Mecazen soy. 10 saniye başlattık. Özlem Hanım.
0: Kan.
1: Kan doğru. Kan çekti deriz. Kana çekti deriz. Evet.
0: Özlem 54 Hanım. Lütfen.
1: 54. 54 geliyor. 54 nolu sorumuz. İdrarla dışarı atılan azotlu madde dedik. Hüsamettin Bey. Üre doğru yanıtını Hüsamettin Bey'den aldık. Seçme sırası Hüsamettin Bey sizdeyiz.
2: 56 olsun.
1: 56 nolu soruyu dinliyoruz. Bir video soru, bir sesli soru geliyor. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, bir Sinan Akçıl şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Kim basacak butona önce? Kimse basmıyor, eller gitmiyor. Acaba nedir bu şarkının adı? Bir harf açalım. Harfimizi açıyoruz. 10 saniyeyi başlattık. Kim basacak acaba? Hala yanıt gelmedi. Kim
1: anlamsın
0: bastı?
1: Anlamsın.
0: Pardon, Hüsamettin Bey bastı. Buyurun.
2: Anlamsın.
0: An?
2: Lansın. Anlam. Anlamsın.
0: Değil. Sürenizi başlatıyorum. Kim basacak? Bir harf açtık. 10 saniyenizi başlatıyorum. Kim
1: anlamsın,
0: basıyor?
1: Anlarsın.
0: Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Anlamsın. Anlarsın.
0: Anlarsın. Anlamsından sonra anlarsın. Doğru yanıtımız olacaktı. Sinan Akçil'in değerli parçasının adı. Özlem Hanım, sizinle devam ediyoruz. Son iki soruyu açıyoruz bu arada. Sizdeyiz. Buyurun. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40 lütfen.
0: 40'ı açıyoruz. Gelsin 40 nolu sorumuz. Yaban ördeği kim basacak? Süremiz başladıktan sonra Özlem Hanım bastı tabii.
1: Kene, kebe, örke, örbe, arke.
0: Çok güzel kelimeler ürettiniz ama maalesef bizim seçtiğimiz kelimeyi bulamadınız. Yaban ördeği Hüsamettin Bey.
2: Keme.
0: Değil keme.
2: Kene. Kete.
0: Değil.
2: Kere.
0: Değil.
2: Keve.
0: Değil.
2: Keye.
0: Değil.
2: Neden gittik ama?
0: Peki, harika. Bir harf daha açıyoruz eller butonda. Bakalım doğru yanıtı kim verecek? Özlem Hanım sizi.
1: Seke. Seke. Teke. Seke. Keke. Beke. Deke. Yeke.
0: Meke. Doğru yanıtını aldık sizden. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk. Özlem Hanım sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 lütfen.
0: 49 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 49. Duvarları taş ve tuğladan mezar kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Lahit.
0: Lahit. Doğru yanıtı da aldım. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz?
1: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29. Çok az bir yerimiz kaldı. Çabucak. 10 saniye baş... Samettin Bey, ne olabilir? Çabucak. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Peki, bir harf daha açalım. Arkasından 10 saniyeyi başlatalım. Harfi açtık, kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Serial.
0: Serial değil. Bakın, serial değil. Çok yakın ama...
1: Seriat.
0: Değil.
1: Seriaf.
0: Süreniz doldu. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Harfi biz koyduk. Kim basacak butona? Evet. Özlem Hanım. Hüsamettin Bey. Kapıyorsunuz. Buyurun.
1: Seri an.
0: Seri an. Doğru yanıtımız olacaktı. Tebrik ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. 25. sorudayız. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 17.
0: 17. Geliyor 17 nolu soru. Hastanelerde. Acele etmeyin. Beni bekleyin. Hastanelerde. Hastaya yardımcı olan... kişi Hüsamettin Bey.
2: Refakatçi.
0: Refakatçi yanıtını da sizden aldık. Tebrik ediyorum. 25 soruyu bu etapta tamamladık. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Bitti.
0: Bitti. Üçüncü etapın sonuna geldik. 25 sorumuzu tamamladık. Şifre harfleri de şifre kelimenin hemen hemen
2: bu çıktı.
0: 10'da 9'u çıktı. Hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bakıyoruz.
1: Bakalım.
0: Bakalım kaçar puanla tamamladık. Üçüncü etapın sonuna nasıl geldik? Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Evet. Ara birazcık ilk bölümde açılmıştı. İkinci etap baş başa bitmişti. Ama üçüncü etapta Özlem Hanım, Özlem Süleymanlıgil butonların da desteğini alarak 275 puanla önde tamamladı. Hüsamettin Bey 210 puanla bu etabı tamamladı. Ve geldik son noktaya. Ne yapıyoruz? O zamanın tabii ki yarışmayı önde tamamladığınız için birinci tahmin hakkını sizden alacağız. Doğru kelimeyi, doğru harfi doğru yere koyarak bir kere de telaffuz etmenizi, söylemenizi net bir şekilde rica edeceğim. Sizdeyiz. Bir tahminde bulunacaksınız
1: evet.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Çamlı hemşin.
0: Çamlı hemşin.
1: Evet.
0: Çamlı hemşin. Ş harfi koydum.
1: Ş.
0: Peki. Ş harfini koydu yarışmacımız. Çamlı hemşini biliyor muyuz?
1: Evet. Galiba Rize'nin ilçesi.
0: Rize'nin ilçesi Şamlı Hemşin. O zaman ne yapalım? Zaten bu kadar da bilen bir yarışmacıyla karşılaştığımız için tabii ki Rize'nin ilçesi Çamlı Hemşin bu bölümün doğru yanıtıydı. Gönülden tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve hemen hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza gidiyoruz. Evet, Şamlı Hemşin şifre kelimesini bulduk. Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza bakalım. Hangi okulumuza gitti bu bölümün hediyeleri? Nereye gitti? Tuşba, Van'a gitti. Tuşba'da Koç İlkokulu'nu temsil ettiniz Özlem Hanım. Bu akşam onlar için, oradaki genç kardeşlerimiz, minik öğrenci dostlarımız için birer hediye kazandınız. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hüsamettin Bey, size de çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldınız. Bizlere destek verdiniz. Genç miniklerimiz için yarıştınız. Sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. A Para Kütüphanesi'nden
1: çok
0: birer kitap hediye ediyoruz. Ve
1: çok
0: iyi günlerde
1: ederim.
0: Okuyun. Okudukça da bizi hatırlayın istiyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Efendim geldik bir bölümün daha. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimi

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleri

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Efendim başarı konusuna girmeden önce şöyle bir geçen haftaya bakalım. Geçen hafta çok değerli iki bilim insanını konuk ettik. Yine İnci Ayhan ve Murat Kurt stüdyomuzdaydı ve beyin hakkında bize böyle beynin bilinmeyen taraflarını anlattılar ve gerçekten çok büyüleyiciydi öğrettikleri, anlattıkları şeyler. Benim için de çok

0: Yeni bilgiler oldu. İsterseniz geçen hafta neler konuştuk ona bir bakalım. Ondan sonra gelelim başarı konusunda. Hızlıca bir giriş yapalım. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii. Hı-hı. Ya biraz dışına da çıkabilirsin.
1: Evet. Yo, içinde kalabiliriz. madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirlik, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma halinden bahsettik. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alanın içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
0: Evet.
1: Canımız sıkılmıyor. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var. Ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnci hocam, senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
2: Hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde harika kapatabilirim.
0: Şimdi efendim dedik ki konu başarı. Başarı deyince Türkiye'de akla Mümin Sekban gelir. Çünkü hem kendisi başarılı hem de başarıyı çalışıyor. Bence bir insan ben şunu yapıyorum dediğinde ya da size şunu sunduğunda bunu kendisi iyi yapıyor olmalı diye düşünüyorum. Bunu çok iyi yapan kişilerden bir tanesi Mümin Sekman'dır benim için Türkiye'de. Mümin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel iltifatlarla başladık.
0: Yok, her zaman öyle ama tamam, yani evet, biliyorsun yok, bizim birbirimize karşı evet, duygularımız zaten şeydir yani her zaman. Çok böyle.
3: Ben de çok başarılı bulduğum için her zaman buradayım.
0: Sağ ol hocam. Eksik olma. Gerçekten kırmıyorsun, geliyorsun ve bu başarı konusunu kendi hayatında çok farklı alanlarda bir şekilde yaşatıyorsun. O farklı alanlara deyince zaten biraz da konumuz o.
3: Evet.
0: Yani.
3: Evet.
0: Ve tabii ki bizim psikoloji camiamız çok değerli psikoloji doktorlarından Pelin Hazer aramızda. Pelin hocam hoş geldiniz size tekrardan. Nasılsınız? Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah.
4: Şahaneyim.
0: İyi maşallah, çok iyi gördük. Böyle bir sağlığınız, böyle bir maksimum. Güzel böyle yanaklarınız kızarmış.
4: Evet, biraz dinlenince geldi.
0: Saçlarınız pırıl pırıl. Böyle iç sesin, iç sinyalleri dinler haldesiniz.
4: Evet, evet. Dinlenmek biraz iyi geldi.
0: Biraz dinlenmeniz
4: evet
0: lazım. Öğrencilerinizin sayısının çokça olduğu yorucu bir süreçten tatile geçtiniz şu anda. Evet. Bu da güzel. Öğrenciler de tatilde. Başarılı insanlar tatilde ne yapar acaba?
4: Allah'ım.
0: Ya hiç listede olmayan bir soru daha tamam. O kadar böyle çalışıp da.
4: Aslında çok güzel bir yerden geldi. Biz başarı hiçbir zaman durmamak adına kuruyoruz ya. Hiçbir zaman durmazsan başarılı olursun gibi bir altyapı var. Aslında bazen durmak, tekrar bir yakıt alıp devam etmek için çok güzel bir parça.
0: Doğru.
4: Biz sanıyoruz ki bir hani o yarış metaforu gibi yani onun içindeyiz ve ölünce tamam hani bitti ne oldu ya da çok yaş alınca belki de ya bu kadar yıl boşa mı geçti, ben ne yaptım, ben başarılı mı oldum, durdum mu, ne yaptım, sürekli çalıştım mı, hiç durabildim mi diyemiyoruz. O yüzden yani durma halinde bile şimdi sen sorduğunda durmadığımı fark edince o kadar da
3: kendine
4: de çeliştim.
0: Evet, yani kendi sesini dinletti.
4: Bir terapistin karşısına gelince işte böyle oluyor.
0: Peki şeye ne diyorsun? Yani hani insanlar böyle işkolik oluyor da o işin fazlalığından değil de sanki bazen de yapacak başka şey olmamasından mı kaynaklanıyor acaba işkolik olmak?
4: Yani
0: durup dinlensem ne yapacağım sorusunun belki de cevabı yok yani.
4: Ya, evet.
0: Hocam sana program gördük konuştuğumuz şey yani.
4: Ya tamam. İcatlar aslında bu tür zamanlarda çıkabiliyor yani can doğru. sıkıntısından lazım, bir şey. Yani burada belki de hani klinik tablodan bir örnek

0: verebilirim. Bazen insanlar ilişki anlamında zorlanıyorlarsa kendilerini işe adayabiliyorlar. Biz oraya işkolik diyebiliyoruz. Ama arka planda sadece bir kanal çalıştığı için, sadece o kanal çalıştığında da kişi karşılık görebildiği için oraya ağırlık veriyor. Bu sefer ne oluyor? Duygusal hayat birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu zaman biz o kişileri çok başarılı görüyoruz. Ama arka planda hayatlarına baktığımız zaman bazen çok ciddi açıklıklar olduğunu görebiliyoruz.
1: Yani. Kapatıyor belki orayı, öyle mi? Biraz
0: evet, evet,
1: işini.
0: Evet.
1: Peki şöyle bir yerden gideyim istiyorum. Bir bir tane güzel böyle bir şey vardır, metafor vardır. İnsanlar hep maçı kazanmayı bekler ama önemli olan gole de sevinebilmek. Yani maçı kaybedecek olsan bile gole sevin. Çünkü
0: evet.
1: Çünkü maçı kazandığında o sevinci çok uzun sürmeyecek ama maç içerisinde gollere sevinmek senin yaşam kaliteni arttırır. Sen şimdi bir hedef koyuyor insanoğlu. Bir o hedefine ulaşacak bir süreç yaşıyor, bir de sonuç yaşıyor. Şimdi hangisi başarıyla daha ilişkili sence bu üç duraktan?
0: Bence aslında hedef dediğimiz şey kişiye yön veriyor. Rotayı oluşturuyor. O sürecin kendisi ise o kişinin kimliğini oluşturan aslında materyalleri oluşturuyor. Beraberine getiriyor ve sonuçta bunun sonucunda pişen şey, yani karşımıza ürün olarak çıkan şey. Ama biz bunu başarı hedefiyle yaparsak yönümüz de kaybolabiliyor veya işte patinaj yapabiliyoruz veya çok yolda kalabiliyoruz. Ama bunları önemsemeden yolun içerisinde olduğumuz zaman o zaman zaten sonuçta beraberinde geliyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani ben mesela küçüklüğüme baktığımda üniversiteye kadar hiç başarılı bir öğrenci olduğumu düşünmüyorum. Buradan anneme selam olsun. Yani benimle her gün motivasyon konuşmaları yapardı. Böyle ablam dereceler alırdı, okul birincisi olurdu vesaire. Ben üniversiteye girene kadar, yani o sınavda sorulan soruların benim mesleğimi seçeceğim doğrultusunda hiç ilerlediğini düşünmüyordum. Ne zaman ki üniversiteye girdim, benim bölümümle kendi kişiliğimin benzeştiğini gördüm, o zaman dereceler almaya başladım.
1: Yani bu motivasyonun bu oldu yani, öyle mi?
0: Evet,
1: sen
0: gelince,
1: yani üniversiteyi görünce biraz da o eğitimin ve okumanın tadını çıkarmaya başladım.
0: Bana göre sanırım pratikle dünya içerisindeki o şeyin benim kişiliğimle örtüşmesiydi aradığım şey. Yani fizik, kimya şu anki olduğum yerden baktığımda hepsinin bir anlamı ve bir yeri varmış ama
1: tabii,
0: o zamanlar bende eşleşmiyordu ama şu an akademisyenlik yaparken de ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bir klinik hayatım var. O klinik hayatını öğrencilere anlatırken bakın pratik bu, teori de bu dediğim zaman benim kişiliğimle mesela daha uyuşan bir parça. O yüzden ben kişinin kendi kişiliğiyle ve hayat yaşantısıyla birleştiğinde o şeyin otomatik olarak sonucunun başarı olarak tanımlandığını düşünüyorum. Yani onun sürecin sonunda buna bir başarı deniyor. Ama bunu kendimi heba etme noktasına gittiğimde başarısız bir öğrenciydim.
1: O zaman oradan vazgeçip çıkabilmek başarı belki,
0: evet,
1: öyle mi?
0: Evet, yani vazgeçmek başlı başına bence bir başarı. Vazgeçebilmek. Yani vazgeçeceği yeri kişinin saptayabilmesi belki de bir başarı.
1: İnsanlar yarım bıraktığı işlerden çok büyük rahatsızlıklar duyuyorlar. Bütünleme ve bitirme arzusu çok yüksek insanlarda, iyi ya da kötü. Belki bunun da etkisi olabilir.
0: Evet, zihin yani. Çünkü boşluk sevmiyor, belirsizlik sevmiyor veya bunun sonucuna bir şeyler ekliyor. Yani bitirmezsem, ara inançlar dediğimiz var ya bilissel davranışında, bitirmezsem yarım kalır. İşte sevilmem, onaylanmam, başarılı olmazsam işte değerli olmam. Yani kişilik yapılarımız da bir yerde bununla birleştirmeye çalışıyoruz. Ve o zaman da ne oluyor? Hani bir yerde o parça artık zorlamaya başlıyor bizi.
1: Evet. Şimdi bu hedef, süreç, sonuç duraklarının hepsinin aslında bir kıymeti var bizler için ve hepsine bir anlam yükleyebilmemiz lazım. Değerli hocam, şimdi sen bırakma konusunda zorluk yaşamıyorsun. Çünkü bir işler kötü giderse, yani bunu tabii ki özel hayatın için söylemiyorum. Mesleki olarak da yani Türkiye'deki en özel mezuniyetlerden birini yaşayıp en büyük okullardan sonra başka bir alana doğru dönebiliyorsun. Sonra yazarlığı çok iyi yaparken iyi bir eğitimcisin. İyi bir eğitimciyken bir yandan çok iyi içerikler hazırlayabiliyorsun. Yani bu çok yönlülük, en çok da tavsiye ettiğin şey. Benim Mümin Sekman'ı takip ettiğim sürece şunu görüyorum ki Mümin Sekman insanlar hep bir işi yaparken arkada bir takım pencerelerin de açık olmasını bir şekilde öneriyor. Çünkü hayat her an sürprizlerle gelebilir. Şimdi sizin başarı üçgeni diye bir tarifiniz var. Biraz da bunun esasında biraz daha belki genişletilmiş hali. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
2: Evet. Şimdi şöyle başarıyla ilgili temelde bir kafa

0: karışıklığı var. O berraklığı sağlamak için bazı temel ayrımları yapmakta yarar var.
1: Tamam hocam.
0: Bir içsel başarı ve dışsal başarı var. Kabaca derimizin içindeki içsel başarı, derimizin altındaki içsel başarı, hani duygumuz, düşüncemiz, vücut kimyamız, bunlar hepsi içsel, kafamızın içindekiler. Bir de dışsal başarı, o da dış dünyada olan. Şimdi dışsal başarıyı da içine, hani biraz daha böyle iki boyutuna bakarsak, bir dış dünyada ne var? İlişkiler var. İş ilişkileri, romantik ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gibi boyutları var. Dışsal başarı da kendi içinde ilişki başarısı ve iş başarısı. Hani kariyer başarısı iki ayrı ayırabilir. Şimdi bu üçgen dediğim şeyi ben genelde şöyle anlatıyorum. Bir insanın merkezde ve çekirdekte olan içsel başarısı var kafamızın içindeki. Bundan da iki tane çıktı olan yan başarı var. Bir hani kuşun kafası ve kanatları gibi. Kanat başarılarda, ilişkilerde başarı ve işte başarı. Burada en kritik nokta şu. En çekirdek olan, merkez olan, her şeyin besleyicisi, kaynağı olan içteki başarı. İç başarı nedir? Senin yerine başka birinin yapamayacağı başarılar içsel başarı diyoruz. Başkası senin yerine konsantre olamaz.
1: Evet.
0: Başkaları senin yerine duygularını regüle edip düzenleyemez. İç konuşman, hani destek görebilirsin dışarıdan ama iç konuşmanı içinden sen yapacaksın.
1: Evet.
0: Uyumadan önce, sabah kalktığında iç konuşma, karar alırken, düşünürken, konuşurken, karar alırken,
1: nefes alırken, uyurken belki.
0: Evet, bunların hepsi içsel başarı. Evet. Ne istediğine karar vermek içsel bir başarıdır. Ne yapacağını, ne yapmayacağını, iradeli olmak, pes etmek, hepsi içsel başarılar. Evet, dışsal başarılarda da işte klasik iş başarısı, diplomalar, kariyer, makamlar, statüler, maaşlar, işte veya ilişkiler, iş veya özel hayattaki ilişkiler. Ben içsel başarının ihmal edildiği için, bu konuda siz psikologlar da belki daha güçlü bir tahkimat yapmalısınız. Yani popülist olmadan, popüler psikoloji diliyle, psikolojiyi çok doğru ve etkili bir şekilde anlatarak o iç dünyalarındaki mimariyi doğru yapılandırmayı öğretirseniz insanlara, böylece yapıyorsunuz da, yani genel olarak konuşuyorum, böylece insanlar içine çökmez. Öbür türlü ne oluyor? Bakıyorsunuz işte gazetelerdeki haberlere, şöhretin, servetin merkezindeki bir sürü insan, işte gazete haberlerinden, son dönem haberlerden görüyorsunuz. İşte
1: zorluklar yaşıyorlar.
0: Evet, evet. Ya bu anlamda bağımlılıklar birer içsel başarısızlıktır, değil mi?
1: Tabii.
0: Ve çoğu kişinin içsel başarı yeterince iyi inşa etmediği için dışsal başarı yapamadığını düşünüyorum. Teknik olarak da şöyle düşünelim. Duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, daha köklere gelirsek belleğimiz, hafızamız, inançlarımız, değerlerimiz, bütün bunların hepsinin içimizde bir İsviçre saatinin dişleri gibi bir aradaki çalışmasının mekanizmasını anlamak, öğrenmek ve yönetmek. Bu içsel başarının da temeli.
1: Şimdi şunu düşündüm hocam. Hatalı bir örnek de vermek istiyorum, bilmiyorum. Dünyanın en ağır kilo kaldıran insanı Naim Süleymanoğlu'ydu. Yanlış hatırlamıyorsam vücut ağırlığının 3 katını kaldırdı. Dünyanın da en büyük sporcusudur. Türkiye'de çok büyük madalyalar kazandırdı. Hiç unutmuyoruz ve ama bir yandan da hayatını erken kaybetti. Bir iç başarısıyla ilgili bir soru işareti hep vardı. Yani siz diyorsunuz ki dünyanın en tanınmış, en başarılı sporcusu bile olsan, ki Naim Süleymanoğlu bu, belki sonraki de Usain Bolt'tur, atıyorum. İçsel başarı gelmezse o bir gölge oluyor gibi görüyoruz.
0: Çok örnek görüyoruz bunu işte. Elvis Presley'ler, yani şeyler, Marilyn Monroe'lar falan, epik başarılar elde ettiler. Yani Naim de işte ağırlığı kaldırdı ama başarının ağırlığını kaldıramadı belki. O başarı bittikten sonra neyi nasıl yapacağıyla ilgili o boşluğu yönetemedi. Bu anlamda başarının öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapmak gerektiğini, hepsini net bir şekilde...
1: Ama o zaman şu yok yani, değil mi hocam? Yani içsel başarı dışsal başarıyı getiren şey değil aslında. Bunlar ayrı ayrı da gidebiliyor. Ama birini eksik ederseniz diğerinin ayağını kaydırabiliyor.
0: Sürdürülebilir oluyor.
1: Sürdürülebilir olması için.
0: Evet. Yani içine çöküyor. İçsel başarı olmadığı zaman, içsel dayanıklık olmadığı zaman insanlar içerideki boşluğu, hani daha psikolog değil de söyleyeyim, değersizlik, yetersizlik ve kendini boş bulma, içinin boş olduğunu gören insanlar, insan iç dünyasına zaman ayırmak yerine iç dünyasındaki tuğlaları, taşları doğru yerlerine koyup iç dünyasının mimarisini dizayn etmek

0: yerine dışa yönelecek. Bunu içerideki boşluğu aşırı telafi etmeye kalktığında ya bunu parayla yapacak, pahalı saatler, pahalı arabalar, tabii, gösteriş, tabii, lüks, lüks tüketimle yapacak ya bunu başarıyla yapabilir. Evet. Yani, ama her başarılı insan da böyle değildir. Onu da söyleyeyim. Yani bu sağlıksız başarıyı örnek anlamında söylüyorum. Aşırı başarıyı içindeki boşluktan kaçıp sosyal onay alarak telafi etmeye çalışan insanlar da olabiliyor. Bunlar da sağlıksız başarı biçimleri. Ama yine de başarılı olabiliyor. Sonuç almanın gereğini yapıp skor tabelasının adını yazdırınca teknik olarak başarılı.
1: Başarılı oluyor.
0: Ama sağlıklı olmadığı için sürdürülebilir olmuyor, kalıcı olmuyor.
2: Çok burada klinikte biz güzel. Aslında şöyle görebiliyoruz. Kişiler bize şöyle geliyor. Çok başarılıyım ama mutlu değilim.
1: Evet.
2: Şimdi başarı var ama anlam yok.
1: Evet.
2: Ya da başarı var ama artık anlamı kalmadı.
1: Evet.
2: Yani oradaki içsel başarı belki de o anlam yitirildiğinde yeni bir anlamın olmayışı veya orada o boşluğun ortaya çıkmasıyla ortaya
1: peki
2: çıkıyor.
1: O zaman şöyle mi düşünüyorsunuz Pelin Hocam siz? Yani başarı mutlu olmaktır gibi bir ilişki psikoloji adına kurulabilir mi? Ya da gerçek hayatın bütününde kurulabilir mi? Yani ben işte çok büyük paralar kazanan bir iş insanı değilim belki ama yaptığım işten tatmin olan ve hayatımı mutlu geçiren biriyim. Yani işte Alplerde kayak yapmıyorum belki ama bahçemde yaktığım mangalda çoluğumun çocuğumun kahkahası arasında kendimi mutlu olarak ifade ediyorum. Böyle bir başarı tanımı yapılabilir mi? Yoksa kandırma mı olur kendimize?
2: Aslında şöyle bir sosyal yani en sık kullandığımız sosyal medya araçlarında o sosyal medyanın platformu Türkiye'de bir çiftlikte yaşayan bir insanın hayvanlarla olan ilişkisini paylaşıyor sıklıkla. Ve adam sadece çiftlikte kalkıyor, işte koyunlarla ilgileniyor, eşekle ilgileniyor, onlara yemek yediriyor vesaire. Ve adam gerçekten çok mutlu. Ve biz alttaki şeylere baktığımda ben çok severim yorum okumayı. Şey deniyor hani işte birazcık onu paraya çevir, daha büyük bir çiftliğe geç, neden hala oradasın? Adam mutlu. Orada çayını demliyor, o hayvanlarla mutlu. Yani biz şey gibi diye düşünüyoruz, sanki hep daha ileriye çıkmalısın, oraya geldin mi? Birinci evini almalısın. Birinci evi aldın mı? İkinci evi almalısın. Araba mı aldın? Arabayı bir sürüm ola. Ya bunlar da başarı olabilir.
1: Hayat bunu yani, istiyor ama senden çok.
2: Bir yerde isteyebiliyor. Ya da birisi için çocuğunun olması bir başarı olabilir. Birinin yalnız olması bir başarı olabilir.
1: Evet.
2: Birinin evcil hayvanı olması başarı olabilir. Birinin tek başına yaşaması bir başarı olabilir. Aslında başarı dediğimiz şey etrafımızdaki ufak bir topluluğun bizlere küçüklükten itibaren dayattığı belki de bir şey bir durum gibi geliyor ama kişi bunu idrak edebilecek bir kuş bakışına geçebildiği zaman o zaman tekrardan revize edebiliyor.
1: O zaman
2: bence.
1: Önce kendi ihtiyacını tespit etmen lazım. Başarı
2: i̇şte o ihtiyaç bazen full'e ulaşabiliyor
1: full'e
2: bence.
1: Ulaşabiliyor,
2: yani
1: tabii.
2: Bir işe girdiğimiz zaman herkes o işte kalmaya çalışıyorsa diyoruz ki yani benim buradan çıkmamam lazım. Herkes burada bir mücadele veriyor.
1: Tabii.
2: Ben biraz daha mı kalmalıyım acaba? Ya çıkarsam herhalde aç kalacağım. Hiçbir şey bulamayacağım. Belki de hani böyle bir şey gidiyor. Yani başarının tanımı bence çok yani parmak izi gibi bir şey.
1: Evet.
2: Ama herkes o parmak izi hakkını bize tanımıyor. Sorun orada. Evet. Oradaki çatışma bence bizi
1: kendi
2: biraz zorluyor.
1: Kendi parmağını göremeyen insanlar da var tabii bu arada bastırmayan. Ne dersin hocam?
0: Yani bu konuda şöyle bir şeye inanıyorum. İki türlü başarı var. Yani tencere ve kapak gibi. Bunlar iç içe geçmiş şekilde. Kapağı tek başına tanımlayamazsınız ya. Onun için kesinlikle ikiye bölmek zorundayız. Bir kişisel başarı var. Kişisel başarının tanımı az önce sizin tarif ettiğiniz gibi. Veya genelde psikologların da zaten tarifi içten dışa doğru olacağı için başarıyı. Dolayısıyla psikolojik olarak baktığımızda kişisel başarının tanımı çok basit olarak şudur. Hayal ettiğini hayatında görüyorsan başarılısındır.
1: Yani, hayal ettiğini.
0: Evet. Yani hedef koyduğunu gerçekleştirdiysen bu tanımını da sen kendin yapabilirsin. Yani ne senin için hedef ve o hedefi
1: yani
0: gerçekleştirdiğinde.
1: Yani neyi hayalini kuracağın sana bağlı.
0: Evet evet. Yani
1: çok
0: sabah kalktığımda kahve makinesine bastığımda kahvem çalışıyorsa başarılıyım diye kendime inandırabilirim.
1: Evet.
0: Şimdi kişisel başarı için görecelilik alanında olduğumuz için bu çalışır. Sorun
1: çalışır,
0: yok.
1: Tabii,
0: ama
1: doğru.
0: Toplumsal başarıda böyle bir şey yok. İki türlü başarı dedim ya.
1: Doğru.
0: İkinci başarı toplumsal
1: doğru.
0: başarı. Toplumsal
1: doğru.
0: başarı dıştan içe bakar. Yani sosyolog gözüyle bakmanız lazım. Psikolog
1: evet,
0: gözüyle
1: doğru,
0: değil.
1: Doğru.
0: Sosyolog gözü şu.
1: Orada beklenti var.
0: Dışarıdan bakıyoruz. Çevremizde aynı kategoride diğer o iş yapan insanları görüyoruz. Diş hekimleri, politikacılar, futbolcular, mimarlar, musluk tabircileri. Evet. Dışarıda o işi yapan insanları görüyoruz. O işi yapanlar içerisinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü olarak sen ne kadar iyisin? Kıyaslama var.
1: Evet.
2: Evet.
0: Karşılaştığım performans var. Ve skor tabelasına yukarıdan aşağı bakıyoruz. Kimin adı yazıyor? Biz de bunu başkasına yapıyoruz. Yani tatile gideceğimiz zaman Ege Otelleri yazıyoruz. Karşılaştırmalı yapıyoruz. Siyasette oy vereceğimiz zaman politikacıları karşılaştırıp oy veriyoruz. Diş macunu seçeceğimiz zaman karşılaştırıp seçiyoruz. Hangi fenomeni, hangi doktoru, hangi psikoloğu takip edeceğimizi karşılaştırıp seçiyoruz. Biz herkesi karşılaştırıp seçerken bizi biri karşılaştırıp seçerse hayır beni karşılaştıramasın diyemeyiz.
1: Diyemeyiz. Bu işin doğasında olan.
0: Doğasında var. Bu Amerikan başkanı bile seçime giriyor ya.
1: Tabii ki.
0: Sıradan insanın parmağının ucunda adamın kariyeri. Ya bak kesinlikle. Amerikan başkanı bile hani teknik olarak baktığınızda.
1: İnşallah girmeye devam eder bu arada. Trump'ın bir daha seçimi.
0: Yok. Girmemesi lazım herhalde değil mi? İkinci turu. Bir daha girmemesi lazım.
1: Bir daha olmayacak değil mi?
0: Evet,
1: doğru.
0: Evet. Son. İkinci ve son. Tamam. Onun için şovunu yapıyor adam.
1: Tamam.
0: Şimdi bu göze bakarsak kişisel başarı için %100 dediğinize katılıyorum. Ama toplumsal başarının tanımı az önce söylediğim gibi toplumsal başarının tanımı bir alanda o işi yapanlar arasında karşılaştırmalı rekabet üstünlüğünüzün ne kadar olduğuyla ölçülür.
1: Çok güzel bir söz. Trump üzerinden gidecek olursak şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Trump başarılı mı değil mi? Şimdi o kadar zor bir soru ki bu. Çünkü ona sorarsan inanılmaz başarılı ve dünyanın en yetkin, en becerikli insana ayrıca bir barış elçisi.
0: Yani
1: zihnimiz başarı konusunda o kadar gerçeği çarpıtabiliyor ki bazen. Yani kendine yönelik aslında bu sağlıklı bir şey de olabilir. Yani sürekli kendini eleştiren insanlar var ve bir türlü o başarıyı kutlayamayan. Bir de sürekli olarak bir hayal dünyasında iyiymiş gibi kendini gören. Şimdi Trump'a bakacak olursanız işte o askeri olarak, ülkesinin ekonomisi olarak, şu bu olarak dünyada en saygı duyulan insan olarak görüyor kendini ama muhtemelen dünyada en sevilmeyen de insan bir taraftan. O açıdan bakarsan o dış dünyanın hocam dış dünyanın bakışı bizim için ne kadar önemli olmalı?
0: Şimdi 3 tane metrik var burada. Bir, içten dışa bakış. Subjektif, göreceli, kişisel değil mi? İçten dışa bakış.
1: Tabii.
0: Trump'a göre Trump.
1: Evet, hani,
0: Büyük İskender'den büyük adam şu anda kendine göre.
1: Kendine göre öyle.
0: Dıştan içe bakış. Dıştan içe bakış da aynı değil. Yarısı Amerika'nın Trump'ı destekliyor, diğeri yarısı alay ediyor. Yarısına göre kahraman, diğerini yarısına göre şaklaban mesela. Hani Amerika dıştan içe bakış da aynı değil. Ama ortada objektif olan, tartışmasız facts diye dedikleri hani Amerikalıların veri, hakikat olan şey ne? Adam Amerikan başkanı oldu.
1: Bu bir gerçek.
0: Bu bir gerçek.
1: Bu artık herhangi bir yorumdan bağımsız olarak bir gerçek.
0: Yani bu bir gerçek. Adam Amerikan başkanı oldu. Bu bir emlakçıydı bu adam. Yani emlakçıydı ve Amerikan başkanı oldu. Bu anlamda ben başarıyı ikiye ayırıyorum bu tür değerlendirmelerde.
1: Çok güzel bir yorum.
0: Bir, olmak başarısı. İki, yapmak başarısı. Trump'ın olmak başarısı yani Amerikan başkanı olmaksa sıfırdan buraya geldiği için ya da işte ortalardan bir yerden geldiği için orta sınıftan bu bir olmak başarısı olmak anlamında başarı. Ama yapmak başarısı.
1: Yani bunu olduktan sonra.
0: Sonra ne yaptı?
1: Ha bak çok
0: hani
1: güzel.
0: Hani olurum da yaptım mı? Güzel. Üniversitede hoca olarak atandım. Oldum. Profesör oldum ama iyi işimi iyi yapıyor muyum? Belediye başkanı oldum. İşimi iyi yapıyor muyum? İşte televizyon programı veya kitap yazdım. Yani yazar oldum ama iyi kitap yazıyor muyum? Olmak ayrı şey.
1: Ya da kitabını yapmak yeterince destekleyip peşinde dolaşabiliyor musun? Koşabiliyor musun mesela?
0: Yani olmak başarısıyla yapmak başarısı
1: çok
0: farklı.
1: Güzel. Şey geliyor hocam aklıma. İlyas Salman'ın bir filmi vardı. Böyle mahalle arasında futbol oynuyor. Ve hayali Fenerbahçe'de oynamak. İşte o zaman işte Türk gençleri futbolcu olmak ve Fenerbahçe'de oynamak. Büyük hayal. Ulaşılması. Fenerbahçe'de çıkıyor. Fenerbahçe'de oynuyor. Ama sonra yapamıyor. Yani orada oynayamıyor. İşte. Çünkü işte uygunsuz bir hayatın içine düşüyor. İşte kötü bir takım şeylere giriyor. Ama oldu. Yani hayalini gerçekleştirdi. Olmak başarısını gerçekleştirdi. Ama bir Fenerbahçe futbolcusu olarak gereken yaşamı kuramadığı için sağlıklı yaşamı o yapmak tarafını da sınıfta kaldı ve yine geriye doğru düştü. Süper.
2: Belki de orada şöyle bir şey oluyor. Biz bu tarz durumlarda bu isimleri konuşurken orada yüksek başarı tanımını görüyoruz. Ama bir yerde düşük içsel denge ortaya çıktığında o zaman duygusal bedel oluyor. Yani bu tarz kişilerin yani Trump olsun vesaire ya da o bahsettiğiniz gibi yani o isme ulaşıyor ama onun altını dolduramıyorsa orada duygusal bedel ağır basmaya başladığı için yakıt tüketiyor. Hmm. Yani o yüzden duygu göremiyoruz biz bu kişilerde. Daha çok mekanik olarak, yani mesela duyguları önemsemiyor, mizahı çok ön plan alıyor değil mi? Yani Trump
1: tabii,
2: çıktığı zaman
1: dalgaya vuruyor şey mesela. Bazen,
2: ama işte bu kişilik örgütlenmesi de devreye giriyor. Ve bunun için bence başarıyı ben bir tane daha ekleyebilirim. Aile içerisindeki başarı tanımı. Hmm. Yani çocuk daha doğmadan önce o çocuğun gelecekte ne olacağının ailenin zihnindeki tanımı da bir başarı türü. Hmm. Yani bırakın toplumdan önce o çocuk şey? Doktor olacak diyor benim çocuğum diyor. Ya da benim çocuğum işte futbolcu olacak diyor. Yani doğuştan aslında bir beklenti üzerine inşa olan
1: yani
2: hayat.
1: Var bu.
2: Evet.
1: Var.
2: Ve bu kadar çok toplum önünde yükseğe çıkan kişilerin hayatlarına bakıyoruz. Aileden ya çok böyle yüksek beklentileri olan, yani sen aslında başkan olacaksın deniyor mesela, evet, değil mi? O narsistik örgütlenmenin aslında şeyi o. Yani biraz önce söylediniz ya, o ona inanıyor ama belki de dünya tarafından sevinmeyen biri oluyor. Ama çekirdek, alttaki o çekirdek, o narsistik çekirdek, onu aslında çok zayıf bir örüntü ama ona inanıyor. Evet. O başkan olacağına inanıyor ve oluyor. Ama duygusal denge, o içsel denge,
1: onunla dengeli
2: gidiyor. Orada evet bir bedel ödemek zorunda kalıyor.
1: Yani
2: evet,
1: burada aslında insanlar bazen tepki de gösterebiliyor kendine önceden biçilmiş bir takım hedeflere. Ama burada tam demin söylenen şey çok net. Yani sen şunu ol üzerine bir başarı tanımı yapılıyor ama onu olduktan sonra ne yapacağıyla ilgili bir şey yok.
2: Bir şey yok.
1: Yani
2: evet,
1: sen başkan oldun da başkan olduktan sonra şöyle dürüst, insanları seven, hoşgörülü, maneviyatı yüksek, işte ne bileyim zor durumda olan insanlarla ilgili şöyle düşün, hayvanlarla ilgili şunu düşün.
2: İşte değerler aslında Erdem,
1: bu yok ama
2: değerler.
1: Yani orada
2: işte
1: bir
2: o duygusal bedel aslında orayı telafi edemiyor. Çünkü yok belki de. Onun olmayışı belki onu zirveye götürüyor. Başarı diye tanımlıyoruz. Ama diğer tarafta diğer şeylerin olmaması bir başarı mı, başarısızlık mı?
1: Zirvede i̇şte kalmak ama bir yandan da sıkıcı bir şey.
2: Çünkü yani kendinle yarışıyorsun
1: hayır,
2: o zaman da belki de.
1: Hayır, şundan söylüyorum. Mesela 7. sıradasın, 1. sırada olmayı arzu ediyorsun, 6'ya çıktın kutladın, 5'e çıktın kutladın, 3 müthiş kutlama, 2 1 olmak istiyorsun, oluyorsun ve kutlanacak şey bitiyor belki. Hı hı. Ne dersin hocam, zirvede olmanın zorluğu var mı? Pelin hocanın söylediği o detay çok kritik.
0: O zaman ölülerle yarışmaya başlıyorsun.
1: Yani
0: öyle bir şey
1: yani,
0: vardır.
1: Görmüyorsun
0: yani, yaşayan herkesi yendiyse Hemingway yasasıdır. Yani ha, yaşayan herkesi yendiysen ölülere gözünü dik diyor. Yani
1: evet,
0: Shakespeare'i yenmen gerekiyor o zaman. En büyük yazar olduysan. Bu anlamda aslında olimpiyatları düşünürseniz 1940'da rekor kırıldıysa bir daha kırılamaması lazım değil mi? Bunu söyleyen çok olmuştur yani. Evet. De bu daha bir daha bu rekoru kıramazlar diye ama evet, yeni bir anatomi, yeni insanlık geliyor ve tabii, kırıyorlar. Yani tabii, olimpiyatlar mesela niye hep kırılmaya devam ediyor rekorları?
1: Tabii ki çünkü birçok şey konuda ilerliyor insanlar.
0: Evet, insanlar
1: de,
0: evet, antrenman tekniği ilerliyor, evet, genetik olarak başka bir şeyler devreye giriyor falan filan. Bu anlamda hedonik adaptasyon işte hani bilinen şeyle gerçekten başarıda böyle bir mekanizma var. Ben dürüstçe şunu söylüyorum insanlara. Ben insanlara şunu söylüyorum. Sadece mutlu olmak için başarılı olacaksan olma.
1: Olma daha iyi.
0: Yani sevinç için başarılı olacaksan olma. Yani git muz ye, dizi izle, evet, çekirdek çitle. Yani evet, bunlar daha sana sevinç getirebilir. Evet. Bedeli de o kadar yüksek değil.
1: Evet.
0: Yani derdin serotonin, dopaminse.
1: Çok güzel söyledin
0: ama
1: hocam ya.
0: Boğaziçi kazanmış insanlara sorun. Yani o kazandıktan sonra ne kadar mutlu, hani sevinciniz kaç gün sürdü diye sorun. Hint düğünü kadar sürmüyor yani.
1: Sürmez.
0: Başarının getirdiği sevinç.
1: Sürmez. Kaygılar girer hep. Nasıl yapacağım?
0: Evet, ya devamını nasıl getireceğim olabilir ya da her zaten o yeni başarı ligine geldiğinizde karşınızdaki herkes sizin gibi öyle olduğu için yani Boğaziçi'ndeki herkes Boğaziçi'li olduğu için avantajınız kalmıyor. Bir ayrıcalığı algılamıyorsunuz zaten. Çünkü herkes Boğaziçi'li, bir de üstünüzde bir ton ders yıkıyorlar.
1: Evet, doğru.
0: O dersleri yetiştirmekten bir de bir şey oluyorsunuz yani o başarının gereğini.
1: Yani başını soktuğun belanın farkına varıyorsun. Sonra onu
0: ya bence içinde, bu iş bir değerler ve seçimler meselesi. Evet. Değerler hiyerarşisi. Değerler ne? Önümüzde bir menü var. Özgürlük bir değer. Mutluluk bir değer. Zenginlik bir değer. Erdemlilik bir değer. Başarı bir değer. Sevgi bir değer. Hepsi birer değer. Sen de buradasın birey olarak. Hı hı. Bu değerlerden hepsini birden yapamayacağına göre birilerini seçmen lazım. İlk 10 listeni oluşturman lazım ve ilk 3 hani değerler merdiveninde senin merkezi değerin ne olacak? Amaç değerin ne olacak? Şimdi Trump için amaç değer başarı, kahramancılık oynuyor. Diğer her şey araç onun için.
1: Evet.
0: Şimdi eğer amaç mutluluksa o zaman Başarıyı da mutluluğa götürecek şekilde yapılandırır kişi. Zenginliği de yapılandırır. Onu da yani biraz zengin olur bırakır. Daha fazla asılmaz. Kısacası ben bu işin çözümünün değerler ve seçimler, değerler hiyerarşisinde olacağını düşünüyorum. Mutluluk, başarı, özgürlük gibi önümüzde değerler var. Ben hayatımın merkezi, kardinal değerler böyle 360 derece, aşkta, kariyerde, sağlıkta, sporda, finansta, her alanda geçerli merkezi değeri nedir? Buna karar vermeliyim. Benim için bu başarı mesela. Ama diyelim Pelin Hanım da bu mutluluktur. Pelin Hanım da başarı peşinde koşabilir. Yani örnek öylesine hızla konuşuyorum, öylesine konuşuyorum. O da başarı, ben de mutluluk isteyebilirim. Ama benim için bu ikinci, üçüncü sıradadır değerlerimde. İşte bir, anladım, başarı, iki özgürlük,

0: 3 üretkenlik. Yani mesela ben paraya ihtiyacım olmadığı zaman da ben üretmeye olduğu gibi devam eden bir yapı içerisinde oldum her zaman. Yani çünkü değerlerimde var. Hani her şeyden uzaklaşabilirsiniz ama değerlerinizin dışına çıkamazsınız. Bu anlamda bence bu işin içinden çıkmanın tek yolu kişi bireysel düzeyde kendi değerini seçecek. Ben mutluluk istiyorum. Trump kahraman olmak istiyor. Öbürü zengin olmak istiyor. Mesela iş insanlarına bakın. Bu kadar zengin olmuşlar hala çok daha zengin olmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar için o
1: kazançlarını riske atarak
0: değerlerle ilgili servet, zenginlik onlar için bir değer ve bir yerde o para başarı değeri taşıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü 10 milyon dolardan fazla para yaşam kaliteni bir gram artış getirmiyor. Artık. Hala niye para kazanmaya çalışıyorsun?
1: Çünkü kimliğinde bu var.
0: Evet.
1: Kazanmak kimliği var. Şimdi hocam şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Bu mutluluğu evet. yaşayamıyor ve böyle bir işte serzeniş var. İşte niye olamıyoruz, niye olamıyoruz? Fenerbahçe 2007 yılında şampiyon olmuştu. Hatırladım. Şimdi hadi yarın gidip de hep beraber Fenerbahçe'nin 2007 yılındaki şampiyonluğunu kutlayalım desek yarın hiç kimse gelmez benimle. Çünkü bu yıl olmasını bekler. Ama 2007'deki çok büyük bir başarıydı. Ve o an için dünyanın en önemli şeyiydi. Galatasaray 3 yıldır şampiyon oluyor. Bu sene olamazsa kimse o 3 yılı konuşmayacak.
0: Evet.
1: Önümüzdeki senenin başarısızlığını konuşacak.
0: Evet.
1: Yani aslında bu kadar hızlı gelip geçen bir dünyada evet. mutluluk peşinde koşmak çok büyük bir aldatmaca. Yani çünkü eninde sonunda mutlu olsan da bitecek, olmazsan da arzu seni rahatsız edecek.
0: Evet.
1: O zaman başarı tanımından mutluluğu uzaklaştırmak belki mantıklı gözüküyor. Başka bir şeyi oraya tanım olarak koymak.
0: Konvansiyonel mutluluk arayışı alalım. Mutluluğu orada ikiye ayırabiliriz. İki türlü mutluluk var. Hedonik mutluluk, ödemonik mutluluk. O Csikszentmihalyi'nin daha doğrusu Aristo'dan gelen ödemonik mutluluk şu. Bir işi yaparken zamanın, saatin nasıl geçtiğini unutuyorsan, yapmak için doğduğun, sizin o üniversiteye girdiğinizde fark ettiğiniz şey, yapmak için doğduğun, ait olduğun şey buysa, bu ödemonik mutluluk deniyor. Başarı bunu vaat eder. Bu gerçekleşir ve asla hayal kırıklığı uğramazsınız. Ama hedonik mutluluksa böyle çok hani keyfime bakayım, zorlanmayayım, iyi hissedeyim, çoluğumla çocuğumla oturup çekecek dizi izleyeyim yani. Orta sınıf hedonik mutluluksa hedefin kesinlikle büyük başarılar bunu asla kaldırmıyor.
1: Büyük başarılarla bu olmuyor. Peki o zaman başarı tanımını yapıyoruz madem. Bir yandan diyoruz ki işte başarı olarak tanımladığın şey gerçekleştikten sonra ne yaptığın şey asıl başarıdır. Bir yandan diyoruz ki işte ben bu hedefi koyuyorum. Hedefim mutlu olmak temelde ise bu gelip geçici bir şeydir ve bir kandırmacıdır. Peki o zaman psikolojik olarak sağlığı ele aldığımızda yani ben işte iyi nefes alıyorum, iyi uyuyorum. Psikolojik olarak sağlıklı mıyımdır? Yani psikolojik olarak sağlıktaki başarıyı tanımlamamız mümkün mü Selin Hocam?
2: Belki şöyle tanımlayabiliriz. Ben seanslarda İlk seansta danışana seans bitiminde şunu soruyorum. Terapiye dair beklentiniz ne diyorum? Terapiye dair beklentiniz ne sorusu bence hayatta o hedeflere dair kişinin çok temel bir özeti oluyor. Orada kişinin ne beklentisini söylüyorsa aslında onu hedefliyor. Ama o hedeflediği şey ne kadar gerçekçi? Mesela bana diyor ki çok mutlu olmak istiyorum. Şimdi bu gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü
1: değil,
2: çok mutlu ya da çok başarılı olmasını istiyorum çocuğumun diyor.
1: Tanımlanabilir
2: bir şey değil. Bile bir şey değil. Yani sürekli yüz alması mı bir başarı mesela? Ya da işte aşkta her şeyde başarılı olursam mutlu olurum. Mutlu. O yüzden şimdi bu gerçekçi değil. Onu gerçekçi bir zemine getirmemiz için bu tanımları açmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi başarının yani biraz önce şunu düşündüm Mümin Bey anlatırken. Yani milli piyango bize vursa yani en işte hayaller kurarız değil mi? Ama ondan sonra bir önceki günkü hayatımızın aynısı olmayacak.
1: Evet.
2: Yani onun üzerine artık onun sorumluluğu olacak. O parayla evet. ne yapacağımızı mutlu olacak ve diğer günün yası olacak. Yani önceden derdim tasam yoktu şimdi param var. Gerçi bunu kaç kişi ama
1: bu da uyum gerektiren bir
2: evet.
1: şey. Çok haklısın.
2: Yani
1: tabii
2: çünkü hayat
1: yeni bir durum,
2: sıfırdan,
1: değişim var.
2: Evet
1: yani.
2: Artık bir daha eskideki o kazanmadığı güne geri dönemeyecek.
1: Evet,
2: şimdi
1: evet.
2: o yüzden hayatımızda başımıza gelen şeyler de hani bizi terapiye getiren şeylerle çok paralel. Orada bir şeyin yolunda gitmediğini anladığımız zaman bu tanımları sorgulamaya başlıyoruz. Başarıya gelecek olursak kişi yani belki sağlıklı başarıyı sağlıklı olmayanla tanımlayabilirim. Kişi çok kaygı hissediyorsa, artık bir tükenmişlik hissediyorsa, işte biraz önce bahsettiğimiz karşılaştırma durumunu çok fazla yapmaya başlıyorsa, o zaman bu başarı kişiden işlevselliğini alıp götürüyorsa, tek bir kanala ait olarak devam ediyorsa bu sağlıklı bir başarı değildir benim tanımıma göre. Yani çünkü tahterevalli gibi düşünelim. Bir denge olmadığı zaman çok sıkıcı bir oyun. Yani ama orada
1: tabii tek
2: bir
1: başına

0: Çok zorlayıcı oluyor.
1: Ama bunun içerisine diğer elementleri koyuyorsan, o zaman buradaki başarı yapısı ona göre oluşabilir. O yüzden belki de bunun tek hedef olarak düşünüldüğü yer aslında zora sokan taraf. Bu sağlıklı bir başarı değil. Yani okullarda da çünkü bu bize dayatılıyordu ya küçüklüğümüzde. Hani sadece matematik çalış, sadece işte şunu yap. Yani işte sana güzel sanatlar mı ya? Hani boş ver ona. Yani gerek yok falan diye.
0: Müzik resim hep sıkıntılı oldu.
1: Evet. O yüzden ben mesela şu anki hayatımda yapmaya çalıştığım şey bir yerde o akademinin olması, işte seansların olması, yazmak, işte atlar, işte denemediğim sporlar, işte yani ne varsa bu çok, bu kadar çok şey nasıl yapıyorsunuz diyor öğrenciler bana. Diyorum ki bu kadar çok şeyi yapabildiğim için yapabiliyorum aslında. Yani zihni de çalışma biçimini de yayın öncesi Mimim Bey'le de konuştuk. Yani beden, zihin, nefes bir bütün olduğunda o zaten sağlıklı bir versiyona dönüşüyor. Ama sadece işten çıktım eve geldim. Bu da bir başarı olabilir. Kimseyi yargılamıyorum ama o bence hayatın sadece yaşın, yani yetişkin olan parçasını tamamlamak gibi. Ama yetişkin olmak bir başarı mı?
0: Yani zaten peki şikayet ediyor insanlar çok fazla. Doyumsuz oluyorlar falan. Bu şikayet etmek, doyumsuz olmak, dürtüsel davranış falan gibi şeyler de bizi başarıdan, psikolojik olarak başarıdan uzaklaştırır mı? Ne dersin?
1: Kesinlikle uzaklaştırır. Çünkü günümüzdeki işte şey de bir yerde bu değil mi? Yani o oraya tatile gitmiş, oraya gidersem benim için bir başarı. Evet. O mekana gitmiş, oraya ben de gidebilirsem, yani özel birisi olursam, celebrity olursam ya da işte ünlü birilerini tanırsam ya da şöyle birilerini tanırsam ancak başarılı olabilirim algısı
0: üzerine. Yani başarılı bir kişinin yaptığı şeyi yapmak başarılı olmaktır gibi bir yere geliyor o zaman.
1: Evet, ama önceden sanki bunun tanımı da birazcık farklıydı. İşte Naim Süleymanoğlu belki bir şey ya da sporcular ya da işte yazarlar vesaire, yani daha çok o erdemlere dayanan şeyler bizim için bir rol modeldi. Şu an öyle bir şey yok. Yani anlamsız hareketlerin de artık çok büyük ünler getirebildiği için bu da bir başarı olarak kabul ediliyor. Yani çok saçma hareketler yaptı ama ünlü oldu. Bence o da bir başarı deniliyor mesela.
0: Ya ben şimdi geçenlerde Sivas'ta bir kardeşimiz kaynar suyu havaya attı.
1: Ah, kendisini.
0: Kendini yaktı. Ünlü oldu adam yani. Bu da evet. Şimdi hedefi de sosyal medyada takipçi kazanmak ve çok izlenmekse bir başarı bir anda geldi. Yani hem komik şeyler yapmaya çalışıyordu ama bir aksilik oldu yani. O su,
1: İşte herkes şey, bir gününde 20 saniyeli ünlü olacak bir şey.
0: ama
1: sonrasında işte orada anlam bence devreye giriyor.
0: İkincisinde ne yapacaksın?
1: Evet, yani bu sefer işte oradaki limitleri çok zorluyoruz ve işte şöhretin de şu anki tanımı değil mi? Yani çok para kazan, iyi yerlerde yaşa, onun için büyük bedeller öde. Yani ruhsal anlamda insanlar bedeller ödüyor. Yani şu an bize sunulan hayatların arka planının öyle olmadığını görüyoruz. 5 yıl önce o influencer dünyasını şu an gençlere yarattığı algı bir ay öncesinde yıkıldı.
0: İşte bir üstü açık arabayla videolar çeken, bir işte böyle büyük bir villada yaşayan bir kişi çocuklarını bir şekilde hayattan koparıp sonra da kendine canına kıydı falan, ama o hikayeler aslında gözüküyor yani. Bu biraz yansıttığın şeyle gerçekte olan şeyin dengesizliği bir ciddi bir sıkıntı yaratıyor gibi hissediyorum ben. Hocam şimdi bizim zamanımızda Mümin hocam böyle işte ben işte 25-30 yaş arasındayken hep şöyle derlerdi, böyle çok başarılı birini tanımlar. 3 üniversite bitirdi derlerdi. Ya ben de içimden derdim ki ya niye yani böyle bir şey diyorum yani ne gerek var böyle şey. Ya da işte derlerdi işte şu kadar ufak. Ne dersin şimdi bu 3 üniversite bitirmek, 3 alanda uzmanlaşmak ya da işte burada 3 tane şey var. İşte bunu yapıyorum biraz, bunu yapıyorum, bunu biraz, bunu yapıyorum. Ya bunları yapma da sadece şunu yaparsan mı acaba hayatta doğru tercih yapmış olursun? Ne dersin başarıyla ilgili bunu ilişkilendirdiğinizde?
2: Evet, böyle bir iki ekol var. Bu aslında biraz mizaçla da ilgili. Mizaca göre bunun elverişliliği değişiyor kişide. Bir grup İsviçre çakısı gibi 5-6 işi birden yapabiliyorlar. Ve böyle işte M tipi kariyerleri var. Bir alana giriyor, orada bir yere geliyor, bırakıyor, aşağı iniyor, bir daha çıkıyor, bir daha. Ve zaten o roller coaster gibi çıkıp inişleri seviyor zaten. O başa dönmeyi seviyor. Zirvede olmak. Öğrenmeyi seviyor.
0: Evet, çok
2: yolda cool. Olmayı seviyor, gelişmeyi seviyor ve hızlı öğrenebiliyor. Evet. Şimdi bunlar M tipi. Aynı zamanda sıkılıyor tabii. Zirveye gelince sıkılıyor, aşağı iniyor.
0: Tabii.
2: Evet. M tipi kariyer veya İsviçre çakısı tipi kariyer. en son Nobel araştırması yapıldı. Nobel almış kişilerle ilgili. Bunlar mesela bu tür çok böyle değişik yollardan gidenler daha çok çıktı ve daha üretken
0: Allah
2: çıktı.
0: Allah. Buna karşı

0: böyle odaklanma işi gibi geliyor bana iki, da.
1: Evet, genel ana akım işli düşünce ise tersidir değil mi? Tek bir şeye derin odaklanma.
0: Tabii.
1: Orada da işte bir toplu iğne gibi net bir şekilde dar ve derin odaklanma, uzmanlaşma. Şimdi erken uzmanlaşmanın işte bant genişliğini daraltıyor ya, disiplinler arası düşünmeyi zayıflatıyor ya, bu sanayinin ilk erken döneminde çok işe yarıyordu. Sanayinin erken döneminde çünkü.
0: Bak hocam, çok kritik bir noktaya değindin.
1: Otomasyonda böyle şişeyi takacak bir adamlar falan lazımdı. Böyle hani tek bir iş böyle yapılandırılmış. Ama
0: Charlie Chaplin'in falan filmlerinde vardır ya, sadece tuz onu basar.
1: Hep
0: falan,
1: aynı şeyi yapar.
0: Ve bunu iyi yapmasın beklenir. Başka bir şey yapmasın.
1: Evet. Harry Ford'un lafı var. Kendi kitabında yazıyor. Diyor ki ben çalışanlarımdan, işçilerimden iki el istiyorum. Maalesef bir de beyinle geliyorlar diyor.
0: Aa, wow,
1: düşününce hani otomasyonu takip edemiyor, bozuluyor diye. İki tane el istiyorum sadece diye. Ben otomasyonu kurdum, sizin düşünmenize gerek
0: yok diyor. Sadece şeklinde. Gerekeni yap.
1: Kısacası uzmanlaşmak mı, tek bir işte derinleşmek mi, yoksa İsviçre çakısı mı? Ben ortada şey modeliyle kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Raptiye modeli. Yani her alanda bir şeyler bilin, bir alanda her şeyi bilin şeklinde bir model üzerinden.
0: Wow, çok iyi. Çok iyi.
1: Her alanda bir şeyler bil, bir alanda her şeyi bil. Kısacası dünyanın şu anda gidişatından dolayı, değişim çok hızlı arttığı için yeni meslekler çıkıyor, eski meslekler kayboluyor. O nedenle artık tek uzmanlar daha kırılgan bir hale geldi. Her an hani diskalifiye olabilir ama 3-5 tane ayağı olan işler yapanlar daha hayatta ayakta kalabilir.
0: Bu çok ilginç. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her alanda biraz bil ama bir alanda her şeyi bil dediğimizde bu aslında senin dünyayı, o genel bakışı, perspektifi kaybetmeden bir alanın bilgisine sahip olmak. O zaman da şöyle oluyor. Yani hani hocam böyle bir şey vardı. Şimdi Pelin'in yaşı oraya gelmeyecek muhtemelen.
1: Ama biz yapıyoruz ama biraz ageizm.
0: Ageizm değil ama olumlu esasında. Çünkü saçma bir şeydi bizim. Ansiklopedi okurdu insanlar. Ve mesela benim hakikaten böyle ortaokuldayken falan en bildiği insanlar böyle ansiklopedi okumuş insanlardı. Evet,
2: evet. Britannica.
0: Gelişim başı falan bir şeyler
1: toplanmış ansiklopediden yetişen
0: okunurdu bilgi. Okunurdu bu arada. Bir kişi mesela o bilgiye sahip olunca prestiji de olurdu. Ya yani şimdi belki bunun hiçbir anlamı yok.
2: Evet.
0: Ama
2: evet,
0: bu hızlı geçişler acaba başarı uyumdur cümlesini mi daha ön plana çıkarıyor? Ne dersin?
2: Bence
0: çünkü hani şu yani işte az önce dedin ya, işte artık 20 saniyelik şöhretler ya da 20 saniyede ulaşılan ömürlük şöhretler de olacak.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: İklim değişti.
2: İklim değişti. Çok kırılgan. 100 metre
0: 9 saniyede koşmaya
2: evet,
0: gerek yok artık.
2: Yani iklimler gibi yani aslında. Önceden daha sertti kışlar, daha şimdi yok ya mevsimler. Ilıman. Yani başarının tanımı da çok kırılgan bir hale geldi bence. Yani bugün başarı dediğimizi yarın bir sonraki gün başarısızlık olarak aynı kişi üzerinden tanımlayabiliyoruz.
0: O da kendi içine tanımlayabiliyor. Tek bir
2: yanlışı. Ya da şu an meslek tanımları da öyle. Yani bizler üniversite tercihi yaparken belli meslekler işte çok kazandırır diye düşünülüyordu. Evet. Ama şu an o meslek bir 5 yıl sonra orada olacak mı? Ona göre tercih yap. İşte bir 10 yıl sonra olacak mı? Hiç ihtimal yok. Bazen şimdi bunun getirdiği bir şeyle şu anki gençleri düşünüyorum. Çok ciddi, yani çok büyük başarılar elde edilebilecek gibi gözüküyor. Ya da hiç. Ya hep ya hiç. Yani ya bir şeylerin olacak ya hiçbir şeyin olmayacak. Şimdi o yüzden başarının tanımını güncel hayatta yaptığımız zaman bu zorlayıcı da bir şey. Yani insan çünkü o belirsizliği sevmiyor. Onu belirli hale getirmeye çalışıyor. Tanımları da bir yerde ona göre oluşuyor. Önceden işte hani yani kızı alma diyeceğim, şimdi cinsiyetçi bir tanıma da girmek istemiyorum ama evliliklerde işte bir mesleğin olup olması vesaire dikkat ediliyordu ya, şu an artık bunların da tanımları değişti ki yani.
0: Tabii.
2: İnsanların beklentisi değişti. Yani bir mesleği olması
0: sigortası
2: bir başarıydı.
0: Evet. Sigorta.
2: Sigortası olsun mesela, ama şu an öyle bir şey de yok. Yani artık o başarının tanımı, işte 20 saniyede ünlü oldu, nasıl ünlü olduğu önemi yok. Para geliyor mu? Tamam, başarılı ya. Sen evlenebilirsin. Şimdi o yüzden gençlerin bence başarıya dair hayal kırıklıkları çok fazla şu an. Çünkü yok. Yani başarılı olur muyum, olmaz mıyım? Neye göre başarılı olurum? Bu birazcık şey bir taraf. Öte yandan
0: yani işte mühendis olurum, işte avukat olurum, başarılı olurum gibi.
2: Evet.
0: Tanımlar vardı eskiden. Net.
2: Yeni kriterler geliyor. Yani önceden komşunun çocuğuyla kıyaslanırken şu an yapay zeka ile yarışıyoruz. Yapay zeka kendi içinde yarışıyor. Yapay zekanın yarıştığı başka yapay zekalar var. Ve sınırsız bir seçenek var. Şimdi başarı o zaman neye göre değişiyor? Yani yapay zekanın olması olmaz mı? Yani
0: çok

0: 3 ay önce onu konuşuyorken.
1: Hocam çok hızlı bir değişim var. Şöyle oturuyordum eskiden. Yani ben kendi adıma söylemiyorum. İşte nasıl bir içerik hazırlayayım? Çok yoğun düşünebiliyorum. Çok yaratıcıyım. Bütün zihinsel kodlarımı aynı anda odaklayabiliyorum. Ve ilginç bir şey bulup yapıyordum. Şimdi sadece 30 saniyelik ilginç bir içerik
0: evet.
1: bana oluşturur musun sorusunu hangi yapay zeka aplikasyonuna soracağını bilmek
0: evet,
1: başarı haline geldi.
0: Aynen öyle. Ama
1: öğrencilikte de böyle
0: kesinlikle
1: şu anda.
0: Kesinlikle şu an ama bizi izleyen kişiler yani sizi tanıyan kişiler, beni tanıyan kişiler şu an bilgiyi belki de aradıkları için değil. O bilginin samimi bir yerden gelmesi veya buradaki dinamiğin samimi olması ve içten olması o insanlara artık tutuyor. Belki başarı dediğimiz şey bizim şu an hala fiziksel olarak bir araya gelmemiz ve samimi bir şekilde bunları konuşabiliyor olmamız o insanlarla o bağı tutuyor.
1: Çok güzel bir noktaya getirdin. Bu kişiler arası ilişkilerle ilgili taraf önemli. Bir ara vermemiz lazım. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Şimdi efendim başarıyı konuşuyoruz. Başarıda bir psikolojik esenlik tarafına önce bir girdik. Hayal ettiğimiz şeye ulaşmak başarı ama orada kalmak ya da olmakla yapmak başarısı diye ayırdım Mümin Hoca. Çok müthiş bir ayrımdı bence. Orada biz yapma tarafını ihmal ediyorsak yine tatmin olmuyoruz çok fazla. Ve son olarak da işte bir İsviçre çakısı mı olmak istiyorsun yoksa bir iğne mi olmak istiyorsun? Bir raptiye olmayı önerdi değerli hocam. Her konuda biraz fikrin olsun ama bir konuda her şeyi bilmek gibi bir tanım yaptı. İkinci bölümde Pelin Azer ve Mümin Sekman'la İnsan Hali programı devam edecek. Başarıyı konuşacağız. Biraz daha böyle okula, evliliğe doğru toplar atacağız. Tam günlük hayattan da başarıyı tanımlamaya çalışacağız. Az sonra buradayız yine.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
0: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ahmara'da.

Mümin Sekban'la Pelin Azerli İnsan Hali programı başarı konusunu konuşmaya devam edecek ama her hafta bir kavramdan bahsediyoruz. Geçen haftaki kavramımız ya da ortaya attığımız düşünce vesikalık fotoğraflarımızı. Hele şimdi bir de o pasaportlara falan koyulan fotoğraflar çıktı böyle farklı bir ölçüde. Bunları neden insan kendi fotoğrafını beğenmez? Bununla ilgili bir yorumlar yapmıştık. Onu bir izleyelim. Sonra gelelim bu haftaki konumuza bakalım neymiş. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi yani o işin uzmanı tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda

0: başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Şimdi gelin bugünün konusu da Zeigarnik etkisi olsun. Yarım kalan işler akılda kalır. Zihin biten işleri bir rafa koyar, arşivler. Yarım kalan işler ise arkada bir arka plan olarak sürekli açık kalır. Onları kapatmak önemli. Bu ilişkilerde de böyle. Böyle unutamıyorum onu bir türlü der bazen insanlar. Çok mu aşıksın? Hayır. Çok mu seviyorsun? Hayır. Çok mu güzel zaman geçirmiştin? Hayır. Peki neden unutamıyorum? Çünkü yarım kalan bir iş vardır ve biz terapide o yarım kalan işi, ödenmemiş hesabı ödeyip işi bitirdiğimizde kişi onu unutmayı başarır. Diziler en heyecanlı yerinde biter ki siz bir sonraki hafta yine onun başına oturun. Ya da size biri mesajda ya sana çok önemli bir şey anlatacağım dedikten sonra keser. 2-3 saat ortadan kaybolursa 2-3 saat ya ne anlatacaktı acaba diye düşünürsünüz. Zeigarnik etkisini bulan kişi de bir sipariş veriyor servis yapan emekçiye. Bütün siparişleri duyduktan sonra çocuk hiçbir yere not almadan gidiyor. Diyor ki nasıl aklında tutuyor bunları? Sonra çıkarken soruyor. Sen götürdüğün siparişleri hatırlıyor musun? Hayır diyor. Götürdükten sonra unuturum. Oradan Zeigarnik diyor ki siparişi götürene kadar akılda kalması o işin yarım kalmasıyla ilişkili. Bitirdikten sonra rafa kaldırıyor. Bu da sağlıklı olan tarafı. Yarım kalan işlerden uzak durup sizde yarattığı duyguları affedip bitmiş işlerinizi arttırmaya gayret edin diye öneririz efendim psikolojiniz için. Hocam var mı Zeigarnik etkisiyle ilgili söyleyeceğim bir şey?
1: Ben onu sömürüyorum ya. Beynimin böyle bir özelliği var. Nasıl ya. Sömürüyorum. Onu da Hemingway'den öğrendim. Bir konu hakkında yazacağı zaman fikirlerini belli bir yere kadar yazıyormuş ve ondan sonra bırakıyormuş. Aklında fikir varken. Evet, sabah bir sonraki sabah geldiğinizde direkt beyniniz gece boyunca onu çalışıyor, kullanıyor.
0: Evet.
1: Bir burada sömürüyorum. Bol bol kullanıyorum. Yani uyumadan önce falan yazdıklarıma bakıyorum. Beynim orada takılı kalıyor. Hani şuraya şu cümle böyle mi olur? Kitap yazarken kesinlikle en çok kullandığım çok tekniklerden biri. Bazen de birilerini cezalandırmak için kullanıyorum. Çok böyle verimsiz çalışan ve benim de böyle zamanım enerjimi çok şey yapan ve öğretmeme rağmen bir türlü onları yapmayanlar olursa da bilerek bir şey söylüyorum ve boşlukta bırakıyorum. Gün boyu kafasında takılıp dönsün diye. Zihinsel enerjisini telef etmek için.
0: Acaba çok iyi bir ceza. Yani acaba ne demek istedi hocam? Evet. Ne diyecekti acaba diye. Yani, çok iyiymiş. Senin yarım kalan işlerle aran nasıl benim hocam?
2: Allah ben işte bu kadar çok şey olunca birisine mola vermiş oluyorum. Sonra
0: tamam.
2: Diğerine geçiyorum.
0: Güzel.
2: Sanıyorum ki ya güzel. Evet şuraya tekrar bir döneyim. Yani tabii bu seanslarda olmuyor.
0: Tabii doğru.
2: Ama orada da birazcık bu oluyor ya hani danışan orada kalıyor. Yani belli bir süre var ve o süreden sonra senin söyleyeceklerin de var. Danışanın söyleyecekleri de var. Ama bir sonraki haftaya kadar orada o yarım kalmanın bütünleyici bir parçası oluyor.
0: Bence
2: yani danışan
0: de.
2: Orada sindiriyor. Zihninde bir şeyler deneyimliyor. Ona kendi yorumunu katıyor ve bence güzel olan şey şu. Benim hoşuma giden şey şu. Sizin geçen seansta söylediğiniz bir şey kafama çok takıldı. Ve ben onu bir hafta boyunca düşündüm. Acaba ben onu doğru mu anladım cümlesi geliyorsa orada o yarım kalan şeyin aslında tamamlayıcılığının güzel bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Veya öğrencilere soru sorarken bir yerde yapmaya çalıştığım şey bu. Hani orada kaldın seansta ne yapabilirsin? Hadi senle bunu düşünelim. O yarım kalan şeyin o soruyu orada bıraktığım zaman onun düşünmeye tekrar teşvik ettiğinde o yarım kalan şey bir bütün oluyor.
0: Benzer şekilde kullanıyorsunuz. Ben Zeigarnik etkisini bu şekilde kullanacağınızı beklemiyordum açıkçası.
2: Ama mesajlarım da yarım kalıyor.
0: Ben başka bir açıdan bakmışım.
2: Ondan çok sistem olabiliyorum.
0: Ama terapide mantıklı bir şey bu gerçekten. Çünkü sen terapide yaptığın şeyin bütün hafta bir şekilde o pratik dünyaya uygulanmasını bekliyorsun ve bu şekilde kullanılabilir. Öbür taraftan hocam sizin söylediğinizde acaba gerçekten insanın zihni rüyada ya da uykuda çözer mi problemi? Çözer tarafındayım ben de.
1: Tabii.
0: Ama nasıl olduğunu çok
1: da
0: şey yapamıyorum ha, yani. Onu.
1: Araştırmalarda da çıkıyor. Yani yani şey olarak bu nöropsikologların tarafındaki
0: evet,
1: şeylerde
0: evet,
1: yaptıkların yani. Anlamda söylüyorum. Gerçekten beyin boş bırakıldığında hani kendi kendine belki iş çıkartacaktır ya. Şeye gerçekten çok inanıyorum. Zihin boşluğu sevmez. Meşgul edilmeyen zihin işgal edilir. Yani beynimde yaklaşık 86 milyon

0: Eğer hücre olduğunu düşünelim. Yani ortalama olarak sinaps, beyin hücresi var. Bu nöron var. Bu nöronların ortasına bir soru atıyorum. Hayatta insanı başarılı ya da başarısız yapan nedir? Bununla yetinmiyorum. Alt kırılımlarına, her bir hücreye, her bir nöronuma bir soru yerleştirdim neredeyse başarıyla ilgili. Yani Büyük İskender'le Cengiz Han savaşta kim yenerdi, neye göre? Böyle iyi. sorular.
1: Sürekli meşgul edecek sorular bunlar.
0: Beynin, çözümü çok yok. Ya zaten böyle olunca sıkılamıyorsun. Yani tabii, benle bir randevunuz olsun. Yarım saat geç gelin. Ben mesela hiç farkında bile olmayabilirim. Hani o anda bir sürü insan şey olur. Hayır, zaten zihnin o anda entelektüel bir şeyin peşinde ve bu mesela yalnızlığın çözümü, evet. Ayrıca müthiş bir odaklanma ve üretkenliğin kaynağı. Yani bu anlamda Zigarnik'i kullanmak soru ekmek demek. İşte yapay zeka mesela Zigarnik'in düşmanı. Bir konuda bir şey araştırırken, bir konuda kafanızda bir soru var. Araştırırken kendiniz Google'dan bile araştırsanız, sağdan soldan o yarım yamalak bilgileri birleştirmeye çalışırken Zigarnik'ler böyle devrede oluyor. Bu neydi ya? Bu bununla bağlantı falan. Ama hazır cevap geldiği zaman, hani
1: o kadar büyüleyici.
0: O süreçteki Zigarnik'ler, açık dosyalar, açık sistemler olmuyor. Bu da aslında Zigarnik perspektifine bakarsak iyi bir şey değil. Onun için testlerde çıktı işte yapılan araştırmalarda. Yapay zekayla cevap bulanlar, okuyarak bulanlar.
1: Ciddi fark var arada.
0: Ciddi fark var
1: ve uzun süre yapay zeka kullanın, bir yıla kadar yapılıyor çalışmalar tabii ki. Belli becerileri kaybetme riski var şimdi ilk görüntüler ve bunlar tabii yani çok büyük dergilerde yayınlanan makalelerde var yapay zekanın uzun süre kullanımı ile alakalı. Bakalım, yani bir şeyi kaybetmek belki yeni bir şeyin olgunlaşması için gereklidir. Onlara karşı değilim ama tabii kontrolle gitmekte fayda var. Yani kendi zihinsel küçük bir çabayla cevaplayacağım bir şey telefona sorduğunda gerçekten orada işgal dediğin şey hocam gerçekleşebilir. Çok
2: burada
1: iyi bir benzetme.
2: Bir şey daha ekleyebilirim. Ben mesela bir dönem oyunları çok oynayan bir insandım. Yani çocuklarla çalıştığım dönemden de bağımsız.
1: Şey mi? Online oyunları mı?
2: Bu konsol oyunları diyeyim.
1: Anladım, evet.
2: Orada mesela bir bölümü geçemiyorum diyelim ki ve onu orada bırakıp ertesi günü başladığımda tık diye geçiyor.
1: Tık diye geçiyorsun.
2: Çünkü zihin orada bir şey kanalize oluyor ya. Hani orada artık yoruluyor ve tek boyutlu bakmaya başlıyor. Evet. Yani aslında ilişkilerde de böyleyiz. Evet. Yani neden bana cevap vermedi sorusuna birden çok fazla odaklanıyoruz ya.
1: Bir geri çekilmekte.
2: Bir geri çekilince olasılıkla neden geç geldi mesela? Hani ya da neden cevap yazmadı? Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Bir sürü olasılıklar geliyor ama şöyle bir geri çekilip bir bakıldığında ya da işte orada düşünmeyle Mümin Bey bunu yapıyormuş. Birisi kahve içebilir, birisi duş alır. O zaman diyebilir ki belki başına bir şey geldi. Belki şu oldu, belki bu oldu. Belki de en kötü ihtimalle şu oldu. Şimdi zihin ona da opsiyon tanıyabiliyor ama zihin obsesif bir şekilde bir şeye takıldığında orada olası diğer ipuçlarını da gözden kaçırıyor.
1: %100 katılıyorum.
0: Bunun hani nörolojideki terminolojideki karşılığı iki temel zihin modu diye anlatıyorlar. Biri task pozitif, hani aktif görev modu diye ben kafama göre çeviriyorum.
1: Çok iyi bir çeviri.
0: Aktif görev modu. Kafamızda bir hedef var. Yani kitap arka kapağı yazıyoruz ya da Excel'e veriler giriyoruz veya bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Tek bir konu üzerine odaklı. Buradaki beyin modu direkt işte o ön taraf aktif görevdi. Ama burada bir tahterevalli var. Aktif görev modunun tersine default mode network. En daha meşhur olan ikincisi. Onda ise tam tersine arkaya yaslanmışız, koltukta oturuyoruz, tavana bakıyoruz. Kafamızda eldivenden merdivene, sağında yumurtadan kıta sağlığına kadar düşünceler dolaşıyor. Bu default mode network daha yaratıcı. Yani ne anlamda yaratıcı? Az önce dediğiniz gibi değişik olasılıkları görüyor. Çünkü bir radar gibi tarıyor. Her alanda tarıyor. Ama bir şeyi icra etmek, yapmak, uygulamak gerektiği zaman o aktif görev modunu devreye sokmamız lazım ve aradaki ilişki direkt tahterevalliymiş. Biri açıkken öbürü kapalı, öbürü açıkken öbürü kapalı.
1: Çok güzel anlattınız. Şimdi tekrar başarıya dönecek olursak, başarı tanımının değişiyor olduğunu kabul edebiliriz. Bu arada Mümin Sekman hocamızın Başarı Düşünür kitabını tekrar göstermek isterim. Bu tabii böyle bir kitap olarak görüyorsunuz ama hakikaten başarı yıllardır çalışan Mümin hocamızın bir şey sonuç kitabı gibi düşünülebilir. Çünkü kendisi bir başarı düşünürü. Her nöronun içine bir başarı sorusu sorulmuş durumda. Peki şimdi Pelin hocam, insanlar hayatları boyunca bir başarı tarifi yapıldı onlara. İşte dediler ki ortaokulda şöyle başarılı olacaksın. İşte okumayı öğreneceksin. İlkokulda şöyle, ortaokul, lise, üniversiteyi kazanacaksın. Kazandı. İyi ortalamayla mezun olacaksın dendi. Oldu. Sonra işte gitti bir iş yerinde güzel bir pozisyona girdi. evlendi, çocuksa her şey muhteşem, başarılı bu kişi. İşte

0: Berkcan. Başarılı. Sonra Berkcan diyor ki ben tükenmişlik yaşıyorum. Bırakıyorum. Ve işte Antalya'nın Korkuteli şeyine, mahallesine, ilçesine yerleşiyorum. Şimdi ne oldu? Beyaz yakalılarda biz hep bir deniz kenarına gideyim, yeni bir hayat kurayım. İşte Bodrum'a yerleşeyim. Şimdi bu bir başarısızlık mı? Yoksa bir başarının başka bir versiyonu gibi mi geliyor sana?
1: Şöyle, belki şuradan tanımlayabilirim. Seanslardayken bazen insanlar bana geldikleri zaman şunu söylüyorlar. İşte ben şu ülkeye taşınayım, her şey hallolacak. Ben işte şu iş yerimi değiştireyim, her şey rayına girecek. Ben bu erkek arkadaşımdan kurtulayım ya da kız arkadaşımdan kurtulayım, her şey yoluna girecek. Şimdi ben onlara şunu söylüyorum. Nereye giderseniz gidin, dünyanın bir ucuna da gitseniz, X, Y, Z kişi
0: kız arkadaşınız gelir diye.
2: Olay başka bir yere gitti.
1: Orada diyorum ki ya da Ege'nin müsait kısmına da gitseniz. Sizin de giden şey zihniniz.
0: Tabii o yanında bir şekilde
1: o yanında var. Şimdi doğru. O değişmeden, doğru. Oraya dair yüklediğiniz anlam değişmeden, yani konum, yer, kişinin değişmesinin bir anlamı kalmıyor.
0: Çok doğru.
1: Başarı da bir yerde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani başarının da anlamı işte o tükenmişliğe gidene kadar ki yolu fark etmeyip ya da fark edip dibe kadar gitme gibi bir şeyi kastediyorsak, o kişinin işte bir Ege'nin sahil kasabasına taşınması o kişi için bir başarı sayılabilir. Çünkü o çarkın içerisinden, kendisine göre o çarkın içerisinden sıyrılmış olması.
0: Bununla ilgili felsefesi önemli biraz da o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, oradaki
0: mi?
1: Anlam. Yani o başarı, yani diyebilir ki ben buradan çıktım ve kurtuldum ve şu an ben hayatın başka bir anlamını sorgulayabilirim. Ama oraya gelme noktası da bir başarı. Şimdi o yüzden kişinin oradaki tanımı aslında bir başarı. Yani ya da şu olabilir, diyebilir ki ben hayatımı burada başarılı görüyordum. Yani işlevsel olmak benim için bir şirkette beyaz yakalı olarak bir başarıydı. Ama şu an bahçemde bir domatesi açtırmak bir başarı. Evet. Bir kaktüse çiçek açtırmak benim için başarı. Yani o gün sadece toprakla uğraşmak benim için bir başarı. Orada da başarı tanımı ortadan kaybolmayacak aslında. Sadece o başarıya yüklediği anlam değişecek. Bunun sonucunda duygulanımı değişecek. Buna yüklediği anlamlar değişecek. Yani belki diyecek ki ben bir sahil kasabasına dostlarım olsun. Şimdi ben o dostluk bağlarını kurup kuramayacağım, belki benim için başarı diyecek. Hayır. Yani orada bir çalıştığı yerle bir rekabet olarak baktığı tanım ve bunun başarılı olarak, yani bir üste geçmek ya da o havucu kovalamak metaforundansa, oradaki bağları derinleştirmek onun için bir başarı tanımı olacak. Yani aslında belki de başarı dediğimiz şey, hani o parmak izi gibi dediğim şey burada devreye giriyor bence. Hayat değiştikçe, o değerler değiştikçe onları yeniden tanımlayabilme becerisi bize bir devir daim getiriyor ve bunun sonucunda da yeni bir başarı tanımı oluşuyor.
0: Geçenlerde bizim ATV'de Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında bir tane çoban katıldı, Afyonlu. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir şeyde, sosyal medyada. Adam dedi ki yani ben kendimi çok başarılı kabul ediyorum. Çok az para kazanıyorum ama işte bir koyunlarla bir aradayım, işte bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bu işi iyi yapıyorum yani elimden geldiğince. Sonra da Tarım Bakanımız paylaştı. Ya işte Türkiye budur diye bu kişiyi. Ve mesela para kazanamıyorum ama işte doğada, şu bu hayvanlarla beraber, esnaf beni tanır, işte belediye başkanımızın da size çok selam var, işte muhalefet partisi milletvekilimizin de size çok selam var, iktidar partisi milletvekilimizin de, hepsiyle arası iyi adam falan. Burada bir başarı da var değil mi? Yani bu yaşadığın hayatın genel başarı terminolojisinden uzak bile olsa o yüzüne yansıyan şey, kendini ifade etme şeklin.
1: Ya işte aslında o hayatla bir bütün olarak yaşadığımız her an bir başarı. Ama bir şeyin içerisinde çok kaybolduğumuz zaman orada zaten insan da tükeniyor. Ve biz orada, yani ben seanslarda sıklıkla şunu diyorum. Yıllarım geçmiş benim. Bu adamla benim yıllarım geçmiş. Keşke zamanında ayrılsaydım o adamdan. Yani ha, bunu bir başarısızlık olarak tanımlıyor mesela. Evet. Ya da o işe o kadar yıl gideceğime, belki o sırada kariyerimde risk alsaydım ama başka bir yöne gitseydim. Başarılıyım, evet, tanım olarak başarılıyım, evli birisiyim, tırnak içinde başarılıyım diyor ama mutsuzum. Ya da iş yerinde çok güzel terfiler aldım, çok iyi yerlere geldim, X, Y, Z ünvanlarına kadar çıktım. Ama mutsuzum diyor. Çünkü o bağı arıyor insan.
0: Hem bağı yani, arıyor, hem de o tür tanımlanmış bir başarının da sonu yok.
1: Sonu yok.
0: Yani ama, astronot oldum, Ay'a çıktım ya, Mars'a da çıkabilirdim falan gibi yani.
1: Ama işte orada doğayla olan, evet, o doğayla olan bağ, hayvan olur, bağ, bitki olur, edici. Bir canlıyla kurulan bağ,

0: gerçek bir bağ.
1: Evet.
0: Ama diğeri bana kalırsa bazı noktalarda bir illüzyon. Ben de bunun içerisindeyim. Yani para da aslında bir illüzyon ama hayatta kaldığımız bir şey. Yani tartışılabilir.
1: Şüphesiz tabii ki.
0: Ama yani oradaki işte o çobanın mutlu olduğu şey, o gün hayvanlar rahatça ahıra girdi mi tamam. Birini hastalandı mı hastalanmadı. Ben topraktan verim aldım mı bitti. Onun tanımı o.
1: Evet. Burada çok enteresan bir şey var. Eskiden çıkardık yola. Ankara'dan işte Kuşadası'na gidiyoruz eve. Babam arabayı kullanıyor falan. Köylerden geçerken derdim ki ya insanlar nasıl yaşıyor buralarda? Sonra zamanla fark ettim ki herkes için aynı şey söylüyor.
0: Hmm. Evet.
1: Nasıl yaşıyorlar buralarda yani? Değişmeyen bir şeymiş. Peki şöyle bir konuya gelmek istiyorum hocam. Şimdi bu en merak edilen şey. Biz 5 artı 3 artı 3 11 yıllık bir eğitim şeyi görüyorduk. 5 ilkokul, 3 ortaokul, 3 lise. Sonra evet. Bu işte 4 artı 4 artı 4 oldu. 12 yıl oldu. Sonra dediler ki ya çok uzun okutuyoruz biz bu çocukları. Hayatı kaçırıyorlar. Ve hakikaten öyle. Çocuk bir mezun oluyor işte 24 yaşında üniversiteden. Zaten sen yolun yarısına gitmişsin. 17 yaşında hayata atılan kurmuş zaten şirket artık. Sen ne yapacaksın bu saatten sonra? Onun yanında çalışıyorsun. Bunlar hem bir yandan eleştiri hem bir yandan da hayatın gerçeği. Şimdi okulda başarı dediğimiz şey, fizikten 5 aldım, kimyadan 5 aldım. Bu senin pratik hayatında ne işe yaradı? Hiç kimse hatırlamıyor ki lise 2'de girdiği geometri sınavının sonucunu 30 yaşına geldiğinde mesela. Biz de hatırlamıyoruz. Hatırlıyorsan problem. Peki nasıl bakıyorsun hocam sen bu okulda başarı, hayatta başarı? Gerçekten okulda çok zaman geçiriyor mu boş yere insanlar ve başarılı olma ihtimallerini azaltıyorlar mı bir taraftan da bu çok okuma hikayesiyle?
2: Eğer girişimci veya meslek erbabı olarak başaracaklarsa, hı-hı, o zaman doğru olabilir. Ama, hı-hı, akademik başarı peşindeylerse, yani doktor olacaksa, mühendis olacaksa okullarda geçen zaman o zaman sorun değil. Hı-hı. Ama gerçekten girişimci açısından bakarsak, Ahmet Naci Zorlu onu öyle anlatmıştı. Ben dedi işte Denizli'nin Babadağ ilçesinden başladım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrılmış. Pazarda işte başlayıp ta oradan İstanbul'lara falan gelmiş ve ben 24 yaşıma geldiğim zaman işte üniversiteleri bitiren, askerliği yapıp 24 yaşında işe girenler benim kaç tane fabrikam vardı yani yanımda çalışıyordu
1: evet,
2: diye.
1: Evet tabii doğru. Ne kadar şey bir örnek bu.
2: Evet girişimciler
1: çarpıcı
2: için.
1: Örnek yani iyisiyle evet, kötüsüyle.
2: Evet girişimci için ben demiştim yani pişman mı oldunuz okulu bitirdikten sonra böyle kişisel bir konuşmada yani sonra röportajlarında söylediği için paylaşıyorum. Pişman oldunuz mu yani diye. Hayır dedi, ben iyi ki bırakmışım. Ama bu tabii ki bizi başarı hikayeleri bazen manipüle ediyor ya. Başaramamış, okulu bırakmış,
1: tabii,
2: başaramamış
1: tabii,
2: bir sürü
1: tabii,
2: insan
1: tabii,
2: da var.
1: Çok daha fazla, doğru.
2: Ben hayatta her zaman şuna inanıyorum. Şimdi eğer ki hani yol bilen kervana katılmaz diye bir atasözü var. Senin güzel ait olduğun yer buraysa, işte mesela sen basketbolcu olacaksan Mehmet Okur orta 2'de okulda atılmıştı. Hmm. Bakın okuldan atılıyor ama basketbolcu olup NBA'de oynayan bir adama dönüşüyor.
1: Tabii,
2: Ahmet Naci Zorlu orta 2'de atılıyor, ayrılıyor, gidiyor, işte şey yapıyor. Şimdi ama bu insanlar yerini bulmuş. Yapmak için doğdukları şeyi bulmuş. Ve bir yetenekleri var, çekirdek yetenekleri var. Biri şirket kuruyor, öbürü basket oynuyor. Şimdi eğer böyle bir yeteneğin, ustalığın veya böyle bir yolun, kafanda bir şeyin yoksa o zaman belirli alanda, akademik o okulun belirli yapısında gitmekte yarar olabilir. Ama sen ne istediğini biliyorsan, mesela bir sürü insan şöyle manipüle oldu. İşte en zenginler listesinde hep o zaman teknoloji şirketlerinin başı var diye Amerika'da bir sürü insan üniversite ikinci sınıfında bırakmaya başladılar. Baktılar ki
1: bırakıp bir garajda çalışmaya
2: başladı. Evet yani Zuckerberg
1: garajdan çıkıyor.
2: Zuckerberg yani bırakmış, evet. Bill Gates bırakmış, Steve Jobs bırakmış. Evet. Ben de bırakayım.
1: Ben de
2: ama şunu atlıyorlar yani teknoloji şirketi üniversite ikiden bırak kanların evet, teknoloji şirketini ne gidenleri başarılı oldu.
1: Evet.
2: Gidip başka bir tekstil fabrikasında çalışanlar olmadı.
1: Tabii,
2: yani
1: doğru,
2: o adamlar üniversite 2'de bıraktıkları için değil, yükselmekte olan trendin üzerine atladıkları için başarılı oldular.
1: Tabii.
2: Ve zaten içerideyken o üniversite içindeyken onu biliyorlardı. Gözleri oradaydı zaten.
1: Evet.
2: Yani bu insanların böyle bu bir tabii ki matematik yani dünyanın trendleri. Şu bir gerçek. Ben en nihayetinde o üniversitenin kısaltılması kısmını yani sürelerin kısaltılması kısmını destekliyorum. Çünkü gerçekten artık o bilginin şu anda en kritik bilgi öğrenmeyi öğrenmek. İlkokul bize okuma yazmayı öğretsin. Hani o dört işlemi alfabetik okur yazarla öğretsin. Hı-hı. Üniversitede bize öğrenmeyi öğretip ve bir de temel işimizle ilgili o temel literatürü, hı-hı, öğretsin. Çünkü hayat boyu öğrenmek zorundayız zaten.
1: Evet.
2: Biz artık hayat boyu öğrenmek zorundayız. Joker becerilerden birine dönüştü

0: Öğrenme yeteneği. Kıdem değil, öğrenme hızın artık önemli. Bildiğini unutup hızlı öğrenme yeteneği çok önemli hale geldi. Yani zihinsel çeviklik, entelektüel çeviklik. Dolayısıyla ben öğrencilerin orada bazen böyle rehavete de kapılabiliyorlar. İsteyen daha hızlı raydan gidebilir. Gerçekten bu kadar insanları tutmak yerine o çekirdek becerileri kazandırıp, çünkü bilgi de yerinde durmuyor. Bilginin son kullanma tarihi de kısalmaya başladı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla tıptaki aldığı bilgi bile ciddi bir kısmı şimdi robot teknolojileri ve yazılımla bir sürü şey değişeceğine göre.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence üniversitelerde o 3 yılda bitirme gibi şeyler var ya, ben onlara iyi bakıyorum. Yani isteyen bitirsin. Herkes böyle olmak zorunda değil ama isteyen onu da yapabilir. Okul, benim genelde söylediğim şey şu oluyor. Eğitiminiz milli eğitime bırakılmayacak kadar önemli. Yani otodidaktik olun diyorum. Milli
1: tabii
0: eğitimin organizasyonunda bile bunu söyledim yani.
1: Evet,
0: onlar da destekliyorlar. Hayır, diyorlar
1: doğru,
0: ki biz bunun sorumlu almalıyız. Çünkü öğrenme
1: doğru.
0: Hayat boyu devam eden bir şeye dönüştü.
1: Kesinlikle.
0: Eskisi gibi bir diploma mesleği alıp 40 yıl o meslekle gidemiyorsun. Belki 10 kez meslek değiştirmen gerekecek. Yani doğru. Kariyer iş yeri değil bak. Meslek değiştirmesi gerekecek insanlar.
1: Yani hocam ben de burada şunu düşünüyorum. Yani hangi öğretmeninizi hatırlıyorsunuz diye sorduğunuzda kişiler dersi çok iyi anlatanı hatırlamıyor pek. Nasıl bağ kurdu?
0: Evet.
1: Nasıl ilişkiler kurdu?
0: Evet.
1: Sende ne iz bıraktı? Sen kötü
0: evet.
1: not aldın, sana nasıl davrandı? Bir haytalık yaptı, evet. nasıl davrandı? Ya da seninle beraber zaferini nasıl kutladı? Yani
0: evet.
1: hangi hocanı hatırlıyorsun da genelde böyle çok iyi fizik anlatan bir hocam var. Ya onu unutuyorsun zaten
0: evet.
1: gibi bir şey geliyor aklıma. Hocam demin bir, bu arada Mehmet Okur örneği verdin. Çok değerli bence. Şimdi Amerika'da böyle müthiş bir işte kolejin alt okul bilmemlerinden çıkıp basketçi olmaktan, işte Bursa'nın bir köyünden çıkıp basketçi olmak çok daha farklı bir şey. Yani Alperen
0: evet.
1: Şengün için de geçerli
0: evet.
1: aynı şey.
0: Evet.
1: Yani bu çocuk Banvit'te oynadı, Beşiktaş'ta oynadı. İşte 15 yaşında bir şey. Ama yani çıktığı, geldiği yer ve ulaştığı nokta gerçek bir mucize.
0: Evet.
1: Yani o bir basketçi
0: evet.
1: değil, o bir mucize.
0: Evet.
1: Ve şu anda hala çok istikrarlı gidiyor. Ellerine sağlık. Hakikaten ellerine sağlık.
0: Evet.
1: O bütün eklemleri. Oynasın güzel güzel, bizi temsil etsin ve çok iyi temsil ediyor hakikaten.
0: Evet.
1: Ülkesini çok seven biri. Ve Türklüğüyle ön plana çıkarıyor.
0: Evet.
1: İnşallah All-Star seçilmiştir. Bilmiyorum tam takip
0: edelim. Evet, bu sene
1: umarım,
0: oraya gelmiş.
1: Umarım bir sene daha seçilir. Peki hocam, Mehmet Okur demişken
2: benim arkadaşım falan gibi
1: evet, Fenerbahçe'nin bu ara dönem transferleriyle ilgili
0: psikologumuza küçük sürprizler yapıyoruz.
1: Hocam sana şeyi soracağım hakikaten. Ali Koç niye şampiyon olamadı diye. O 6 yıl çok odaklanıp. Onu soracağım ama demin hocam bir terapi hikayesi anlattın. İnsanlar bu başarıyla ilgili ne tür içsel çatışmalar yaşıyorlar? Yani bu biraz daha ceza sahasına bir soru aslında. Senin işinin tam böyle hayatın içinden bir soru.
2: Şöyle ki yani belki şurayla da bir tanım, şuradan bir tanım alabilirim. Belki çok ünlü bir keman virtüözü olabilirsin hayatta. Yani sana bu talent mi, hani doğuştan gelen bir yetenek mi, işte ne bileyim hayat onu götürdü mü götürmedi mi bilmiyoruz diyelim ki. Ama belki hiç buna yönelmediğin için bunu bilmeden öleceksin.
1: Evet. Çok
2: şimdi
1: doğru.
2: O yüzden bize dayatılan başarı algısıyla mesela o çocuğun basketbolcu olacağına dair ki inancı sadece başlı başına yeterli olmuyor işte. Orada ebeveynin onu desteklemesi, tabii. görmesi veya tamam ben bir risk alıyorum ve bu çocuk işte futbolcu mu olacak, basketbolcu mu, sporcu mu, yüzücü mü? Yani ne olacaksa ben bu çocuğun o tutkusuna, o yeteneğine inanıyorum diyebilmek çok büyük bir risk. Yani bu bahsettiğimiz tüm aile dinamiklerinde biz bunu görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani bu şey değil ama çocuk ne yaparsa doğrusunu yapar, biz ona bıraktık değil.
1: Değil tabii.
2: Çünkü
1: arada bir şey tutturmak lazım.
2: Evet, orada ebeveynin tutumu çocuğun üzerine çok ciddi bir etki sahibi olmasına neden oluyor. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bir ebeveyn çok mükemmeliyetçiyse
1: hı hı.
2: çocuk da mükemmeliyetçi olması gerektiğine inanabiliyor.
1: Hı hı.
2: Ya da onay bağımlısı olabiliyor çocuk. Ailenin sürekli onay vermesine ihtiyaç duyuyorsa çocuk o onayı almak için başarılı olmaya çalışabiliyor. Sadece
1: hı hı.
2: o onayı almak adına. Veya işte aşırı sorumluluk alan çocuklar, çok küçük yaşlarda onun yaşından çok fazla büyük sorumluluk verilen çocuklarda bunu görebiliyoruz. Ve bunların sonucunda kendisini sadece performansla tanımlayan insanlar klinik anlamda alanda başvurduklarında çok ciddi çöküşler yaşıyorlar. Çünkü orada ebeveynin onlara dair ki o beklentisi hayatları üzerinde risk alma ihtimallerinin önünü kapatıyor. İşte diyorum ya, belki de keman çalabileceğini düşünüyor, buna dair bir inancı var, ya da ressam olabilir ama diyor ki zaten ailem bunu beklemez.

0: Benim mükemmel yapmalıyım. Yani ben şunu biliyorum. Sunumunda tek bir kelimesi sürçtüğü için o sunumdan çıkan kişi gelebiliyor seansa. Ya da yani bir daha hiç oraya gidemeyebiliyor. Aslında çok güzel bir şey var. Yani çok başka alanlarda başarılı mesela. Ya da sadece o onayı alabilmek adına yanlış ilişkiler içerisine girebiliyor. Ailenin onayladığını düşündüğü için, arkadaşlarının onaylayacağını düşündüğü için ya da onaylamadığı düşündüğü için de aynı şeyi görebiliyoruz. O zaman başarılı ama mutsuz olabiliyor. Evet. Veya sadece performans üzerinden tanımlamak dedim ya, işte orada da kendisinin bu başarı tanımına adanmış olan kişi depresyona geliyor. Çünkü diyor ki daha fazla artık limitim kalmadı. Yani gece gündüz çalışıyorum, bir yerlere ulaşıyorum ama bu kadar artık yapamıyorum. Evet, herkes beni alkışlıyor ama eve gittiğimde yalnız uyuyorum diyor. Şimdi bunun o kadar fazla tanımı var ki karşıma çıkan. Ya da çok fazla arkadaşım var görünüşte. İşte Instagram'da şu kadar kişiyle her gün sohbet ediyorum diyor. Ama yalnız uyuyorum diyor. Ya da ağlayarak uyuyorum diyor. Kimse beni duymuyor diyor. Şimdi o zaman sayılar mı bu başarı? Rakamlar mı bu başarı? Para mı bu başarı? Ünvan mı bu başarı? Yoksa kişinin kendisiyle baş başa birebir kaldığında hissettiği duygularla ne yaptığı, ne hissettiğini bir...
1: Peki hocam, başarı sunucu geldi diyelim. Bir şekilde arzu ettiğin o başarıya ulaştın. Bu psikolojik sağlık anlamına da geliyor mu? Yani baktığımızda böyle hedefine ulaşmakla psikolojik sağlık arasında bir ilişki var. Mesela Elon Musk örneği var mesela. Pek sağlıklı değil.
0: Değil.
1: Zaten sağlıklı değilim diyor. Evet. Yani sağlıklı, psikolojik sağlıklı, normal uyum becerileri olarak görürsek adama soruyorlar. Elon Musk'a şöyle bir soru soruyorlar. Yani biraz garipsiniz diyorlar. Siz normal bir insan gibi davranmıyorsunuz. Eleştiriyor bu şekilde. O diyor ki evet, Mars'a gitmeye çalışıyorum diyor. Yani senin gibi davranmayacağım.
0: Evet.
1: Yani ne görüyorsun orada? Psikolojik sağlığı neden oluyor mu başarı?
0: Yani şöyle, orada yine şöyle bir şey devreye giriyor. Hayatın bir aşamasında sadece bir şeye odaklayıp orayı parlatıp diğer şeyler sönüyorsa o başarı çok kısa oluyor. Ama bir şeyi orada ilişkiye de, işe de veya arkadaşlığa da bir şekilde homojen bir şekilde dağıtabiliyorsa kişi zaten her şeyden birazcık tatmin olabiliyor. Ama diğer türlü sadece diyelim ki işe odaklandı, o terfi geldiği an bitiyor. Çünkü anlam bitti orada artık. Anlamın bittiği yerde hayat bitiyor. Evet. Ya da hedef bittiğin yerde hayat bitiyor zaten. Ama o hedef hep başarı odaklı olduğunda sonra diyor ki tamam, bu geldi, şimdi bir diğerine. Yani zaten şirketlerin aslında çalışma mantığı da budur ya. Bu ay şunu elde ettik, bir sonraki ay bunu elde etmemiz lazım. Hani daha geriye düşmemiz lazım gibi bir şey, bilmiyorum, olmuyor. O yüzden bir sonraki dediğinde insanın tükenmişlik noktası orada başlıyor. Çünkü zihin artık diyor ki daha verecek bir şeyim kalmadı. Yani çünkü orada o ulaştığı şeyin anlamı gidiyorsa, bunun içerisinde duygusal bir bağ yoksa, o zaman zaten hızlıca, yani o kar gibi anında eriyor. O yüzden bir başarının tanımı daha kalıcı yapılar üzerine kurulmalı. Yani tek bir yer üzerine değil bence.
1: Evet. Evet, güzel bir tanım. Şimdi bir diğer konuda hocam, başarının sen tabii istikrarlı bir başarıyı çok önemsiyorsun. Şimdi benim aklıma böyle düşündüğüm zaman dünya liderleri geliyor. Putin mesela ele alacak olursak. Bu mesela, Putin çok başarılı biri mutlaka. Ki Rusya gibi dünyanın en önemli güçlerinden birini çok uzun süredir yönetiyor. Mesela Amerika'nın başındaki insan değişiyor. İlk de değişiyor yani. Putin orada olsa başımıza büyük dert alacakmışız. Ama Putin değişmiyor. Neyi doğru yapıyor olabilir? Yani mesela nasıl sağlığını koruyabilir? Her gün uyandığında dünyanın yükünü üstlenmek. Hani biz onu metaforik olarak kullanıyoruz ya. Adam hakikaten dünyanın yükünü üstleniyor. Yani dünyanın yarısını yönetiyor gibi. İşte şey diyor ya, Trump diyor ki bizim yarım küresi senin yarım küresi. Evet. İş neredeyse o noktaya gelmiş. Evet. Nasıl başarılıdır? İnsan her sabah uyandığında çok güçlü bir şekilde.
2: Evet. O kadar füze olunca
1: mecbur yani.
2: Yani elinizde o kadar füze olunca özgüveniniz hiç böyle değersizlik, yetersizlik falan diye şey yok. Yani düğmeye basınca dünyanın
1: yarısı. Şimdi Baltık Denizi'yle ilgili de öyle diyorlar ya hocam. Orada aslında hiç Rusya'da diye.
2: Yani ben gene de Putin'i başarı örneği olarak normalize etmek istemiyorum.
1: Tamam.
2: Yani stilinden dolayı.
1: Tabii. Kesinlikle.
2: Ama teknik olarak, yani teknik şeylere göre başarılı. Yani adam gerçekten bir KGB ajanıydı. Adam yükseldi ülkesi. dizisinin başına geldi.

0: Evet. Ülke darmadağındı, o neydi, Yeltsin, Boris Yeltsin falan, saçma sapan bir adamdı. O mesela tamamen alkolikti. Ve böyle miting meydanında böyle devriliyordu falan adam. Bu tam tersine. İlginç bir şekilde o iç başarı ve dış başarı diye ayırıyoruz ya, içsel başarı konusunda acayip kendine dikkat ediyor. Evet. Acayip iradesine dikkat ediyor. Evet. Ayılarla falan güreşiyor ya. Buzlu sulara giriyor. Belgeseli vardı. Evet. Belgeselinde söylüyor. Akşamları kendine buzdolabından videosunu çekmişlerdi. Kefir alıp kefir içiyor. Her saat 10'da falan. Böyle ilginç ritüelleri var. İlginç bir yani sağlığına, disiplinine... İç disiplini yüksek olanların genelde içsel başarısı daha yüksektir. Yani bir insanın iç başarısını kontrol etmek için böyle kontrol kalemini tutacağınız yerleri söyleyeyim. Hı hı. Bir, mantık kalitesi, muhakeme kapasitesi ne kadar iyi. Evet. İki, irade gücü ne kadar. Yani idrak ve irade. Bu kadar basit. İdrak iyi kötü, doğru yanlış, faydalı zararlı ayırabiliyor mu? İrade bunu kendine uygulayabiliyor mu? Bu adam böyle bu açılardan iyi ama bu adamın da bir zaafı var. İşte kudret düşkünü yani. Hani kafasında bir resimler var. Eski o Rusya, büyük Rusyalar var. İşte Amerika'nın
1: Cumhuriyetler Birliği gibi bir isme sahip
0: bir büyük devlet yani. Takıntısı ve bunu hala ülke işgal ederek yapmaya çalışıyor falan böyle. Hani millet artık çiple yarışıyor. Millet yapay zekayla yarışıyor. Bu hala füzem var, senin toprağını alırım. Yani eski usulü, Saddam usulü yani. Metodolojisi
1: çok,
0: biraz eski.
1: Acımasız bir tarzı var.
0: İçeride de mesela hakim durumu kötüye kullanıyor yani. Rakabeti yok ediyor. O açılardan bakınca Putin ahlaki olarak hani iyi bir örnek olarak gösterilemeyebilir.
1: Ama her sabah o yüksek enerji güçle uyanabilmek. Aynısı tabii ki Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Aynısı belki bir de hayatını savaş alanlarında geçiren mesela Mustafa Kemal Türk için de geçer. Yani mesela diyoruz şunu yapmış şunu. Ya nasıl bir güne başlıyorsun ki o gün 24 saat bu kadar verimli geçirebiliyorsun? Biraz orada bir şeyin var yani. Bunu siz de yapıyorsunuz kitap yazdığınız zamanlarda muhtemelen. Bir şey mi devreye giriyor
0: ama
1: orada?
0: Ama şöyle, burada iki tane ekol var. Biri proaktif ekol. Benim grup proaktif ekol. Yani benim düşmanım yok ya, hani rekabetim yok ya, çatışmam yok ya. Hani benim başarısızlığım için beni bekleyen insanlar yok yani. Öyle bir düşmanım olmadığı için ben proaktif başaran grup. Bir de reaktif grup var. Ama bazı başarı alanları böyle zaten politika gibi.
1: Evet.
0: Yani reaktif, yani bir çekişmeye dayalı. İşin doğasında çekişme var. Futbol, spor.
1: Tabii.
0: Biriyle yarışırsın kendi kendine.
1: Yarış var tabii, olmuyor.
0: Hani Woody Allen'ın bir lafı vardı. Sporu diyor ilginç hale getiren rakip takımın varlığı. Yani 21 tane herkese bir top verseler ne olacak şimdi yani?
1: Herkes.
0: Bir top ve 22 adam olduğu için orada enerji çünkü çıkıyor. Ve bu kadar üstün performanslar çıkıyor.
1: Doğru.
0: Yani bu insanlar da kafalarında bence bir şekilde bir bunlar bir kere mutlu olmak için falan yaşamıyorlar. Bunu unutalım.
1: Bence de.
0: Bunlar başarılı olmak için bile yaşamıyorlar. Bunlar büyük adam olmak için yaşıyorlar.
1: Evet, acı çekiyorlar.
0: Sezar, Napolyon, Atatürk veya işte bu tarihçe düşündüğümüz büyük
1: isimler.
0: Fatih Kanuni içinde geçer. Bunlar büyük olmak için yaşadılar.
1: Evet.
0: Bak, büyük adam olmak başarılı insan olmanın ötesinde bir şey.
1: Ötesinde
0: bir şey. Çünkü sen padişahsın ya. Kanuni Fatih'sin. Evet. Sana kim performans değerlendirmesi yapabilir?
1: Bir şey
0: İlaç şirketi yöneticisi değilsin ki sana bu ayı performansın hedefin bu desin.
1: Kendi kriterini koymak
0: padişah,
1: zorundasın.
0: Padişah akşama kadar da yatarsın. Kimse sana kim hesap sorabilir?
1: Evet,
0: bu insanları başarıdan başka, hatta başarının ötesinde büyük başarıdan başka. Muhammed Ali'de de bu var.
1: Evet.
0: Onu görüyorsun adamda. Adam başarılı bir boksör olmak istemiyor. Efsane olmak istiyor.
1: Evet.
0: Yani Michael Jordan'da da bu var. Onun için bu adamlar durmuyor. Doymuyor. Büyüyorlar devamlı. Yani büyüklük geni, ki benim de mesela başarıyla ilgili konuşurken en büyük kafamın karıştığı şeylerden biri. Şimdi bir psikolog olarak konuşacak olsaydım, değilim ama hani olsaydım, o literatür ortalama insana odaklıdır. Yani daha orta sınıf insanı. Hani bir eşi bir olan bir muhasebeci, iki çocuklu muhasebeci. Normdan geliyor. Ama benim kafamdaki başarı algısındakiler hepsi böyle alanında, ilk üçte olanlar kulübü. Ya ben başarılı deyince Michael Jordan'ı, Tiger Woods'u, Muhammed Ali'yi, Atatürk'ü, Lincoln'ü ve böyle büyük Büyük İskender'e kadar gidiyor benim kafadaki şey.
1: Mesela hocam Michael Jordan'ın takım arkadaşları arasında yıldız yoktu. Hani hep böyle söyleniyor.
0: Tabii,
1: çünkü olsaydı Michael Jordan bu kadar başarılı olamazdı. 4 tane askere ihtiyacı vardı gibi söyleniyor. Ya da işte Atatürk koskoca bir coğrafyayı harekete geçirmek için diyor ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Benim kanımla diğerinin kanı arasında bir fark olmadığını tabii ki o da biliyor.
0: Evet,
1: ama bir motivasyon

0: cümlesine ihtiyaç tabii var harekete geçirmek için. Ya da işte Cumhurbaşkanımız diyor ki şey diyor, dünya beşten büyüktür derken dünyaya bir mesaj. Hı hı. Ama bazen de insanlar bu sözlerin çok alıcısı olmayabiliyor. Bazen de oluyor. Mesela bizim Kuvayi Milliye artı Kurtuluş Savaşı'nı düşündüğünüzde ve o zaman bahis oynanıyor olsa kimse bunun başarılabileceğini düşünmezdi. Biz 1.60 falan veriyor olurduk muhtemelen. Hı hı. Ama orada öyle bir motive edici cümle var ki, senin diyor o muhtaç olduğun kudret şurada gizli bir yerde, sizin içsel diye tanımladığınız yerde var. Hı hı. Bu manada nasıl düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey ilginç geliyor bana. Bizim kızımız şimdi Avustralya açık tenis turnuvasında 3. tura çıktı mesela. Ya büyük başarı. Çünkü Türkiye'den çıktı, yoktu ilk. Çok büyük başarı o zaman. Sen Amerikalı tenisçi olsan bu kadar başarı demem. Ama Zeynep böyle büyük bir iş başardı. Bir de hocası var. Onun kulağına fısıldıyor yapabilirsin diye. Hmm. Bu mentörlük konusunda ne düşünüyorsun? Yani başarı için bir mentöre ihtiyaç var mı her zaman?
1: Evet, kesinlikle. Büyük başarılar çok komplike. Hmm. Yani küçük başarıyı, orta boy bayı, küçük başarıyı bir semt çadırı gibi düşünelim. Yani basitçe yapabilirsiniz. Köy evi gibi yapabilirsiniz. İki katlı ev, orta boy başarı, bunu da yapabilirsiniz. Ama gökdeleni plansız, projesiz, çok boyutlu hesaplar, kitaplar, mühendislik hesapları yapmanı yapamazsınız. Gökdelen bu. Elinizde tamam. Yani yolda şey olur, problem çıkar. Dünya çapında işte az önceki o örnekteki gibi büyük başarılarda da tek bir nedenle açıklanamaz. İster istemez biz başkalarına anlatırken tek nedene bağlayabiliyoruz. Diyoruz ya işte yapabilirsin dediler ya da yapamazsın dediler. Hmm. Ya da işte özgüven. Herkes bildiği yerden açıklıyor. İşte biyokimyacı da olsa diyecek ki şu tabii, hormonları yatkın olduğu tabii için yaptı. Öbürü doğru, anatomist şöyle diyecek. Öbürü annesi diyecek ki ben şu yemeği yedirdim, sevdiği yemeği.
0: tabii doğru.
1: Herkes bir açıklama getirebilir. Evet. Ama aslında başarı çok yüzlerce içsel faktör, yüzlerce dışsal faktör ya da onlarca dışsal faktörün eş zamanlı senkronize, senfonize denk gelmesiyle oluşan bir şey. Hı hı. Bu kadar büyük başarılar. O evet, dışsal faktör, o rakibi o hafta, o ay, o yıl girdiği yarışta bir şekilde elenmiş olabilir. Güçlü bir rakibi ve bir anda şampiyon olabilir.
0: Tabii yani bu da bir çok
1: spor özelinde söylüyorum. Evet, evet. Yani o kadar çok faktör bir araya geliyor evet ki büyük başarılar ondan dolayı mucizevi gibi oluyor ve tekrarlanması da ondan dolayı zor oluyor.
2: Evet. Ben burada şöyle bir ekleme yapabilirim.
0: Buyurun
2: belki
0: hocam, çok seviniriz.
2: Bu büyük isimleri konuştuğumuz zaman hani dedik ya padişah, hani daha ne olabilir? Aslında bence ya da diğer bütün isimler, Atatürk vesaire, orada bir güç tanımı ortaya çıkıyor. Başarı ile güç arasında aslında bir korelasyon var insanoğlunun atfettiği. Ve bu güç de bir kere kazanıldığını hissedildiğinde aslında bağımlılık gibi bir şey yaratıyor. Çünkü beyinde o hormonlar aktive oluyor ve havai fişekler çarpmaya başlıyor. Yani o dopaminin yarattığı haz ertesi gün onu tekrardan yaşama hissiyatı uyandırıyor. O zaman ne yapıyor? Bir ülke fethettim. Yarın iki ülke fethetmeliyim. Yarın ondan sonra üç ülke ya da işte bu bütün dünya liderlerine baktığımız zaman diyor ki ben buraya ulaştım. O zaman güç elde ettim, bu gücü korumalıyım. Evet. Şimdi o gücün aslında bağımlılıkla korelasyonu gibi düşündüğümüzde onun yokluğuna da tahammül edemiyor kişiler. Hı-hı. Ya da işte sanat dünyasına baktığımızda Amy Winehouse vesaire, yani ne oluyor? Onlar da bir başarı elde ediyorlar, bir güç elde ediyorlar, bir şöhret elde ediyorlar. Ama orada kalmak da bir mesele ya. Hı-hı. O gücü kaybetmek istemediklerinde, o dopamini hı-hı sağlamak istediklerinde ne oluyor? Bu sefer takviye hı-hı etmek çalışan başka işte yasaklı madde vesaire gibi bir şeylerle oradaki duyguyu aktif tutmaya çalışıyorlar. Hmm. O zaman biz deniyoruz çok başarılı bir sanatçıydı ama hayatını burada heba ettiriyoruz.
0: Yani bu başarının oluşturduğu bir efori halinin de evet, bağımlılık evet yapma
2: orada güç zehirlenmesi deniyor.
0: O yüzden gücünü korumak zorundasın. Evet. Bu da çok yorucu bir mücadele. O zaman peki sağlıklı bir başarı tanımı var mı? Mesela sağlıklı başarı, yani mesela çevrede hep eleştiren var. Şimdi biz çok spor örneği verdik gerçi. Şey olarak kusura bakmasınlar yani sporla ilgilenmeyenler, ama Türkiye'nin spor alanındaki çok büyük bir başarısı. Hadi bireyselleri bırakınca dünya üçüncüsü olmuştuk biz. Dediler ki hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Ya tamam da dünya üçüncüsü olduk yani, tamam mı? Bunun tadını çıkarsana şimdi. O zaman Fatih Terim vardı galiba. Ya da Şenol Güneş vardı galiba. Ay, hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Tabii ki olacağız. Dediğiniz gibi. Yani o faktörler üste gelmese zaten dünya üçüncüsü olamazsın ki. Evet. Sen hiçbir alanda dünya üçüncüsü olmadın tarihin boyunca ve o gün oldun. Evet. Ve sen bunu hala eleştiriyorsan, hani o alevi yakan mentorun sözü gibi, bir de çevrede alev söndüren, üfleyenler de var.
1: Evet.
0: Çevresel faktörler. O zaman nasıl bir başarı sağlıklı olur diye düşünüyorsun?

0: Görüyorsunuz hocam.
1: Yani bir şekilde yine burada belki kişisel bir yorum olabilir ama ben başarılı insanların iş dünyasındaki huzurla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bir şeyde hırs odaklı bakılıyorsa oradaki başarının yakıcı, yıpratıcı ve yok edici olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden mesela çok güzel bir cümle bence, hani kalem kılıçtan keskindir, o kadar güzel ki yani bir şeyi sen inşa edebilirsin. Orada bu bir başarı olabilir icat ettiğin şey. Aynı zamanda bir şeyin çöküşü de olabilir. Yani onu kendi hayatında nasıl kullandığın devreye giriyor. Yani senden bir şeyler mi götürüyor, sana bir şeyler mi kazandırıyor veya işte etrafındaki kişilere bir şey mi katıyor, etraftaki kişilerden bir şey mi alıp götürüyor? Çünkü biz şunu görebiliyoruz, özellikle klinik tabloda belki ilişkilere de bir geçiş olur buradan. Çok başarılı olan kişilerin bir yerden sonra o tükendiği noktaya geliyoruz dedim ya, orada zaten söyledikleri şey şu oluyor: ben her yerde kimseye yetemiyorum. Hı hı. Yani yetmeye dair bir zorlantı üzerine başlıyor. Evet. Ne iştekilere yetebiliyorum, ne evdekilere yetebiliyorum, ne çocuğuma yetebiliyorum, ne zamanı yetirebiliyorum. Ben hiçbir şeyde başarılı değilim diyor. Hı hı. Yani ya da kadın ilişkisi olarak söyleyeyim, bir anne olmanın tanımı üzerinden, hı hı, o da diyor ki çocuğuma yeteri kadar bakabiliyor muyum, işte kendime yetebiliyor muyum, eşime yetebiliyor muyum, topluma yetebiliyor muyum, ya ben başarısız bir anneyim diyor. Şimdi neye göre, kime göre?
0: Bu kadar zaten kapı açarsan kendine başarılı olamazsın.
1: Evet, yani bu kadar aslında görev tanımı gibi yani. Hani arka sekmede sürekli şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Çünkü ne oluyor? Sosyal medyaya giriyor. Şu an bu bir gerçek. Evet. Orada bakıyor. Bir anne tüm haliyle bakımlı, sporuna gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani evini düzenliyor. Diyor ki ben başarısızım. Şimdi başarısız mısın yani hakikaten, ya da işte her şeyi yapmaktan bahsediyorum, bu benim kişiliğimle belki uyumlu ama bir başkası için olmayabilir. O başarısız mı? Hayır, değil. Hı hı. O yüzden başarının tanımı belki de iç dengeyle içsel ruhsal denge. Çünkü klinik tablo ruh sağlığı şuna dikkat etmez: başarılı mısın, başarısız mısın demez. Der ki başarı karşılığında neyin bedelini ödüyorsun? Ben böyle bakıyorum. Yani o bedel ödediği şey başarı odaklıysa sağlığından çünkü ödün veriyor. Evet. Aileden ödün veriyor, ilişkilerinden ödün veriyor ve hayatından ödün veriyor. Evet. O yüzden başarının tanımı belki de o ödediği bedellerin sonucu olarak tanımlayabiliriz.
0: Güzel, güzel bir tanım. O zaman artık süremizin de son 6-7 dakikası kaldı. Mümin Hocam, şunu sormam lazım. Sen başarılı olduğunu ne zaman anladın? Yani ne zaman başarılıyım dedin ve neyi doğru yaptın? Yani bir mesela bir de son, en son önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım aslında, ama Mümin Sekman ne zaman ben şunu doğru yaptım ve başarılıyım dedi?
2: Önce eğitime yoğunlaştım. Yani okul başarısı. Ben hayatım boyunca devlet okullarında okudum. Okullardan böyle başladığımda, hani sportif başarılar da vardı lisedeyken, böyle aldığımız koşu moşu şeyleri. Çok iyi. Okulda da hep böyle işte teşekkür ayarında falan gidiyordum. Hı. Böyle birinci de değildim ama şeydeydim.
0: Hiç yakıştıramadım hocam.
2: Benim içindeki başarı canavarı üniversite sınavında çıktı.
0: Tamam, okay.
2: Üniversite adayı olmadan önce benim hayattaki tek çalışmam, o dönemde böyle lise 2'deyken canım sıkılmıştım ve gidip böyle bir tekstil diyeyim, yani böyle bir tekstil atölyesi gibi bir yerde çalıştım. Başka da hiç çalışmam yok. Evet, gidip kendim böyle gazeteyi açıp ilandan buldum. Bravo. Halamın evindeydim o dönem. Onun böyle yanında hemen falan.
0: Vallahi bravo.
2: Böyle yazın boş zamanda gittim çalıştım. Ütücü olarak çalıştım ve ben hala kafa ütülüyorum. Kırışıklıkları gideriyorum diyorum. Ütüyü çok seviyorum. Yani şey olarak böyle kırışıkları düzeltiyor. Şimdi orada bana inanılmaz bir şekilde, oradaki diğerleri çoğu ortaokul mezunu insanlardı, evet, ve yaşları benden çok ilerideydi. Evet. Aa, sen çok üniversitedeysin. Hani lise 3'e geçme dönemim o. Üniversitedeysin. Sen belki de doktor olacaksın. Belki avukat olacaksın. Benim elimde nasıl büyük bir güç olduğunu onlar fark etti. Üniversitenin değerini bir anladım. Gittim. Geleceğin bir odaklandım. Mutlak bir şekilde. Başarının bedelini bir dönem ödemezsem başaramamanın bedelini bir ömür boyu ödeyeceğim dedim. Kendime net bir şekilde direkt böyle, ama o iradeyi, o samuray moduna nasıl girdim onu da bilmiyorum ama girdim yani. Ve bütün arkadaşlarımı bıraktım, kız arkadaşımdan ayrıldım, böyle hani mutlak da çalışmayan arkadaşlarımdan
0: ama
2: ayrıldım.
0: Ama derece yaptın sınavda mutlaka.
2: Üniversite sınavında, evet. İşte Ankara Hukuku kazandım. Oradan sonra dedim evet, yani bu, ben artık kayda değer bir şey.
0: Biliyorum dediniz.
2: Evet, kayda değer. Ve en önemlisi, isteyince, inanınca, çalışınca, metotlu gidince, neyi nasıl yapacağını sistematik, akılcı, bilimsel bir şekilde yaparsan oluyor. Hmm. Hani oluyor. Yani bunu görmek, buna evet, inanmak benim en büyük kazanımım oldu. Evet. Ben Ankara Hukuku kazandım, bitirdim. Hiç diplomayı yapmadım, attım. Ama benim en büyük aldığım şey neydi? Üniversite hazırlıkta ya, metotlu, bilimsel, sistematik çalışırsam oluru inandım, özgüven. Evet. Ben de yapabilirim ve böyle yaparsam yapabilirim. Hani evet. Kuru tabii bir kendini goygoylama değil yani, metotlu. Alet işler el övünür derler. Sonra Ankara Hukuku bitirdikten sonra da böyle kademe kademe, aşama aşama geldim. İşte kitaplar, ama en nihayette yani ülke çapında hani ilk üçte hissettiğim, yani hakikaten bunun da metodu şeydir. İlk en tek olarak bir, olacak bir şey yapmanız lazım. Yani 85 milyonda evet. ilk en tek.
0: Evet.
2: Tabii anlamlı bir ilk, anlamlı bir en. En demek kimsenin yapamadığı bir şey yapmanız gerekiyor. Kategori içinde tabii. Evet. Kategori içerisinde.
0: Milyon sattın sen diye.
2: 1 milyon 350 bin oldu.
0: 1 milyon 350 bin. Evet. Oo,
2: her şey seninle başlar. O duyguyu bana verdi yani. Müthiş hani bir şey. En müthiş. Duygusunu.
0: Müthiş.
2: Öyle bir, sonra onu sürekliliği, sistematiği, yani yeniden hani üretimi, tekrar tekrar aynı yapıyı sürdürme. Bu anlamda tabii yıllar içinde şu oldu. 20'li yaşlardayken tabii kimin ne olacağını merak ediyordum. Kim büyük iş başaracak? Hmm. Kim büyük işle kaydeder işler yapacak? Kim orta sınıf olacak? Kimisi hiçbir şey yapamayacak falan. Çünkü Ankara Hukuk çok hırslıydı. Siyasallar çok hırslıydı. Herkes büyük adam olmak istiyordu. Herkes potansiyel Napolyon yani.
0: Tabii, tabii,
2: yani doğru. Öyleydiler. Tabii. Gerçekten çok hırslıydılar yani.
0: Sembolik okul yani bu.
2: Ondan sonra herkesin bir şey olacağını düşünüyordum. İşin komik tarafı en ünlüsü ben oldum yani. Nasıl olduğunu anlamadım ama yani böyle bir oyunu çok tuhaf oldu. Yani ben o kadar da onların yanında çok şey görüyordum kendimi. Çok daha hırslıydılar yani.
0: Ama orada bir disiplin belki, ya da orada büyük üstadların nasıl bir yolculuk yaptığını görmek
2: biraz
0: belki.
2: Benim hocalar. Alanım parlamaya yatkın bir alan ya, yazarlık olduğu evet, için. Onlar tamam. Hakim, savcı, avukat oldular. Tamam. Öyle bir şey oldu. Yani şu yönden şimdi ama iç başarıya daha çok saygı duyuyorum. Mesela 20'lerde 30'larda skor tabelasına bakıyordum. Evet. En olan, tek olan ne yaptı? Skor. Hani ahlaki, yasal sınırı aşmamak kaydıyla sonuç almak başarıdır. Hani hep
0: çok
2: buna güzel. İnanıyordum. Ama şimdi şuna dikkat ediyorum. Hı. Kişisel olarak yani mesela kilosunu iyi yönetebiliyor mu? Hı-hı. İradesi, iş disiplini, kendine iç hakimiyeti var mı? İç hakimiyeti olana daha çok saygı duyuyorum.
0: Bravo hocam. Tam bu noktada şey, sizin hikayeyi çok güzel bir şekilde şöyle örtelim hikayeyi. Son bir cümle söyleyin hocam. Önümüzdeki hafta onunla başlasın. Programın sonuna geldik çünkü.
1: Şöyle diyebilirim belki. Başarıyı herkes kendi içinde yeniden tanımlamazsa bedelini ruh sağlığıyla ödeyebiliriz. O yüzden belki bizi dinleyen kişiler o tanımını kendi perspektifinden yapamazlarsa destek alsınlar. Çünkü şu an bildiğimiz kadarıyla tek bir hayatımız var.
0: Çok güzel. Bildiğimiz kadarıyla öyle. Pelin Azer'den dinlediniz efendim bu son cümleyi. Şimdi başarı düşünür Mümin Sekman'a dönüyoruz. Mümin hocam, önümüzdeki hafta program hangi sözlerinde başlasın?
2: Benim bu ara böyle duvarıma yazdığım söz, Oscar'lık bir söz. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik. Yani hayatı minimalist yaşa. Kendine yük yaratacak çok boyutlu şey yapma, dağıtma. Ama düşünürken ihtişam, sınırı, limiti zorlayacaksan düşünmede zorla. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik.
0: Muhteşem.
2: Oscar Wilde'in sözü bu arada.
0: Muhteşem bir söz gerçekten. Deneyeceğim. Yaşamdaki sadelik konusunda sıkıntım yok da düşüncedeki tarafı yapmak da zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Efendim harika bir program oldu benim için. Başarıyla ilgili hep bir takım yolların içinde buluyoruz kendimizi. Ama bir şekilde bu noktalarda çok yükseğe gelmiş. İki insanla beraber olduk. Pelin Azer ve Mümin Sekman konuklarımızdı. Onlara çok teşekkür ediyorum tekrardan, bizi kırmadılar, onur ettikleri için.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ve efendim sizlere de izlediğiniz için ve önümüzdeki hafta tekrar buluşacağımız için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta sonu geçirin. Başarıyla ilgili düşünerek bir hafta sonu geçirin. Ama kendi başarı tanımınızı yaparken de her şeyin sizinle başladığını unutmayınız diyelim, cümlemizde olsun. Kendinize iyi bakın efendim, hoşçakalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
1: Para bedavadır.
2: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
3: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
4: Paranın rotası.

Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yapıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde. 3. etap, yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. 3 etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden yok. Kaybeden okulumuz sonraki haftaya eleniyor. Peki bugün yarışmacılarını tanımaya hazır mısınız? Bakalım kim, hangi okul ve hangi il için yarışacak? Başlıyoruz.

0: Evet, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatıyoruz ve hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Hoş Özlem Hanım hoş geldiniz. Özlem Hanım hemen sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Adım Özlem Süleymanlıgil. İstanbul'da yaşıyorum. Banka çalışanıydım.
0: Emekli miyiz?
1: Evet.
0: Harika. Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Süper. Hakkını veriyorum.
0: Hakkını veriyorsunuz. Evet, neler yapıyorsunuz hakkını verirken?
1: İşte klasik tiyatro, konser, sinema.
0: Sinema.
1: Müzik. Süper. Ailem, arkadaşlarım falan.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz.
1: Erişi İstanbul.
0: Ve o zaman konserler, sinema bayağı da şanslısınız o konuda. Değil mi? Sürekli etkinliklerin olduğu büyük bir metropoldeyiz. Güzel. En son hangi filme gittik peki?
1: Yan Yana.
0: Yan Yana. Aha. Nasıldı film?
1: Çok güzel. Çok beğendim.
0: Harika.
1: İyi vakit geçirdik.
0: Onun dışında arkadaşlarla beraber geziyoruz. Işte. İstanbul'un keyfini çıkarıyoruz. Evet. Peki neyi yaptınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir ili ve o ilde bulunan bir okulu temsil edeceksiniz. Yaşam. Oradaki öğrenci kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Ben hemen Hüsamettin Bey size dönüyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım efendim.
2: İsmim Hüsamettin Arıkan. 1963 Sivas doğumluyum. 2000 yılından itibaren İstanbul'da ikamet ediyorum.
0: Kaç yıldan?
2: 2000 yılından itibaren.
0: Hmm, 26.
2: Evet, bir kamu kuruluşundan güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Emekli oldum.
0: Siz de emeklisiniz.
2: Evet, şu anda herhangi bir işle de uğraşmıyorum. Bazen hanımla gezmeye çıkarız.
0: Peki. İşte
2: senede bir mutlaka bir memlekete gider geliriz. Torunlar var işte, onlarla uğraşıyoruz.
0: Torunlar derken? Kaç torunumuz var?
2: 6 torunumuz var.
0: 6 torun. Evet. Maşallah. Nasıl yaşlar peki? Yaş aralığı?
2: En büyüğü 16, en küçüğü 4 yaşında.
0: Ay maşallah. Bayağı güzel. Evet. Renkli bir ev hayatı.
2: Onlarla da uğraşmak bazen iyi oluyor tabii.
0: Harika. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz. Bugün bir il seçeceğiz sizin için. Bir de okul belirleyeceğiz. İnşallah. Bir il ve bir okuldaki öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Özlem Hanım size dönüyorum. Hemen Türkiye haritasını açıyoruz. Ve Türkiye haritasından butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz. Basalım lütfen butona. Türkiye haritamız dönmeye başladı. Kayseri'den başladık. Konya dedik. Artvin yukarıya çıktık. Neredeyiz? Çorum dedik. Van.
2: Van.
0: Çok güzel. Van'dayız. Tuşba Koç İlkokulu. Van Tuşba Koç İlkokulu adına yarışacaksınız. Özlem Süleymanlıgil bu bölümde oradaki genç minik kardeşlerimizi temsil edecekler. Hemen Hüsamettin Bey size dönüyoruz. Sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım size hangi il gelecek? Basalım lütfen butona. Dönmeye başlasın. Karaman'dan geçtik, Tunceli dedik, Bayburt dedik, Şırnak'a geçtik, Tunceli Karaman, ve Maraş. Siz de Maraş'ı temsil edeceksiniz. Merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu. Hasan Balcı İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza da şimdiden bol şans diliyoruz. Ve hemen hazır mıyız efendim?
1: Özlem Hanım,
0: hazır mıyız?
2: Hazır efendim.
0: O zaman kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, okulları belirledik, illerimizi seçtik. Hemen yarışmacılarımız

0: Dönüyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Hüsamettin Bey hazırsınız görüyorum ama Özlem Hanım sizinle başlıyorum. 1 ile 25 arasından bir sayı seçmenizi rica ediyoruz.
1: 7 lütfen.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hemen görüyoruz soruyu. Yarı saydam parlak ve değerli bir taş soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Akik.
0: Akik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir sayı belirleyelim. 24.
1: Evet.
0: Hemen iki harfli emniyetli bir kıyıya geçtiniz. Soruyorum. Beyaz.
1: Ak.
0: 10 saniyeniz başlatayım.
1: Ak.
0: Ak. Doğru yanıt. Harikasınız. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Her bildiğiniz doğru sorunun cevabı 5 puan değerinde. Onu da hatırlatayım. 5-5 toplamaya başladı Özlem Hanım. Kaçta devam edelim?
1: 21.
0: 21. Gidiyoruz 21'e. Gelsin sorumuz. Bakalım ne? İnce, nazik olan. Süremizi
1: kibar.
0: Başlattık.
1: Kibar. Kibar.
0: Kibar. Doğru. Bir böyle tedirgin edebildim mi acaba sizi?
1: Edemezsiniz.
0: Harikasınız. Çok güzel. 3'te 3 dedik. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 8 lütfen.
0: 8 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Bir tür pamuk. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Akala. Akala.
0: Akala.
1: Aka.
0: Doğru, akala. Tebrik ediyorum. Yarışmalarla, bulmacalarla aranız nasıl?
1: Gayet kelimelerle güzel. Çok aranız. Severim. Acayip severim.
0: Belli zaten çok sevdiğiniz. Direkt akalayı da yakaladınız.
1: İskambil oynamayı çok severim. Tavla oynamayı çok severim. Okey. Bayılırım. Süper.
0: Harikasınız. Peki o zaman size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ama bir dikkatinizi çekerim. Hiç şifre harf bulamadınız. Şifre
1: ben
0: bir kelimemiz var ve uzun bir kelime seçtik bu bölümde sizler için. Oradan hiç harf bulamadınız. Ona göre dağınık gitmenizi de öneririm. Çünkü amaç sadece bir bölgeyi açmak değil, şifre harfleri de bulmak. Buyurun sizdeyiz.
1: Şifrenin nerede olduğunu görmüyorum değil mi?
0: Görmüyorsunuz, onu biz sakladık.
1: İki.
0: Siz çünkü böyle hep emniyetli kıyılardan giderseniz o harfleri bulamazsınız zaten.
1: Peki.
0: Kaç?
1: İki.
0: İki ile geliyoruz. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Meşgul etmek, eğlenmek sürenizi başlattım.
1: Oyalamak.
0: Oyalamak. Tebrik ediyorum. Doğru. Ve bir de harf buldunuz. A harfini bulduk. İkinci harf olarak A'ymış. Şifre kelimemizin şifre harfi. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 lütfen. Gelsin 5. Yukarıdan aşağıya 2 harf. Kemiklerin toparlak ucu.
1: Başladı mı?
0: Başladı.
1: 10.
0: 10. Doğru. Bir doğru daha yazdık hanenize. Çok iyi gidiyor. Bayağı da fark açılmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 4.
0: 4. Geliyor 4. Buğdaygillerden bir bitki. 10 saniyeyi başlattık.
1: Arpa.
0: Arpa. Bu da doğru. Tebrik ediyorum. Hüsamettin Bey, size cevap hakkı bile geldi daha. Evet. Özlem Hanım olduğu gibi hiç soluksuz devam ediyor. Bütün harfleri yakaladı, bütün kelimeleri yakaladı. Sizdeyiz Özlem Hanım. Çok hızlı birinci etap çıkarıyor.
1: Ben 10 numarayı bilmek istiyorum.
0: 10 numaraya gitmek istiyorsunuz. Peki 10 numaraya gidelim. İki harfte oluşuyor ve vilayeti soruyoruz.
1: İl.
0: Tabii ki süremizi başlattık.
1: İl.
0: Böyle bir yarışmacıya çok da kolay geldi cevabımız. İl. Bu arada hatırlatmak istiyorum. 9 ve 25 birer video sorudur. Onları da seçebilirsiniz. Onlarla da ilgili birer görselimiz oluyor. Onları izledikten sonra yanıtlıyorsunuz. Yardımcı da olurlar.
1: Buraya gelecek görsel.
0: Evet, izleyeceğiz. Onu monitörümüzden izleyeceğiz görseli. Hı. Soru oradan gelecek. Ama bunun için 9 ve 25 nolu soruları seçmeniz gerekecek.
1: 9.
0: Seçelim diyorsunuz.
1: Seçin.
0: Peki bakalım, 9 numarada bir video sorumuz var. İzliyoruz nasıl bir görsel geliyor, nasıl bir soru soracağız.

0: Evet, sorumuz geliyor. Kızılderili kabilesini soruyoruz. Görüntülerini izlediğiniz Kızılderili kabilesi ne olabilir?
1: Başladı mı?
0: Evet.
1: Apache.
0: Apache. Tebrik ediyorum, Apache doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 11'i bileyim.

0: acaba ne olur burada? Peki. Önemli değil. Biz bir harf açıyoruz. Hüsamettin Bey, ikinci kez yakalıyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum. Yarışmanın başından beri ilk kez ikinci şansı yakalıyorsunuz. İyi değerlendirin lütfen. Çünkü ara bayağı açıldı. Süre başladı. Palas.
1: Palas paça.
0: Değil. Ne olabilir? Palası bulduk. Evet. Palası çıkarttık. Ama başka ne olabilir acaba? Bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Bir tahmininiz olacak mı?
2: Palas pala.
0: Palas pala da değil. Pala değil. Ne olabilir Hüsamettin Bey, size geliyorum. Bir harf daha açıyorum. Bir sesli harf koyacaksınız. Palas pa.
1: Palas para.
0: Pa.
1: Pa. Pare.
0: Pare. Palas pare.
2: Spa.
0: Olacaktı yanıtımız. Peki. Seçme hakkı size geçti. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? 15. Arayı kapatmak için güzel bir fırsat.
1: Evet, 15.
0: Emniyetli kıyılardan gidin. Sorumuz geliyor. Resim ve fotoğrafta duruş.
1: Poz.
0: Poz, doğru. Harikasınız. Hızla Hüsamettin Bey, bir dakika koparmayalım, ben de yarışmada varım diyor. Emniyetli kıyılardan devam edin lütfen Hüsamettin Bey. Sizdeyiz.
1: 14.
0: 14 geliyor. Bakalım 14'te ne var? Masallarda geçen büyülü dağ.
1: Kaf.
0: Kaf dağı. Doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açalım size. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 13'te ne soruyoruz? İsviçre'de bir nehir. Sürenizi başlattık.
1: Aer.
0: Aer. Aer okunuş olarak doğru, yazılış olarak da ağır şeklindeydi. Kabul ediyoruz ve Aer cevabıyla sizinle devam ediyoruz. İsviçre'de bir nehir. Buyurun.
1: 19.
0: 19 gidiyoruz hemen. 19 bakalım nerede? Güzel. 4 harf soldan sağa. Film ve fotoğraf baskıları üzerinde görüntüyü oluşturan gümüş partiküller. Böyle çok bozulduğu zaman fotoğrafta çok şey oldu deriz böyle. Ne oldu deriz? Böyle küçük, çok küçük partiküller olur. Bulamadık. Biz bir harf açalım. Özlem Hanım hazırsanız size geliyoruz. Yakalarsınız diye düşünüyorum bu kelimeyi. Ne oldu bu fotoğraf? Hani böyle büyüttüğümüz zaman da olur o. Böyle o ince partiküller resmi biraz bozar.
2: Yok, bulamadım.
0: Biz çok fazla kullanırız. Özellikle bizim sektörde, televizyonda çok fazla kurguda ve görüntüleri tarif etmek için kullanırız ama bakalım bir harf açalım. Hüsamettin Bey bir harf koyacak. Hangi harfi koyacak? Sizdeyiz.
1: Grek.
0: Değil. K değil.
1: Grel. L.
0: Grel. L de değil. Sizdeyiz. Hangi harfi koyabiliriz?
2: Grek. Gren, gren, gret,
0: gren, gren, doğru yanıt. Gren olacaktı. Grenlenmekten geliyor. Partiküllerle beraber resmi büyüttüğünüzde de bu resim fazla grenleniyor. Genelde kullandığımız, bizim açımızdan teknik anlamda tariflerde çok kullandığımız bir kelimeydi. Tebrik ediyorum Özlem Hanım. Zorla da olsa o harfi bulduk.
2: Sayılmaz.
0: Devam ediyoruz. Olsun. Siz yeterince arayı açtınız ve yeterince kelime biliyorsunuz zaten. Toplamaya devam edelim. Bu arada 5 sorumuz kaldı. 5 soru sonra ilk etabı bitireceğiz. Sizdeyiz.
2: Pekala. Birisi söyleyecek nasıl? 20.
0: 20. Evet. 20 nolu soruya gidelim. Bakalım. 20'de ne arıyoruz? Amerikan servisi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir Amerikan servisi?
2: La pain, so pain. La pain.
0: Çok güzel. Yine bir şifre harf bulabilecek miyiz diye soruyorum ama önce kelimeyi bulmamız lazım. Bir harf açıyoruz sizin için ve Hüsamettin Bey'e geçiyor cevap hakkı. Hüsamettin Bey, sizin için başlatıyorum süreyi. 10 saniyeniz başladı. Bir de harf koyduk. Ne olabilir?
1: Kupse.
0: Kupse. Değil. Sofralarda kullanılan bir servis. Amerikan servis çeşidi soruyoruz. Sofralarda kullanılır. İpucunu verebilirim. Tekrar süreyi tamam, Özlem Hanım için başladı.

0: tutuyoruz. Süreniz başladı.
1: Supla.
0: Supla doğru yanıt. 3 tane harf açtık. Birazcık da ipucu verdik. Özlem Hanım hemen bu fırsatı değerlendirdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım? Son 4 sorumuz.
1: 1 kaldı herhalde.
0: 1 kaldı. Gelsin bakalım 1 nolu sorumuz. Bakalım ne olacak? Tatbiki.
1: Uygulamalı.
0: 10 saniyeniz başladı.
1: Uygulamalı.
0: Efendim?
1: Uygulamalı.
0: Doğru. Bildiğiniz zaman daha sürenin başlamasına izin vermeden cevap veriyorsunuz. Ben de onun için özellikle soruyorum size. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son 3 soru birinci etap için. Buyurun.
1: 3. 3.
0: 3 dedik.
1: Üç.
0: Peki gelsin. Sıradan. Sürenizi başlatayım.
1: Alelade.
0: Alelade. Çok güzel. Alelade. Buranın doğru yanıtı olacaktı. 2 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz.
1: 12.
0: 12 geliyor, 12 nolu soru. Bir düşünceyi, bir konuyu, bir kişi veya sebebe dayandırma, atfetme. Süreniz başlasın.
1: İsnat.
0: İsnat. Doğru kelimeyi doğru yerde bildik. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Ve son soruyu açıyoruz. Video sorumuzu açalım mı?
1: Bir 16 bir de 25 var.
0: 25 video soru.
2: 6 mı var video hocam?
1: 25'i hocama bırakayım. 16.
0: 16. Peki. 16 nolu soru geliyor hazırsa. Havadar. Süremiz başladı.
1: Ferah. Çok.
0: Ferahçe değil.
1: Refahlı.
0: Değil. Peki. Hazır mıyız?
3: Hazır.
0: Hüsamettin Bey, yine bir şans size geldi. Sıra size geldi.
3: Yeleken.
0: Yeleken. Harikasınız.
1: Wow. Süper.
0: Tebrik ediyorum. Sizin de cevap açma hakkınız var. 25'i açmak istiyor musunuz?
2: 6 var bir de hocam herhalde.
0: Peki. 6'yı mı açalım?
2: Evet.
0: Peki 6'yı açalım. Son soruyu açıyoruz. Boğagillerden bir tür yılan soruyoruz size. Başladı süreniz.
3: Anakonda.
0: Anakonda doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Ve böylece birinci etabın tamamlamış olduk. Ve şu anda bir puan tablosuna bakacağız. Kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı Özlem Hanım? Kaç soru bilmişsinizdir tahmininizce?
1: 24 soruda herhalde 14 falan yapmışımdır.
0: Yani küçük bir değerlendirme alalım. 14 mü düşünüyorsunuz Hüsamettin Bey?
2: Ben de 7-8 falan da herhalde.
0: 7-8 de sizindir. O zaman bir bakalım.
1: Bakalım.
0: Puan tablomuzda kaçar puan olduk? Evet. Özlem, Süleyman'la Gil. Özlem Hanım, siz 15 doğru yanıt, doğru kelime buldunuz. Hüsamettin Bey, sizin 6 yanıtınız var bu bölümde, birinci etapta. Dolayısıyla Hüsamettin Bey bu bölümü 30, Özlem Hanım da 75 puanla tamamladı. Sıra geldi 120 saniyede 10 soruya 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mısınız?
1: Tamam.
0: Hazır. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Birinci etapta Özlem Hanım 75 puanla birinci tamamladı. Hüsamettin Bey 30 puandaydı. Ama unutmuyoruz, ara çok hızlı kapanabilir. Çünkü burada her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Hazırsanız Özlem Hanım, sizin için 120 saniyede 10 soru etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, sorunuz geliyor. Afyon Karahisar hangi süt ürünü ile tanınır?
1: Kaymak.
0: Kaymak doğru yanıt. İç organların görüntülenmesinde kullanılan tekniğin ismini soruyoruz size. Nedir bu teknik?
1: Röntgen, MR, ultrason.
0: Ultrason doğru yanıtını aldık. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlıyoruz. Bakalım ne geliyor.

0: 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü seslerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz ses kime ait acaba?
1: Pas.
0: Pas dediniz. Genellikle davula eşlik eden çalgının adını soruyoruz.
1: Zurna.
0: Zurna. Doğru yanıtını aldık. Sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan aletin adını soruyoruz. Çok da seslidir böyle.
1: Matkap.
0: Matkap. Doğru yanıt. Ve hemen geliyoruz bir video soruya. Önce izliyoruz, sonra soruyoruz.
2: Ha, vallahi seni tebrik ederim ya. Yani bir erkek eşyasını soruyor ve sen de ona en klişe cevabı veriyorsun. Hara koyduysan oradadır.
3: Ay! Ay, telefon çaldı. Telefon çalıyor. Kusura bakmayın, acil telefonu aslında ya.
0: Hakan Yılmaz ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisini soruyoruz.
1: Yaşlı Cazibe çok severim.
0: Harikasınız, Yaşlı Cazibe doğruydu. Gerçekten unutulmaz bir diziydi. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size. Nedir acaba? Hatırlayabilecek misiniz?
1: Geçelim.
0: Peki, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz değil.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz
1: Marmara.
0: Değil. Değil.
1: Güneydoğu.
0: Değil.
1: Geçin.
0: Bir sesimiz daha var. Bir müzik dinleyeceğiz. Bakalım gelsin. Ne dinliyoruz?

0: Dinlediğiniz On The Floor şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Çok dans ettim ama bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Yakut çoğunlukla hangi renktedir?
1: Lacivert.
0: Rengini soruyoruz. Başka bir ne renk olabilir? Yakut rengi.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Peki o zaman başa döneyim. 89 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk size. Acaba kim olabilir?
1: Aa tamam anladım. Yok bunu sormayın. 7'ye sorun.
0: Peki diğerini soralım. O zaman geliyor. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size.
1: Boyoz.
0: Boyoz. Doğru yanıtı aldık. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini soruyoruz. Kıyı şeridi. Diyecektim.
1: Akdeniz. Sürem yetmedi.
0: Peki sürenizi bitirdik. Harika. Bakalım hangi cevaplarımızı alamadık? 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk. Bergen olacaktı dinlediğimiz şarkıcı. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini sormuştuk. Ege bölgesi olacaktı. Aa, hep yanıltıcı bir sırdır girinti çıkıntılarından dolayı. Tamam. Hatta ilkokulda da anlatırlardı çocuklar böyle gözüküyor ama açtığınız zaman bambaşka bir şerit olacak diye. Oradan aklımızda kalıyordu. Dinlediğimiz çok da sizin dans ettiğiniz On The Floor şarkısını seslendiren kişi Jennifer Lopez olacaktı.
1: Tamam.
0: Ve bu bölümü tamamladık derken son bir sorumuz vardı. Yakut çoğunlukla hangi renktir? Lacivert demiştiniz. Biz hangisini sormuştuk? Kırmızı. Tamam. Kırmızıyı soruyorduk. Peki. Güzel oldu. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık Özlem Hanım. Şimdi Hüsamettin Bey size geliyorum. Evet. 120 saniyeyi sizin için çalıştıracağız. Hüsamettin Bey hazırsak sizin 10 sorunuz geliyor. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırım.
0: Peki 120 saniyenizi başlatıyorum. Kars'ın meşhur peyniri hangisidir? Peynuru dedim ben de. Buyurun. Kars'ın meşhur peyniri.
2: Pas diyelim.
0: Peki pas diyelim. Bir organ veya organizma kesitini röntgenle filmini çekme yöntemine ne ad verilir?
2: Ultrason.
0: Biraz önce Özlem Hanım hepsini saydı. Başka ne olabilir?
2: MR, ultrason, röntgen.
0: Organ veya organizmanın. İsterseniz geçelim.
2: Geçelim.
0: Peki. Sesi koyunların beğenisine sunulan üflemeli çalgı.
2: Kaval.
0: Kaval doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz İntizar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Muazzez Abacı mı? Yani?
0: Değil efendim. Başka bir tahmininiz?
1: Pas diye.
0: Peki, pas dedik. Sert nesneleri kesmeye yarayan dar ve uzun çelik araç. Sert ve ağaç.

0: Testere.
1: Testere tabii ki. Genellikle kahvaltılarda tüketilen, kızartılarak pişirilen bir yiyecek. Böyle hamuru...
0: Pişi
1: doğru yanıt olacaktı. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz size.
2: Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız değil mi?
3: Aa, güzel resimmiş. Ay, kim bile şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse, sen zırlamana devam.
1: ATV'nin fantastik kurgu türündeki unutulmaz dizisini soruyoruz acaba. Hatırlayabilecek misiniz?
4: Selena mı?
1: Selena, tabii ki Selena'ydı. Sevimli Selena. Türkiye'de en fazla il hangi bölgede bulunur diyoruz? Acaba hangi ilimiz, bölgemizde bulunur?
4: Ege bölgesi.
1: Değil. Başka?
4: Karadeniz.
1: Karadeniz, doğru yanıtı aldık. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra da sorumuzu soruyoruz.

0: Dinlediğiniz Diamonds adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas
0: dedik peki. Safir çoğunlukla hangi renktedir diyoruz?
1: Sarı.
0: Sarı değil, hangi renk olabilir başka?
1: Mavi.
0: Mavi doğru yanıttı. Hemen birinci soruya dönüyorum. Kars'ın meşhur peyniri.
1: Gravyer peyniri.
0: Değil efendim, başka ne olabilir? Kars'ın meşhur peyniri. Kars
1: kaşarı.
0: Kaşarı tabii ki. Hemen bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi diyecektim. Hatta böyle de bir makineye gireriz. Bazen değil mi? Fenalık basar o makinenin içerisinde. Neydi? Tomografi olacaktı. Tomografi makinesi. Kavalı zaten bilmiştiniz. Dinlediğiniz şarkı demiştik. Türk müziğinin duayen sesi Neşe Karaböcek olacaktı. Aradığımız yanıt. Ve dinlediğimiz Diamonds şarkısını seslendiren kişi, bu da Rihanna olacaktı. Doğru yanıtımız 2, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt aldık sizden. Bir puan tablosuna bakalım. Şu anda kaç puana geldik? Kaçar puandayız? İkinci etabı kaçar puanlarla tamamlıyoruz? Evet, burada başa baş bir mücadele geçti. 6'ya 7 bildik ama şu anda puan tablosunda Özlem Hanım hala ikinci etabın sonunda 135 puanla önde götürüyor. Hüsamettin Bey 100 puanda ve ara gittikçe kapanıyor. Yaklaşık 35 puan var. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Üçüncü etaba.
1: Hazırız.
0: Yarışma iyice çekişmeye başlayacak.
2: Evet.
0: Çünkü butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz soruları ama butonlar karar verecek. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, geldik kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına. Çok güzel başa baş bir mücadele gidiyor. Gençlerimiz, minik öğrenci kardeşlerimiz için stüdyomuzda 2 yarışmacımız çok güzel bir çekişmeyle yarışmamızı sürdürüyorlar. Bir sürü harf bulduk, bir sürü kutucuğumuzu açtık. Şifre kelimemizden de 3 tane şifre harf bulduk. Geldik butonların devreye girdiği, artık butonların karar vereceği 3. etaba. Arada yaklaşık bir 30 puan gibi bir ara var ama unutmuyoruz, burada her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Evet. Hazırız.
0: Peki. 135 puanla tamamladığınız için Özlem Hanım, sizinle başlayacağım. Kaç doğru soruyu seçelim? Eller butona gelsin.
2: 26 lütfen.
0: 26'yı açıyoruz. Soruyu okuyorum, 10 saniyenizi başlatacağım. Hazır, geliyor 26 nolu soru. Eğik olarak birbiriyle kesişen kim basacak? Özlem Hanım.
2: Çapraz.
0: Çapraz doğru yanıt. Tek harf koydu ve kelimeyi bildi Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 31 lütfen.
0: 31'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 31 nolu soru. Bir nota.
2: La, ma, la, fa.
0: Fa doğru yanıt. Adınızı söylememiştim. Soru kaptıracaksınız. Dikkat edin. Sizin buton karar verecek dediğim gibi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu soralım?
2: 32 lütfen.
0: 32 nolu soru geliyor hazırsak. Tuzlu ve zengin çeşnili bir tür tatlandırıcı. Süreniz başladı. Kim basacak acaba? Basıyor muyuz? Özlem Hanım bastı yine. Özlem Hanım, cevap hakkı sizde.
2: Tatlandırıcı.
0: Evet. Peki. Biz bir harf açalım. Eller butonda olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum ve başlattım. Ne olabilir?
1: Misk.
0: Cevap? Aslında. Şimdi Hüsamettin Bey.
1: Misk.
0: Misk değil. Hemen tek harf kaldığı için butonlar tekrar devreye giriyor. Eller butonda lütfen. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim bastı? Özlem Hanım bastı.
2: Miso, mise, misi, miso.
0: Miso doğru yanıt. O harfi koydunuz ve miso doğru yanıtını siz buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27 lütfen.
0: 27 geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ben de soruyu bekliyorum. Geldi 27 nolu soru. Bir soru eki. Kim basacak? Hüsamettin Bey sizde.
1: Mi.
0: Mi doğru yanıtımızı aldık. Seçme sırası sizde. Karar verme sırası yine butonlarda.
1: Sizde. 23.
0: 23. Geliyor 23 nolu soru. Bakalım ne? Tüylü hayvan derisi. 10 saniye başlattık Hüsamettin Bey.
1: Host.
0: Host doğru yanıtını aldım. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 38.
0: 38. Gidiyoruz hemen 38'e. Gelsin bakalım soru. Kısaca Türk sanat müziği. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
2: TSM.
0: TSM, harikasınız. M harfini koyduk. TSM, Türk sanat müziğinin kısaltılmış halini bulduk. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 37 lütfen.
0: 37 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 37 nolu sorumuz. Teçhizat. Kim bastı?
2: Donatı.
0: Donatı. Doğru tabii ki. Donatı. İki tane harf
2: koyduk. Özlem demediniz ama ben cevap verdim.
0: Yok, siz deyim dedim, böyle yaptım.
2: Tamam.
0: Bir daha keskin bir şekilde de söylerim, tamam. Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 51 lütfen.
0: 51. Geliyor 51 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz. Bir nota. 10 saniyeyi başlattım Özlem Hanım.
2: La.
0: La doğru yanıt. Peki. Şimdi hangi soruyla devam edelim? Şifre harf bulmaya çalışın lütfen. Birazcık daha dağınık yerlere gitmenizi öneriyorum. Çok aynı yerlerdesiniz ve dolayısıyla biraz şifre harf bulmakta geç kalıyoruz. Buyurun.
2: 42 lütfen.
0: 42'ye gidiyoruz. Bakalım 42'de ne arıyoruz? Satrançta bir taş. Özlem Hanım. Ne olabilir?
2: Fil, kale, at.
0: Üç harfli bir satranç taşı arıyoruz. Özlem Hanım, süreniz doldu. 10 saniye başlatıyorum. Hüsamettin Bey bastı butona. Şah. Özlem Hanım'dan sevgilerle size şahı Hüsamettin Bey bildi. Nasıl gidiyor butonlar? Yani takılıyor musunuz? Var mı herhangi bir düşündüğünüz nokta veyahut da butonlarla ilgili aranız nasıl? Özlem Hanım sürekli önce basıyor sonra düşünüyor. Güzel
1: basıyorum
0: bir
1: demek
0: hamle yapıyor orada. Efendim?
1: Ben geç kalıyorum herhalde biraz.
0: Evet, süre siz bitim... biraz geç kalıyorsunuz. Daha
1: süre bitimini beklediğim için.
0: Şöyle ben soruyu okuduğum an lütfen basın. Hakkı aldıktan sonra düşünebilirsiniz veya üretebilirsiniz. Farklı kelime koyabilir, farklı harf koyabilirsiniz. Kelimeyi türetebilirsiniz. Dolayısıyla eğer ben okuduktan sonra önce yanıtı düşünüp sonra butona basarsanız geç kalırsınız. Özlem Hanım onun için arayı kapatıyor. Evet. Şifre kelimemizden 2, 4, 5 harf bulduk ve sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 nolu soruya dönüyoruz. Geliyor 41. Yukarıdan aşağı 2 harf dedik. Olumsuzluk anlamı katan fiilden fiil yapma eki. Buyurun Hüsamettin Bey.
1: Ki.
0: Ki değil. Başka ne olabilir?
1: Mi.
0: Mi de değil.
1: Si.
0: Değil. Tek harf açacağım. Eller butonda, hakkınız geçmedi. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ma.
0: Ma. Doğru yanıt. Özlem Hanım soruyu aldı. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf açtınız. M harfini açtınız. Siz seçiyorsunuz Özlem Hanım.
2: 45.
0: 45 nolu soruyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 45. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan deniz taşıtı. Kim basacak? Özlem Hanım bastı yine.
2: Katamaran.
0: Katamaran. Maran doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 lütfen.
0: 39 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 39'da ne arıyoruz? Kriptonun simgesi kim basacak?
1: Kare.
0: Kare.

0: Doğru yanıtını aldım sizden. Valla üçüncü etabın ortalarındayız. Kısa bir değerlendirme alacağım. Yani birinci etabı geçtik, ikinci etabı geçtik. Evet. Üçüncü etabın ortalarındayız. Artık finale doğru yavaş yavaş geliyoruz. Kurallarımızın üzerinden biraz geçmek istiyorum. Her verdiğiniz doğru yanıt 10 puan değerinde ve ara çok hızlı kapanabilir. Şu anda da yaklaşık 10-12 soru daha açacağız. Şimdi burada bir şifre kelimemiz var ve şifre kelimenin üzerine yoğunlaşacağız. Fakat şifre harfleri bulabilmek için tabloda dağınık kalmış diğer harfleri de toparlayacağız. Dolayısıyla oraya da göz ucuyla odaklanmanızı önemli rica ediyorum. Fakat finalde şöyle bir şey var. Tek harfi yanlış koyarsanız telaffuzda hakkımız diğer yarışmacımıza geçiyor. Bir kısa değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Özlem Hanım sizden başlayalım. İlk etabı bayağı önde götürdünüz.
1: Çok iyi vakit geçiriyorum. Ayrıca o gizli kelimeyi de buldum.
0: Buldunuz.
1: Evet.
0: O zaman sizde kalsın. Aman. Çünkü bakın. Bakın söylemedin yok, Oğuz seviyorum. Demeyin.
1: Bana da
0: buldum
1: çok seviyorum.
0: Deyin. Bakın buldum dedikten sonra son dakikada son harfle kaptıran çok yarışmacımız oldu başka bölümlerde. Bu uyarımı lütfen kulak arkası etmeyin.
1: Yok etme.
0: Dikkat edin. İnanın bir harfle burada sona gelmiş yarışmacılarımız, 3. etabın sonuna gelmiş yarışmacılarımız maalesef yanlış cevabı verdiler. Bunu yaşadık. Onun için lütfen dikkatli ve harf açmaya çalışın. Onun dışında genel anlamda eğleniyor musunuz?
1: Keyifli çok iyi vakit geçiriyoruz.
0: Kelimelerle aranız çok iyi.
1: Çok severim. Bilgiyi çok severim, öğrenmeyi çok severim. Öğretmeyi de gayet iyi yaparım, severim.
0: Harikasınız. Sizin için nasıl geçiyor Hüsamettin Bey ilk etap?
2: Ben biraz butona batmakta geç mi kalıyorum?
0: Bu etapta
2: yoksa biraz... hanımefendi biraz daha mı hızlı benden?
0: Hanımefendi Özlem Hanım sağ olsun konsantrasyonu müthiş. Yani inanılmaz odaklanıyor. Çok hızlı karar veriyor ve çok hızlı hareket ediyor. Kelimelerle de arası çok iyi belli.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yarışmacımız bir zorlu rakibiniz var. Hüsamettin Bey. Peki siz ikinci etapta bir iki soru da biraz arada kaldık ama.
2: Ya şimdi... Aslında bildiğimiz sorular ama işte bir anlık. Şey
0: evet
2: geliyor.
0: Bir de ara açıldıkça gidiyor. Evet. Peki butonu şu anda bir 10 saniyeyi iyi değerlendirmeniz gerekecek. İnşallah. Yaklaşık 10 sorumuz
2: İnşallah
0: var.
2: İnşallah bakalım.
0: 10 saniye var. Çok yakın gidiyoruz. Bunların bilgisini verdim. Hazırsak devam edelim mi?
2: Evet.
0: Peki sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 34 olsun. Yani.
0: 34 gelsin bakalım. 34 bir video soru izleyelim. Nasıl bir görsel, nasıl bir video hazırladık? Daniel, Borussia Dortmund'un forma giyen futbolcusunu soracağız size. Acaba nedir? Buyurun.
2: Matto.
0: Matto değil.
2: Marco.
0: Ne olabilir?
2: Marco.
0: Marco da değil. Bir harf açalım. Acaba ne olabilir? Mal. Özlem Hanım.
1: Malen.
0: Malen. Doğru. Wow. Borussia Dortmund'da forma giyen futbolcumuzu sormuştuk. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Ne açalım? Bakalım nereye gideceksiniz? Biraz kararsız mı kaldınız oralar, buralar
1: 52
0: derken?
1: 52 yapmak isterim. 52.
0: 52'yi açmak evet, istiyorsunuz. 52. Peki. Bir süre ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma kim basacak? Hüsamettin Bey bastı.
2: Sıla.
0: Sıla doğru yanıtıydı. Harikasınız Hüsamettin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
2: 46.
0: 46'ya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği kim basacak? 10 saniye başlattı Hüsamettin Bey.
2: Oma.
0: Oma doğru yanıtını aldım. 3 harfliydi. Oma'ydı yanıtımız. Kaç tane soruyu açalım?
2: 53.
0: 53'e gidiyoruz. Bakalım 53'te ne bulacağız? Belirtiler, alametler 10 saniyeniz başladı. Özlem Hanım bastı bu sefer. Ne olabilir belirtiler, alametler?
1: Alametler. Al. Mel. Al. Lan.

0: Peki biz yardımcı olalım, bir harf açalım. Aa. Belki ipucu olur size. Kim basacak? 10 saniye dedik. Hüsamettin Bey bastı. Ne olabilir? Belirtiler, alametler.
1: Alaim.
0: Alaim doğru yanıt olacaktı. Alaim yanıtıyla siz de bir 10 puan daha kazandınız Hüsamettin Bey. Devam ediyoruz.
1: 33.
0: 33 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Sorumuzu görüyoruz. Dinlence. Süreyi başlattı Hüsamettin Bey.
1: Tatil.
0: Tatil tabii ki. Yapmak da çok severiz.
1: Evet.
0: En çok hangi tatilleri seversiniz? Deniz kenarı tatili.
1: Evet maalesef.
0: Deniz tatilleri seviyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Evet. Tebrik ediyorum. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Yaklaşık 3 tane harf koyarak çözeceğiz. Finale geleceğiz. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 25. Orta Afrika'da bir ülke. Kimse basmadı. Evet.
1: Angola.
0: Tebrik ediyorum. Angola doğru yanıtıydı. Biliyor musunuz Angola'yı?
1: Duymuştuk.
0: Yani
1: Afrika ülkesi tabii ki.
0: Afrika ülkesi evet. Bayağı da bilinen bir bölge. Angola. Angola'nın da son yıllarda özellikle bayağı çıkış yapmış bir ülkeydi. Sizle devam ediyoruz.
1: 44.
0: Gelsin 44 nolu soru. Mecazen soy. 10 saniye başlattık. Özlem Hanım.
2: Kan.
0: Kan doğru. Kan çekti deriz. Kana çekti deriz. Evet.
2: Özlem 54 Hanım. Lütfen.
0: 54. 54 geliyor. 54 nolu sorumuz. İdrarla dışarı atılan azotlu madde dedik. Hüsamettin Bey. Üre doğru yanıtını Hüsamettin Bey'den aldık. Seçme sırası Hüsamettin Bey sizdeyiz.
1: 56 olsun efendim.
0: 56 nolu soruyu dinliyoruz. Bir video soru, bir sesli soru geliyor. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, bir Sinan Akçıl şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Kim basacak butona önce? Kimse basmıyor, eller gitmiyor. Acaba nedir bu şarkının adı? Bir harf açalım. Harfimizi açıyoruz. 10 saniyeyi başlattık. Kim basacak acaba? Hala yanıt gelmedi. Kim bastı?
1: Anlamsın.
0: Ya, pardon, Hüsamettin Bey bastı. Buyurun.
2: Anlamsın.
0: Anlamsın.
2: Anlamsın.
0: Değil. Sürenizi başlatıyorum. Kim basacak? Bir harf açtık. 10 saniyeniz başlatıyorum. Kim
1: anlamsın,
0: basıyor?
1: Anlarsın.
0: Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Anlamsın, anlarsın.
0: Anlarsın. Anlamsından sonra anlarsın. Doğru yanıtımız olacaktı. Sinan Akçil'in değerli parçasının adı. Özlem Hanım, sizinle devam ediyoruz. Son iki soruyu açıyoruz bu arada. Sizdeyiz. Buyurun. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40 lütfen.
0: 40'ı açıyoruz. Gelsin 40 nolu sorumuz. Yaban ördeği kim basacak? Süremiz başladıktan sonra Özlem Hanım bastı tabii.
1: Kene, kebe, örke, örbe, arke.
0: Çok güzel kelimeler ürettiniz ama maalesef bizim seçtiğimiz kelimeyi bulamadınız. Yaban ördeği Hüsamettin Bey.
2: Keme.
0: Değil keme.
2: Kene. Kete.
0: Değil.
2: Kere.
0: Değil.
2: Keve.
0: Değil.
2: Keye.
0: Değil.
2: Neden gittik ama?
0: Peki, harika. Bir harf daha açıyoruz, eller butonda. Bakalım doğru yanıtı kim verecek? Özlem Hanım sizi.
1: Teke, seke, teke, seke, keke, beke, deke, yeke.
0: Meke, doğru yanıtını aldık sizden. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk. Özlem Hanım sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 lütfen.
0: 49 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 49. Duvarları taş ve tuğladan mezar kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Lahit.
0: Lahit. Doğru yanıtı da aldım. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz?
1: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29. Çok az bir yerimiz kaldı. Çabucak. 10 saniye Hüsamettin Bey. Ne olabilir? Çabucak. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Peki. Bir harf daha açalım. Arkasından 10 saniyeyi başlatalım. Harfi açtık. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Serial.
0: Serial değil. Bakın, serial değil. Çok yakın ama.
1: Seriat.
0: Değil.
1: Seriat.
0: Süreniz doldu. 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Harfi biz koyduk. Kim basacak butona? Evet, Özlem Hanım, Hüsamettin Bey, kapıyoruz, buyurun.
1: Seri an.
0: Seri an, doğru yanıtımız olacaktı. Tebrik ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. 25. sorudayız. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 17.
0: 17. Geliyor 17 nolu soru. Hastanelerde, acele etmeyin, beni bekleyin. Hastanelerde hastaya yardımcı olan... kişi Hüsamettin Bey.
2: Refakatçi.
0: Refakatçi yanıtını da sizden aldık. Tebrik ediyorum. 25 soruyu bu etapta tamamladık. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Bitti.
0: Bitti. Üçüncü etapın sonuna geldik. 25 sorumuzu tamamladık. Şifre harfleri de, şifre kelimenin hemen hemen
2: bu çıktı.
0: 10'da evet. 9'u çıktı. Hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bakıyoruz. Tamam. Bakalım kaçar puanla tamamladık. Üçüncü etapın sonuna nasıl geldik? Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Evet. Ara birazcık ilk bölümde açılmıştı. İkinci etap baş başa bitmişti. Ama üçüncü etapta Özlem Hanım, Özlem Süleymanlıgil butonların da desteğini alarak 275 puanla önde tamamladı. Hüsamettin Bey 210 puanla bu etabı tamamladı. Ve geldik son noktaya. Ne yapıyoruz? O zamanın tabii ki yarışmayı önde tamamladığınız için birinci tahmin hakkını sizden alacağız. Doğru kelimeyi, doğru harfi doğru yere koyarak bir kere de telaffuz etmenizi, söylemenizi net bir şekilde rica edeceğim. Sizdeyiz. Bir tahminde bulunacaksınız evet. Tabii ki. Buyurun.
1: Çamlı hemşin.
0: Çamlı hemşin.
1: Evet.
0: Çamlı hemşin. Ş harfi koydum.
1: Ş.
0: Peki. Ş harfini koydu yarışmacımız. Çamlı hemşini biliyor muyuz?
1: Evet. Galiba Rize'nin ilçesi.
0: Rize'nin ilçesi, evet. Şamlıhemşin. O zaman ne yapalım? Zaten bu kadar da bilen bir yarışmacıyla karşılaştığımız için tabii ki Rize'nin ilçesi Şamlıhemşin bu bölümün doğru yanıtıydı. Gönülden tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve hemen hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza gidiyoruz. Evet, Şamlıhemşin şifre kelimesini bulduk. Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza bakalım. Hangi okulumuza gitti bu bölümün hediyeleri? Nereye gitti? Tuşba, Van'a gitti. Tuşba'da Koç İlkokulu'nu temsil ettiniz Özlem Hanım. Bu akşam onlar için, oradaki genç kardeşlerimiz, minik öğrenci dostlarımız için birer hediye kazandınız. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hüsamettin Bey, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldınız, bizlere destek verdiniz, genç miniklerimiz için yarıştınız. Sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Ağpara Kütüphanesi'nden
1: çok
0: birer kitap hediye ediyoruz. Ve çok iyi günlerde okuyun, okudukça da bizi hatırlayın istiyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Efendim geldik bir bölümün daha, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. Sizleri de misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin katkısına bir taşı da beraber koyalım. Bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hocam, geliyorum.
1: Amca, asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şarkı yüklüdür.
2: Karışma bakalım.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Rahattım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Ne yapayım Gelirli abi, ne yapayım?
1: Terse çeviriyorum.
0: Gelirli abi, gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün mü abinin ya?
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.
3: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
4: Amin.
5: Amin mi ya?
3: Kim o densiz?
6: Valla bizden değil hocam be ya.
3: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
5: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin hali hiç hali değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
3: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
5: Mano be ya İstanbul. Eyvallah abi, hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
3: Lan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
7: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
5: Bir daha ağzını açan olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
2: Koşar.
1: Kefilim ben ha.
3: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
8: Amin.
3: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize

0: yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme Allah.
1: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ, sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Özel miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
0: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun, sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
0: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Gide Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Nasıl? Hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamasını oynarız tabi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söyle.

0: demedi filan. Anlamam yani. Öyle mi?
1: Hakkı, bize işimizi mahvet diyor. Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi bağırır, yükle.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
1: Korkma korkma, bir şey olmaz, oku.
2: Tamam.
3: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
4: Verdi. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
3: Sen istesedin bebeğimizi mi ya?
2: O zaman bir siyah alalım.
3: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
1: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye et, hadi bakalım. Babam da...
4: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
2: Ver bakalım.
3: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
5: La Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
3: Hamza! Sarışın! Yaktın biz hoca, yaktın be, yaktın. Takılan ayaklandı gitti at.
2: Hakkı, amca oğlu.
6: Füze mi?
2: Ne bileyim be. Ateş topu sanki.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Sizmattınızdan füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökeni bundan ince mi?
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
3: Hayda. Kim lan?
4: De. Muhtar.
3: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim?

0: ne dedi?
1: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
2: You see? You see? Okay. Okay. Okay. Please lower your guns.
1: Your gun.
3: Nevresim diyor, nevresim.
1: Ne dedi bu?
4: Abi, Meri Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
1: Meri Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
4: Evet. Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dediğim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bize top atabilir mi hiç?
1: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
2: Yes, okay. That's a big okay.
4: Abi, Meri Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
1: O düşen füze değil miydi be ya?
4: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunları da parayla o taşları almaya gelmişler.
1: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
1: Allah'ın adını verdim bak.
6: Burkar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
7: Hello me. How are you be ya?
2: Fine and you?
7: Okay.
1: Ne dedi lan?
7: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
5: Ağza bak.
1: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
2: Tamam usta.
1: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
5: Kaldır. Kim geldi lan?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Koş.

0: yavaş çubuğu indirin.
1: Siz nereden çıktınız? Kimsiniz?
0: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
0: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
0: Yok değildi.
4: Ha tamam. Kızım gelsin.
1: Tüvbe ya Rabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz? Ne işiniz var? Söyleyin bana.
0: Amerikalılar muhtar.
1: Ne olmuş Amerikalılara?
0: Ne işleri var burada?
1: Sana ne?
0: Ne o muhtar? Sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
1: Ne karanlık iş çevireceğim be?
0: Çek İsa. Çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil mi dedik? Veririz 80 milyon olduk be.
0: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
1: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
7: Ne var lan? Ne börüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
7: Ne yapacakmış baban abine?
8: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
7: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekle.

0: be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
1: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
1: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
1: Hakikaten be ya.
2: İlk baş ben gördüm.
3: Okay, you can see the picture of this media. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
0: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
4: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Geri. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
0: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
4: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi. Taş. İki dünyada elim yakamda haberin olsun bak.
0: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
2: Lan Hakkı bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
4: Ulan! Yoksun bende habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
2: Evden aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
1: Oba. Doğru.
4: Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorum burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
1: Üşüdün ne öyle?
0: Ey cemaati Müslüm. İndirin tüfekleri şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
4: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık hadi.
0: Sus be! Sus be! Sabahtan beri.
4: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
3: What's happening?
0: They are trying to find the one who took the stone.
3: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
4: Yapma be. İndirin silahları.
0: Baba indir silahları, indir, indir.
1: Ha, ben de anladım demin de.
0: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
4: Öyle söylemiş. Koş, koş, koş, koş. Sakın, sakın.
5: Git bari şu çukuru çek ya.
0: Muhabirlik. Zor meslek.
5: Muhabir miydiniz?
0: Hayır.
5: E nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
0: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
5: Nereden geliyor?
0: Nereden geliyor?
5: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
0: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al senin de kas.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı, kara.
2: Yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kurtaş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü. Gidelim. En son biz verelim.

0: gramına 25 dolar isteriz bre.
1: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
0: Lan yürü, orada hesaplarız, yürü.
1: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme, davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
2: Masamız da burada var, bekleriz.
0: Herkes takısını takacak kardeşim, herkes takısını takacak.
3: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
0: Hazırız, hazırız. Hazırız.
4: Kayı takıyor.
3: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Güne Bakan Köyü'ne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
0: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
3: Aman efendim.
0: Ama öyle. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
3: Düğüne gelin.
0: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi işte. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık yanına koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
5: Yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
0: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
4: Hop.
6: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
7: Oh yes.
6: Yes.
7: Yes.
6: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
1: Tam 188 gram.
6: Oba.
8: Mary. Yes. Day one, $25. Per gram.
7: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that. Okay?
6: Ne diyor?
8: Şirketimiz.
6: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
7: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
8: Ama. Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
9: Ne? Bir milyon mu?
10: Bir dakika be ya.
11: Ne bir milyon lanmış ya?
1: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
11: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
3: Taş mı bir milyon ediyor?
11: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık, yeter be ya.
3: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
11: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
3: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben. İstediğim yerde yaparım haberimi.
11: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya bir milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
12: Baba kusura bakma, kız haklı.
11: Konuşma lan sipa.
12: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
11: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
12: Ben gidiyorum.
11: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu başın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
3: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
11: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
1: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
13: Ya muhtar. Bırakma belleni ya.
11: Kapat yavrum benim. Kurban olayım, kapat. Ablam sana...

0: güzel bir tiyatro kuzusu kestireyim Tekirdağ Kıvırcığı, ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze, hoş geldiniz.
1: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
0: Tamam, nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
1: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
2: Hocam, bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
1: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
2: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
1: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
3: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
0: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
3: Muhtar, gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
0: Yapalım be ya, biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra, bekle.
3: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köyün köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
3: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
3: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
0: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
3: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
3: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
3: Teşekkürler. Güne bakan köyünden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun, ne taşı bile?
3: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
4: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
4: Göt taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma benim, çık lan.
4: Hadi.
0: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Godaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'üsün be.
3: Ya ben Türk. Biz Elman şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
1: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
5: Hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
5: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
6: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz Elman şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
7: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Daldır bakayım elini havaya.

0: kurtaracak be ya.
1: Koşun lan.
0: Ulan.
1: Sana geleceğine mala gelsin lan.
0: Beni, beni. Sen sütte çaldın be ya.
1: Oy. Oy. Köpekler.
2: Ne kaçırdın lan?
1: Dede sen deyip duranına bak. Bize kaza atıp kaçtı be ya.
3: Beni böyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
3: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
3: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
1: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
2: Meri $30 alırmıyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
2: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
2: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: O alsa bakın söyler.
4: $1 milyon kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1 milyon muhtar?
1: $1 milyon. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
2: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
4: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaydı bak.
5: Kilosu belirsiz. Kilosu. Kilosu yok ya. Biz çıkacağız burada tabii. O zaman. Kilosu belirsiz. Sorunlarım var.
6: Beğendin mi?
7: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkını dinledim ben senin.
6: Yapma be, cidden mi?
7: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
6: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
7: Ay sağ ol ya.
6: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10 bin 20 bin dinleniyor. Nereden baksan 40'lar el nüfusu be.
7: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
6: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
7: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
6: İnşallah, öyle bir planım var.
7: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
6: Ya taş babam da değil ki.
7: Çünkü onda diyor.
6: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
1: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
6: Ne oluyor baba?
1: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
7: Amerikalılara ne oldu?
1: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
7: Bir dakika ya, bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
1: Hem de nasıl?
7: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
6: Görüşürüz.
1: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
6: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
1: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
6: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
1: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
6: Yok baba, ben bulmadım be.
1: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
6: Ama taş bende değil baba.
1: En son sen orada değil miydin?
6: Oradaydım. Akkıya takısını taktım, çıktım sonra.
1: Hakkı kaldı orada, öyle mi?
6: Hakkı.
1: O zaman ben Hakkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
6: Tamam.
1: Hakkım ha.
8: Bırak onu elinde. Gazi hem de.
9: Selamun aleyküm Muhtar.
1: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
9: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
1: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
9: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre'li her bir şey anlattı bize.
1: Vay lanik vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
9: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
1: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
9: Aa şöyle. Hadi oğlum.
1: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen mi söyledin? Kıpık.
2: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya?
1: Hep o Mari var ya Mari.
9: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
1: Lan! Lan sen taşer edemedin mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşer, çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
6: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
1: Lan Hakkı, gel buraya gel.
2: Amca, ne var?
1: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
2: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabii.
1: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
2: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
1: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım, tamam?
2: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh, şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları bölmüyorduk amca.
1: Tamam Hakkı.
2: Ne tamam.
1: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam. Sen yine de taşı benden habersiz satma.
2: Kimse beni kandıramaz.
1: Hı-hı.
2: Herkes takısını takacak kardeşim.
1: Hakkı.
2: Takacak. Vururum balayı ağzına.
1: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
10: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştu. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
2: Çok keser Asım amca. Allah razı olsun.
11: Teşekkür ettik.
2: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye bak.
11: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha. Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
2: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
11: Evet.
2: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu takarla. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
2: 10 numara.
1: Taşı getirirsin değil mi artık?
2: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
1: Hakkı?
2: Buradayım, burada.
0: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
1: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
0: Aa, nasıl yani? Sen söylemedin mi büyük taşın yerini?
2: Ya bırakın taşı maaşı, Allah Allah! Taş maaşı yok bende! Genelde çıktı böyle sorularla falan, oyalamam ben. Oyalama! Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
0: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
1: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
2: Allah Allah.
1: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
2: Taşma yok bende, ne saklayacağım ben?
1: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
2: Ama benim ayçi sen.
1: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
2: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
1: Ya Akdet sende mi lan taş?
2: Bende ne sandın be? Şşş, gel bak mı buraya?
1: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
2: Görüşürüz.
1: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
2: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhteremin yeğeni Hakkı.
1: Başlatma muhterem Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
2: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
1: Git sen amcanı öp.
2: Öperim. Paracıklarımı da öperim. $50. 100. $200. $250.
3: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
4: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
5: $100 eder yani.
4: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
5: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşlara ya?
4: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde diyorken köye bir müze yaptıralım.
5: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
4: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk, Göktaşı Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
5: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
4: Evet.
5: Köylüler gidip bunlara bakar.
6: Allah sizin anlasın.
2: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam.
2: Tahta bakıyorsunuz ha? Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
1: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
2: Selamünaleyküm.
7: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
2: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
1: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
2: Nur. Para.
1: Büyük taşı sattık. Bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
7: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
1: Hakkı gelsene, çok rahat.
2: Geleyim değil mi?
1: Gel.
2: Bakayım. Bayağı rahat.
1: Evet.
2: Zıplağı dur bunun üstünde, değil mi?
5: Buldum bir dur ya. Allah. Aynen.
3: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk. Hadi, yürü. Hadi.
5: Hadi.
7: Ne oluyor Muhtar?

0: tavrın?
1: Gel otur, gel sakin ol, gel.
0: Ne oluyor ya?
1: Gel.
0: Gel gel.
1: Oturun, buna heyecan yaptırmayın şimdi, bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın, köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya, toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
2: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti, sen ne söylüyorsun?
1: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu, geleceği bizden sorumlu değil mi?
3: Öyle miymiş?
1: Ne demek bu öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
3: Ne müzesi be ya?
1: Göktaşı müzesi. Ya, Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya dolacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
4: Ben taşımı meriye satarım. Bağış maaş yapmam.
1: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane meri değil 10 tane meri alırım, söz.
2: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
1: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Pırt mı yaptım? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: biraz kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Evet muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye, biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da biz de caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki şey muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oraya. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menajitti dur. Bu kadar yüz verme. Sakın.
3: Öyle deme be baba.
2: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacaksın. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
3: Baba bu çay adisyonu be. Çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
3: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
3: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.

0: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
1: Yo.
0: Hipnoz oldun be ya.
1: Hipnoz olmadım be.
0: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedim değil mi?
1: Yo.
0: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu geç işte. Kes bağışları.
1: Yok benim işim var al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
2: Ne kadar yapıyor be?
1: 720 euro yapar.
0: Bir dakika. 720 euro, %20'si, oba, 144 euro. Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 avroluk bir makbuz keselim bakalım.
3: Abi sizden müzisyen var kardeşim. Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
0: Allah Allah. Muhtar bağış yapmıyor mu be ya? Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorlama alalım Nevzat.
3: Muhtar, gök taşı gökten düşerek gamı mola olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
0: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
3: Bunlar da verdi mi bunlar?
4: Ya da uzun etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
0: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Tamam şimdi güzel. Vur gitsin.
3: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
0: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi vur.
3: Abi verin taşımı satmıyorum vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın boynuna taksın.
0: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya.
1: Muhtar
0: ceza da yatmıyorum.
1: Muhtar şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
0: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyar heyetini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık öyle değil mi be ya?
3: Aa araç

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: Amca be, ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
1: O taşı kime saçın? Peşin peşin malanın maaşımızı.
0: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya, buradasın be ya. Bak, muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok. Memnun anamış mı?
2: Ya ne verirsin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur. Dur diyor.
4: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
5: Yula, hayır daleye hoşças.
6: Da haçu.
5: Evet istiyorum.
4: Aydar, Ardali'ye getirir misin misafirlerimizi acil?
2: Muhtar, biz de içeriz.
4: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar.
0: Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
5: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
2: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
7: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım.

0: için nerede? Problem yok işte hocam. Ay. Yok fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
1: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Hayır. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Egzi Allah'ım. Buldum kulunu. Kulun burada. Kulun burada lan ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
2: Evet. Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ya çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuşur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen, tamam hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonu çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yanım öpüyor ya!
1: Dede! Ne yapıyorsun burada be? Dede! Kalk kalk, iyi misin? Kalk! İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya! Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi! Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Köpekler. Göktaş'ın muhterinin durumunu göreceğiz. Vergi olmaz. Dur. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Cerin.
1: Ne oldu bu?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana k***miş der. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla'yla konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taşı ki ne taşı? NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öğrenci.
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykelim heykeldi. Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Why?
1: Hadi Kirgonya ya.
0: En çok da Cihal Hoca zoruma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim be ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
3: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
4: Göktaşının belgisi olmaz muhtar.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
2: Gel lan bre.
0: İndir elleri. Geç be.
5: Zuzma. Zuzlukta. Sıra sana gelecek.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
3: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be ya.
4: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam Erdağ'ım? Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zürme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
1: Sizin başkaldırınız anca olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğe ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
4: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
3: Korkmayın be abi. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor ne yapıyor?
4: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
5: Abi beni dinleyin ya köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikte kuvvet doğar be.
2: Helal olsun.
5: Gök dışı gökten düşmüştür. Vergi alınanlar.

0: lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorum ya. Et Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyı satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Güne Bakan'da neler yaşanıyor bize aktarır mısın?
3: Hemen Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından Güne Bakan köy sakinleri ve
5: gelenler
4: bu kararı protesto etmek için
5: eylene başladılar. Bir tek bana kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
6: Bravo! Bravo!
7: Şu anda da yanımızda Güne Bakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
8: Göktaşı, yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez! Edemez! Yuhun muhtara! Yuhun!
9: Yuhun! Yuhun! Yuhun! Abi yuhun muhtar ayağını denk alır. Ya da biz halk olarak onu döveriz mi ya?
6: Biz.
7: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
5: Çok sinek yaptı bu sana.
0: Tamam. Bayağı. Ulan Hakkı.
9: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
7: Yasemin Özdemir, Güne Bakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
10: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Katıyorsun ya lan. Bizim ve muhtar

0: Bunların bilgi dağarcığında değildir bu. Yalan haberdir o kadar.
1: Yalan söylüyor. Yalan
0: söylüyor. Bakın yine bakın sakinlere bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onun göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
2: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
1: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
3: Karşısında Mehmet Emmi'yi bulur. Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi'm gündüzleri tırttır, geceleri kurttır. Hadi bakalım.
0: Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı. Bak hele bir be.
3: Tamam sen geç ben geliyorum ha.
0: Git. Ya Hakkı. Amca. Lena'yla konuştum kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
4: Satacaksak satalım be aga.
2: Satmayacağız da türsünü mü kuracağız be ya?
0: Kurban olayım benim yakışıklım zaten.
3: Valla. Bağışla aklına göre. Operasyona başlıyor. Satıyor bak gördün mü satıyor.
0: Adam.
3: Hadi gidelim operasyona.
0: Hadi gel.
2: Çay içelim bakalım.
3: Ha? Rus gördün mü Rus'u abi ben? Tamam. Gözlüklü ola.
0: Değer lan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım. Hoca geldi.
3: Ana.
0: Tabii tam operasyondayım hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
5: Çok güzelsin be.
6: Teşekkür ederim.
5: Sana bir şey göstereceğim.
6: Ne göstereceğim?
5: Sır. Beni takip et tamam mı?
6: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Bırak Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine bir şarkı söyleyeceğim. Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Baba, ne oluyor lan orada? Dur dur.
3: İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Ha? Hocam!
1: Bir dakika.
2: Öndeki aracı takip et.
0: İsa bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
0: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
4: Kaşıyamaz oldum seni, sıkıntı kadar ver içimde. Allah, kaşıyamaz oldum

0: Hocam, hocam, şu yola sapta. Öyle çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
1: Merak etme sen. İmanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
2: Allah!
1: Ne kadar çok özledim seni be.
2: Ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
3: Hak ekiyor.
2: Paralay. Çanta nerede?
0: Mary, money.
3: Yes.
0: Mike.
2: Oh. Allah.
4: Paralar burada. Taş nerede?
2: Hakkı, getir taşı.
0: Yardım edin mi ya? Gavur mu şimdi?
2: Allah! Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
5: Bu ne be ya?
6: Selamun aleyküm muhtar.
2: Aleyküm selam komutanım.
6: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
2: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirden diye yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
5: El tezlikte.
6: Bu ne burada?
5: Taş.
2: Taş var onun içinde komutanım.
6: Taş. Ne taşı?
5: Göktaşı.
2: Göktaşı komutanım.
6: Göktaşı.
2: Tabii.
6: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
5: Değil mi ya? Görelim.
2: Bu ne? Oba.
5: Kime ne bu be?
2: Kime
5: lan? Boş ver açtım.
2: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
7: The sale is cancelled.
4: Satış iptal diyor.
5: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan almaz satar bizde be.
8: Niyet. Hayır olmaz.
4: Biz alırız motor.
2: Bak ne varsa Alman'a ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun, sağ ol. Hemen taş Almanları okutalım. Hadi gel.
6: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
2: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
6: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
5: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
2: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
6: Sus muhtar, sus.
2: Tamam, dustum be ya.
6: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
5: Bu göktaşı, adamın ki. Seni kavga.
6: Yürü.
2: Allah senin belanı versin ha.

0: Ya
1: çok sevdi vallahi.
0: Ya ben biraz alkol aldım. Safra kesemeydi. Kusabilirim. Hakkı!
2: Nereden bileyim baba?
3: Siz ne yapıyorsunuz burada?
4: Komutanım biz çalgıcıyız.
3: Çalmaya devam edelim.

0: Bahadır. Arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya. Bak bak şuna bak. Kız kız gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya. Çek çek. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eyleyim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var. Onu düşün be.
0: Bahadır. Senin bu söylediğin taş. Göktaşı. Büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse, hocam bas gözünü seveyim, yetişeceğiz. Hadi be.
0: Bastırıyorum, bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım bakalım?
1: Dur hocam, dur dur dur dur. İl bakayım Ceylan. Koş koş koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
2: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
4: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
2: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
2: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Aman be. O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını göllendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı ya hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vuruyor.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılı verirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun be ya.
0: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim, bitir şu duayı ya.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hırsı tırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse seni...